ve bölgenin istikrarı bakımından tarihi bir merhale olarak nitelendirildi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da değerlendirildi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken bölge ülkeleriyle diplomatik hareketlilik de sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şeybani ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde Suriye'de SDG başta olmak üzere silahlı grupların meşru hükümete entegrasyonu ele alındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Değerlendirmelerimizi yaptık. Genel kurul aşamasında oyumuzu kullanacağız," dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. Terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğinin ufak bir kesiti değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bayraktar, Avrupa'nın Karadeniz gazını ithal etme talebini ilettiğini de açıkladı. Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan elektriğini Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye taşıyacak büyük bir elektrik iletim hattı projesi üzerinde çalıştıklarını da belirtti. Kırklareli Valiliği, ilde beklenen yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskini azaltmaya yönelik ek tedbirler uygulanacağını duyurdu. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanacaktır.

Suç örgütü davasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Mahkeme heyetinin yaptığı incelemede aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme heyeti Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara ve Özcan Zenger'in tahliyesine karar verdi. 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İhraç Firari Albay Kocaeli'de yakalandı. Emniyet yasa dışı otoparkçılık yapanlara göz açtırmıyor. Ankara Emniyeti'nin değnekçilere, korsan otoparkçılara ve valelere yönelik operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ Çerkezköy'de 22 yaşındaki motosikletli önce toprak yığınına ardından otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç hayatını kaybetti. İstanbul Büyükçekmece'de akşam saatlerinde denizde boğulan bir kişinin görüldüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Katil İsrail, Doğu Kudüs'teki Kalendia mülteci kampına yine baskın düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60'tan fazla Filistinli gözaltına alındı. Gazetecilere gaz ve ses bombası atıldı, kampın girişleri kapatıldı. Katil İsrail'in işgalcilere güvenlik hizmeti sunması ve bu grupları fiilen koruması İsrail basınında da yer aldı. Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğu duyuruldu. İran meclisinde ise Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı inceleniyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'den Bakış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkiye'den Bakış programı başladı sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda, yapımcımız Zeynep Yıldırım, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer olacak. Sevgili dinleyenler, hattımızda programımızı hazırlayan Doktor Yusuf Alabarda var. Sayın Alabarda, merhaba, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum Tülin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz biz de. Sayın Alabarda, Türkiye Irak'la enerji merkezli anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşmaların Türkiye'nin petrol ihtiyacına muhatap olduğu söyleniyor. Bize bu anlaşmaların çerçevesini çizebilir misiniz acaba?
1: Elbette önümüzdeki haftalar içerisinde de çokça konuşulacak bir anlaşma imzalandı Türkiye ile Irak arasında. Bu herkesin baktığı noktaya göre farklı değerlendirildi. Kimse anlaşmanın hiçbir öneminin olmadığını, kimsinin de Kerk petrolleri ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok büyük kazanımlar elde ettiği falan gibi bir takım şeyler. Peki gerçek ne? Enerji Bakanlığı ile bu konuyla ilgili yapmış olduğumuz istişare görüşmelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumu olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın bir hedefinin olduğunu bizzat Enerji Bakanlığı duyurdu. Nedir bu hedef? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın gerek yurt içinde gerek yurt dışında üretmiş olduğu ham petrolün 1 milyon varile çıkartılması. Doğalgaz ile ayrı hedefler var. Hı hı. Petrol alanında da yine ayrı hedefler var. Fakat ham petrolle ilgili 1 milyon varil yurt içi ve yurt dışında üretilen bir petrol hedefi. Neden 1 milyon, neden 2 milyon değil, neden 3 milyon değil? Hı hı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin günlük tüketmiş olduğu ham petrol varil olarak 1 milyon varile tekabül ediyor. Yani biz ülke

olarak her gün 1 milyon varil ham petrolü tüketiyoruz. İşte bu 1 milyon varilin hem yurt içi hem yurt dışı operasyonlardan tedarik edilmesi ve Türkiye'nin enerji ihtiyacının ham petrol anlamında sıfırlanmasıyla alakalı bir hedef bu. Çünkü Türkiye'nin cari açık alanında en büyük açığı enerji konusunda ham petrol ve doğalgaz üzerinden verdiği biliniyor. Dolayısıyla 1 milyon varil petrol üretir hale gelirse Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye'nin bu anlamda cari açığının oluşmasında büyük katkısı olan enerji açığı ile ilgili bu husus kapanmış olacak. Dolayısıyla oldukça iddialı. Şimdi ben daha öncesinde Gabar Dağı'nda çıkan petrol ile ilgili olarak Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Sayın Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılmış olduğu bir törene davet edildim. Hı hı. Ve bu esnada bizzat kendimiz de şahitlik ettik ki Gabar Dağı'nın her bir noktasına kuyular vurulmuş ve o kuyular vasıtasıyla çıkartılan petrol Kerkük yumurtalık bu petrol boru hattına bağlantı yapılmış ve oradan da yumurtalığa sevkiyatı yapılıyor. Ne kadar peki Gabar'da Türkiye petrol üretmeye başlamış? 80-85 bin varil civarı şu an için günlük. Oysa biz günde 1 milyon tüketiyoruz. Türkiye'nin peki yurt içi ve yurt dışından elde ettiği petrol ne kadar? 135 bin varil. Bu demek ki 1 milyon varile ulaşmak için daha bizim 900 bin varili ya da 850 bin varil petrol üretir hale gelmemiz lazım ki Türkiye'nin ihtiyacı tamamen yerli kaynaklardan karşılansın ya da Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yurt dışında çıkardıklarından karşılansın. İşte bu kapsamda önümüzdeki günlerde Diyarbakır'dan da müjdeli haberler bekleniyor ve Türkiye'nin üretmiş olduğu bu 135 bin varil günlük rakamın en kısa zamanda 500 bine hedef olarak da 1 milyona çıkartılması öngörülüyor. İşte tam burada bu anlaşmaya sıra geliyor. Bu anlaşmayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, British Petrol dediğimiz BP'nin iştiraki olan Kerkük Petrolleri ile ilgili operasyonel alanın %15 hissesini satın aldı. Devraldı. Hı hı. Bunun karşılığında bir takım ödemeler ve aynı zamanda da Kerkük Yumurtalık Hattı'nın tekrardan elden geçirilmesi gibi bir takım altyapı yatırım işleri yapılacak. Bu %15 hissesine alınan Kerkük petrolleri ile ilgili alanda tahmini olarak 3 milyar varil minimum petrol olduğu biliniyor. 3 milyar varil. Bu 3 milyar varil petrol çıkartılırsa bunun %15'ine tekabül eden 450 milyon varil yaklaşık olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kullanacağı bir petrol kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Hedefte 1 milyon varile bu anlamda olursa önümüzdeki süreçlerde Türkiye şu an için yurt içi ve yurt dışında kendi çıkartmış olduğu 135 bin varili önümüzdeki yıllar içerisinde çok rahatlıkla 250 bin varile falan taşıma imkanı var. Bu da ne demek? Tükettiğimiz petrolün %25'ini kendimiz üretiyoruz demek. Hı hı. Önümüzdeki süreçlerde yine Tülin Hanım, Somali bölgesinden çıkartılabilecek petrolün de Somali ve Türkiye halkının kazanımına sunulacak şekilde yine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından araştırmaların yapıldığı biliniyor. Libya'dan keza bilfiil petrol çıkartılıyor ve Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmayla Türkiye buradan kendi payını alıyor ama oradan da güzel haberlerin geleceği biliniyor. İşte tam bunları konuşurken dün bir haber, Bulgaristan'ın Münasır Ekonomik Bölgesi'nde de hem doğalgaz hem de petrol aramak için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Bulgaristan Devleti arasında bir anlaşma imzalandı. Evet. Bilhassa konuyu toparlamak gerekirse Tülin Hanım, hı hı, Türkiye'nin ihtiyacı olan 1 milyon varillik günde 1 milyon varillik üretime ulaşabilmek için Kerkük Petrolleri'nde BP'nin %15 hissesi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından alındı. Ve bu bölgede yaklaşık minimum 3 milyon varil petrol olduğu değerlendiriliyor. Bu tabii önümüzdeki süreçlerde bu ülkenin cari açığının önemli bir kısmını oluşturan konuyu egale edeceği gibi, başa baş noktasına getireceği gibi, en önemlisi paranız olsa dahi petrol bulamayacağınız günlerde, işte Hürmüz Boğazı bunun en güzel örneği, paranız var ama oradan petrol çıkmıyorsa petrol alamıyorsunuz. Sıkıntılı anlarda Türkiye kendi petrolünü kendi coğrafyasında üretir hale gelebilmek için devasa çalışmalar yapıyor. Ben bu sualin cevabını Sayın Cumhurbaşkanı

0: Aslı'nın çok güzel bir veciz sözü vardı. Karadeniz'de doğal gaz bulunduğu gün. Her arayan bulamayabilir ama bulanların tamamı arayanların arasından çıkıyor ve Türkiye enerji alanında devasa arama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Mutlak surette enerji konusunda tam bağımsızlığını Türkiye'nin 2040'lı yıllara geldiğinde tamamlamış olması lazım. Buna yönelik bir önemli anlaşma olarak nitelendirebiliriz bu anlaşmayı.
1: Evet, Sayın Alabar'da Kaan Milli Muharip Uçağı TUSAŞ'ta geçtiğimiz hafta taksi pozisyonunda görüntülendi. Bu gelişme ne anlama geliyor, nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi bunu niye gündeme aldım? Bu çok dünyada basında, dünya basınında çok konuşulan bir konu oldu Kaan'ın taksi pozisyonu. Fakat bu esnada da Türkiye'de şunlar söylendi. Zaten uçak 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. İlk uçuşunu gerçekleştirmiş olan uçağın bir pistte yürüyor olması neden hala haber değeri taşıyor gibi oldukça kafa karıştırıcı ama iyi niyetle sorulmuş sualler var. Buna da bir cevap olması açısından uluslararası gündemde çok büyük ses getiren bu olayı Türkiye'den bakış dinleyenlerinin de gündemine taşıdık. Şimdi 2023 yılında geliştirilmiş olan ve uçtuğunu gökyüzünde hep birlikte gördüğümüz uçak aslında bir dizayn aşamasında geliştirilmiş prototip dediğimiz P0 idi. Bu aslında yapılacak işin en önemli kısımlarından biriydi ve biz bunun uçtuğunu 2023 yılında gördük. Fakat buna teknik literatürde P0 yani prototipe geçmeden önce dizayn aşamasında geliştirilmiş bir model diyoruz. Bu uçuştan sonra yaklaşık 3 yıl boyunca bu uçakta var olabilecek, yapılabilecek son kritik dizayn çalışmaları yapılıyor. Bu critical design dediğimiz kritik dizayn aşaması tamamlandı ve artık Kaan'ın gökyüzünde uçacağı son şekle geldi. Bundan sonra prototip ne anlama gelir? Bundan sonra prototip artık uçağın şeklinde çok büyük değişiklikler olmayacağını gösterir. Fakat prototip olması şuradan kıymetli, P1 versiyonu diyoruz biz buna. Önümüzdeki süreçlerde gerçek anlamda bir 5. nesil olabilmesi için sayısız teste tabi tutulacak. Mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum. Hürjet yani Kaan'ın bir önceki nesil versiyonu, Türk TUSAŞ'ın ürettiği, İspanya'da ihraç ettiğimiz Hürjet tam 560 farklı uçuş gerçekleştirmiş bugüne kadar. Peki 560 uçuş ne demek? Yani sadece bunu gün olarak her gün uçursanız 2 yıl demek. Her gün de uçuramıyorsunuz. Gördüğünüz bir takım aksaklıkları falan bir gün içerisinde değiştirme şansınız yok. Dolayısıyla 550-600 uçuşta belki Kaan yapacak. Dolayısıyla Kaan'ın farklı konularda birçok şeyi denenecek. Aviyonikleri denenecek, hava uçuşta gövde içinden atılan mühimmatın nasıl atılabileceği denenecek, radar takılacak, radarla ilgili hususlar denenecek. Birçok husus yazılım konusu da dahil olmak üzere şimdi bu prototipler üzerinde denemesi yapılacak. Şimdi TUSAŞ Genel Müdürü yapmış olduğu açıklamada 2026 yılında yani bu yıl iki tane prototipi biz yan yana kol uçuşu yaparken göreceğiz dedi. Neden yan yana kol uçuşu yapacaklar? Birbirleriyle nasıl haberleşiyorlar? Mesela bunlara da bakılacak. Kol uçuşu esnasında koordinasyonları denenecek. Ve bu prototip uçak sayısı 6'ya kadar çıkartılacak. Peki 6'ya kadar çıkartılması ne anlama geliyor? Şöyle basit bir hesap yapalım. Diyelim ki 600 tane farklı husus denenecekse bir tane prototipiniz olduğunda en az 600 kalkış yapmanız lazım ki o hususu deneyebilirsiniz. Ama 6 uçağınız olduğunda her birinde 100 kalkış yaparak bu hususları 100 seferde deneyebilirsiniz. Dolayısıyla

0: Şimdi 2026 yılında Sayın TUSAŞ Genel Müdürü'nün ifadesiyle gökyüzünde semalarımızda göreceğimiz uçakların motorları elimizde var. Seri üretime başladığında 2028 yılında başlaması öngörülüyor. İşte bu 80 adet Amerika Birleşik Devletleri'nden tedarik edilecek ve lisansı alınan motorlar kullanacak. Daha sonrasında da 2032 ya da 2033 yani 6 yıl sonra da TF-35.000 dediğimiz ve çok başarılı bir programla yürütülen yerli ve milli uçak motorumuz ikinci blok dediğimiz seri üretimin ikinci safhasında da bunlar kullanılmaya başlayacak. Bilhassa Türkiye taksi pozisyonu dediğimiz pistte ilerleyen ve prototipin artık uçuş aşamasına gelmiş versiyonunun pistte görülmesi şu anlama geliyor. Türkiye Kaan Milli Muharip Uçak gibi 5. nesil bir uçak olan ve dünyada sadece 4-5 ülkenin üretimini yapabildiği bir uçağın dizaynından aviyonik sistemlerine, yazılımından efendim söyleyeyim radarına varıncaya kadar tamamını yerli ve milli bir şekilde üretmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nden 2032 yılına kadar geçecek zamanı değerlendirmek için 80 adet motorun anlaşması ile ilgili hususu Amerika Birleşik Devletleri ile imzalamış, lisansını almış. 2033 yılında da kendi geliştirdiği motorla 5. nesil uçağı motoruna kadar yapmış bir ülke konumuna yükselecek. Bu çok kıymetli. Neden kıymetli? Çünkü bu uçakla birlikte Türkiye edindiği tecrübelerle 6. nesil uçak dediğimiz Avrupa'nın da içinde olduğu bir konsorsiyuma şu an davet edildiğinde önemli bir beşeri sermaye birikimiyle girecek. Neden? Çünkü dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği bu 5. nesil uçakla ilgili konuda çok büyük mesafeler almış bir ülkenin 6. nesil bir uçak programında Avrupalı programcıların arasında yer alması elbette çok daha kolay olacaktır. İşte Türkiye'nin geldiği noktayı göstermesi açısından Kaan insanlı uçak anlamında bir zirveyi temsil etmekte. Ve bu anlamda da taksi pozisyonunda TUSAŞ'tan yayınlanan görüntüler göğsümüzü kabartacak derecede önemlidir. Ben tabii bu vesileyle bir konuyu dile getirmek istiyorum. İsrail'in özellikle Türkiye'nin İsrail'in havadaki üstünlüğünü sıkıntıya sokacak bu türden bir projenin hayata geçmemesi için önümüzdeki günlerde, haftalarda ve yıllarda bir takım engelleme faaliyetlerinin içerisine gireceği hiç tartışma götürmez bir konudur. Dolayısıyla İsrail'in gerek istihbarat operasyonlarına gerekse ülke içerisindeki 5. kol faaliyeti yapan isimlerine bu anlamda çok önemli oranda kulak vermeliyiz. Aman bir şey olmaz fikriyatı içinde hiçbir şekilde olmamalıyız. Savunma sanayisi tesislerimize, mühendislerimize yönelik gerçekleştirilme ihtimali olan istihbarat operasyonlarına da müteyakkız olmalıyız. Çünkü Kaan Milli Muharip Uçağı'nın geliştirilmesi İsrail'i adeta besmele görmüş, duymuş iblis pozisyonuna itecek kadar rahatsız etmektedir. Ağzını açan her İsrailli yetkilinin Türkiye'nin savunma sanayisinde asla ve asla 5. nesil bir uçağı yapmasına müsaade edilmemesi, ABD'nin buraya motor vermemesi, T-35'leri hiç vermemesi şeklinde ortaya koyduğu açıklamalardan da anlıyoruz ki İsrail bu projeleri ileride akamete uğratmak için elinden gelen her türden operasyona katkı sunacaktır. Buna da çok dikkat etmemiz ve göz bebeğimiz gibi koruduğumuz savunma sanayisini bu anlamda muhafaza etmeliyiz, korumalıyız diyerek sualinizi tamamlamış olayım.
1: Evet, Sayın Alabar da bu hafta milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi verildi. Terörsüz Türkiye neden bu denli önemli ve bu kapsamda ortaya koyulan yasa bir genel af niteliğinde mi? Neler söylersiniz bu konuyla ilgili?
0: Evet, bu konuyla alakalı da küçük siyasi çıkarların ön plana çıkartılaraktan bunun aslında bir genel af olduğunu ve evlatlarımızı şehit eden teröristlerin salıverilerek bir genel affın çıkartıldığı gibi gerçekle alakası olmayan bir takım söylemler gündeme getiriliyor. O zaman işin en başına bakmak lazım. Gerçekten Türkiye'nin terörsüz Türkiye adı altında terörden arındırılmaya ihtiyaç

0: ihtiyaç olan bir vatan toprağımız var mı? Çok açık söylüyorum, yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kahraman Mehmetçiğin kanıyla ve canıyla ortaya koyduğu büyük bir fedakarlık sonucunda, siyasetin de ortaya koyduğu terörle mücadele stratejisi sonucunda, Türkiye'nin içerisinde yaklaşık 7-8 yıldan bu yana terör örgütünün sistematik bir terör oluşturma kapasitesi elinden alınmıştır. Eskiden olduğu gibi karakollara gecenin köründe baskınlar düzenleyen ve Mehmetçiğin kanına giren bu terör örgütü mensuplarının artık inlerinden dahi çıkamaz hale geldiğini ve Türkiye'yi terk ediyoruz dediğinde de ülkeyi terk eden terörist sayısının 20'yi bile bulmadığını biz biliyoruz. Ve bunun sağlanması terör örgütünün merhameti değil, Mehmetçiğin kahramanlığı üzerine sağlanmıştır. Bu çok açık. Ama burada şöyle bir şey var. Terörsüz bir Türkiye'ye şu an eriştik. Pençe Kilit harekatlarıyla Irak bölgesinde terör örgütünü inlerinden çıkamaz hale de getirdik. Suriye'de YPG yapılanmasını da Suriye ordusu almış olduğu destekle de Aralık-Ocak ayında bu yıl YPG'yi Halep'in içinden oradan Fırat Nehri'ne kadar, Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölgeyi de yaptığı başarılı operasyonlarla orada bir terör devleti oluşturmasıyla ilgili rüyasını, hayalini sona erdirdi. Her ne kadar birileri çıkıp Ferid Abdüşahin namlı teröristin orada bir devlet kuracağını, Türkiye'nin de buna rıza gösterdiğini falan iddia edecek kadar ileriye gittiler. Fakat bugün geldiğimiz noktada o cümlelerini bugün unuttular. Şimdi de başka yalanlarla toplumun karşısına çıkıyorlar. Dolayısıyla bir genel aftan ya da eline silah alıp da Mehmetçiğin kanına girmiş bir teröristin affedileceğinden dem vuran açıklamaların hiçbirisi gerçeği yansıtmıyor. Peki o zaman Türkiye Irak'ta terörü kötürüm yaptıysa, Suriye ve Türkiye'de de ortadan kaldırdıysa neden terörsüz Türkiye ve terörsüz coğrafya adı altında bir çalışma ortaya koyuyor? Bu soruya iyi kafa yorulması lazım. Şöyle, terör örgütünün merhameti üzerine bir anlaşma talep etmiyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Zaten terör örgütünün bileğini sahada son 7-8 yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortaya koyduğu terörle mücadelede yeni konsept kavramında büktü bileğine. Ve terör örgütünü terör yapamaz hale getirdi. Dolayısıyla bundan sonra yapılacak bir anlaşma ancak devletin inisiyatifinde terörü bir daha bu coğrafyada hiçbir şekilde görmeyecek bir düzenleme yapılacak mı yapılmayacak mı? Bence tartışılması gereken bu. Yani terör örgütü merhamet ettiği için, devlet terör örgütünden haşa merhamet temenni dilendiği için bu anlaşmalar yapılmıyor. Devlet en güçlü olduğu anda terör örgütünün bileğini bütün coğrafyalarda, Irak, Suriye ve Türkiye'de büktüğü bir ortamda devlet olmasından mütevellit bu bataklığı kurutmak için bir çalışma yapıyor. Ve diyor ki terör örgütüne kendini feshet. Feshetti terör örgütü. Şimdi de diyor ki silah ile bir Mehmetçiğin şehit edilmesine ya da yaralanmasına karışmamış terör örgütü mensuplarının silah bırakması için 6 aylık bir zaman tanınması. Bu 6 aylık zaman tanınması esnasında da getirip silahını teslim ettiğinde ve bu hususun Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından da teyit edildiği durumda terör örgütünün hem tasfiyesi hem de silahlarının teslim edilmesi gerçekleşmiş olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen açıklamalara baktığımızda terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki yüzün üzerindeki mağara ve eğitim gördüğü alanlardan tamamen çekildiği, bu bölgedeki silahlarının bir kısmını teslim ettiği, Kandil'deki sürecin hala müphem olduğu, netleşmediği bilinen bir husus. Eğer terör örgütü Kandil'deki terör örgütü mensupları da dahil olmak üzere silahlarını bırakıp teslim ederlerse o zaman bir terör örgütünün tasfiyesine ilk defa şahitlik edeceğiz. Şurası çok kıymetli. Ben 30 yıl Peygamber Ocağı'nın içerisinde kalmış birisi olarak terör örgütünden etkin pişmanlık duyanların silahlarını bırakıp teslim olmasıyla ilgili çıkarılmış sayısız kanun biliyorum. 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda ve 2000'li yıllarda. Hı hı. Dolayısıyla ilk defa terör örgütü mensuplarına yönelik bir etkin pişmanlık yasası çıkartılmıyor. Daha önce de çok çıkartılmıştı. Hatta Cumhuriyet'in 1930'lu 40'lı yıllarda da çıkarttığı bir takım kanunlar var. Fakat buradaki fark Tülin Hanım, hı hı, biz etkin pişman olup da terör örgütü varlığını sürdürürken etkin pişmanlıktan yararlanıp teslim olacak teröristlerden bahsetmiyoruz. İlk defa farklı bir şeyden bahsediyoruz. O da terör örgütü kendi kongresini topladı ve bir tesih süreci gerçekleştirdi. O zaman sorulan sual şu: tes olmuş bir örgütün mensuplarıyla ilgili devlet nasıl bir adım atacak sorusunun cevabını ortaya koyuyoruz. Şimdi müfessih dediğimiz tesih olmuş bir örgüt var. Feshedilmiş bir örgütün içerisinde teyit ve tespit ile herhangi bir eyleme karışmamış olanların hayata kazandırılması ile ilgili 6 aylık bir parantez açılıyor. Bu 6 aylık süre içerisinde gerçekten hiçbir eyleme karışmadığı teyit ve tespit edilen teröristlerin topluma kazandırılması, hı hı, ve terör belasının da bu vakitten sonra Türkiye'nin önünde bulunmamasıyla ilgili bir husus. Bu konuda muvaffak olunur mu? Önümüzdeki sürelerde göreceğiz. Ama terör örgütünün artık Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne iki tane Kalaşnikov, bir tane de el yapımı patlayıcı maddeyle artık kafa tutamayacağını terör örgütü mensupları kendisi de biliyor. Geldiğimiz nokta tam budur. Bunu da Türkiye'den bakış dinleyenleriyle bu haftaya mahsus olmak üzere paylaşmak istedim. Çünkü önümüzdeki haftalarda farklı gelişmeler, silah teslimatları dahil yapılacak açıklamalar mucibince yeni programlarımızda yeni bilgilendirmeleri yine Türkiye'den bakış dinleyenleri için gündeme getirmeye devam edeceğiz.
1: Evet, Sayın Alabar'da değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz size. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Türkiye'den Bakış'ta haftaya tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Haldun Taner imzalı Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı oyunundan söz edeceğiz. Türk tiyatro literatürünün en seçkin ürünleri arasında yer alan eserde yazar, epik tiyatro yöntemlerini geleneksel Türk tiyatrosu ögeleriyle ustalıkla harmanlar. Eser, temelde tiyatro içinde tiyatro kurgusuna dayanır ve Tanzimat döneminden itibaren batılı anlamda tiyatronun topraklarımızdaki sancılı gelişim sürecini konu edinir. Oyun, Thomas Fasulyecian ve kumpanyasının yaşadığı maceralar üzerinden ilerler. Molière'in George Dandin adlı eserinin farklı dönemlerde ve farklı üsluplarla nasıl sahnelendiği oyunun ana izleyini oluşturur. İlk bölümde oyunun aslına sadık, klasik bir yorumu sergilerken, ikinci bölümde daha halk tipi, tuluata dayalı bir yaklaşım ön plana çıkar. Üçüncü bölümde ise artık değişen toplumsal koşullar ve şive komiklikleri eşliğinde eserin büründüğü yeni hal izleyiciye sunulur. Bu yapı sayesinde izleyici sadece bir hikayeyi takip etmez, aynı zamanda tiyatro sanatının teknik ve estetik evrimine de tanıklık eder. Eserdeki karakterler dönemin toplumsal sınıflarını ve kültürel çatışmalarını temsil eder. Özellikle Fasulyecian'ın sanat aşkıyla geçim derdi arasında verdiği mücadele oyunun duygusal ve gerçekçi zeminini kurar. Metin boyunca kullanılan dil sade ve akıcıdır. Taner mizahı bir amaç.

0: amaç değil, toplumsal eleştiriyi güçlendiren araç olarak kullanır. Oyunun sonunda yer alan ünlü fasulyeci antiradı, tiyatro sanatının geçiciliğini ve kalıcılığını aynı anda vurgulayan edebiyatımızın en güçlü pasajlarından biri kabul edilir bugün bile. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Sevgili dinleyiciler, bir anda radyoda duyulunca insanı yıllar öncesine götüren şarkılar. Klipleriyle, melodileriyle ve hafızalarda bıraktığı izlerle, 90'ların unutulmayan sesleriyle yeniden birlikteyiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar rüzgarına hoş geldiniz. Bugünkü seçkimizde dans ritimleriyle hareketlenen pop hitlerinden romantik balatlara, müzik kanallarına damga vuran kliplerden, yıllarca dillerden düşmeyen nakaratlara uzanan renkli bir yolculuk yapacağız. İlk olarak sahnede Yonca Evcimik var. 90'lı yılların başında pop müziğe bambaşka bir enerji getiren sanatçı, dans odaklı sahne dili ve hareketli klipleriyle kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı. Kendine Gel döneminde televizyon ekranlarında dönen klipler, rengarenk kostümler ve koreografilerle adeta yeni bir pop dönemi başlatmıştı. Şimdi ritmi biraz yükseltelim. Karambol, ardından Kendine Gel.

90'ların enerjisi biraz olsun yükseldiyse şimdi yönümüz romantik melodilere dönüyor. Yaşar. 90'lı yılların sonlarına doğru yayımladığı albümlerle özellikle genç dinleyicilerinin büyük ilgisine gören sanatçı, sakin vokali ve içten yorumlarıyla farklı bir yerde durdu. Kumralım şarkısının yayımlandığı dönemde kasetçilerde en çok sorulan, albümler arasında yer aldığı sıkça konuşuluyordu. Slow müzik kuşaklarının vazgeçilmez isimlerinden birine dönüşmesi ise çok uzun sürmedi. Yaşar'ın o tanıdık melodileri geliyor şimdi. Kumralım 11 ay.

Şimdi tempo yeniden yükseliyor. Çünkü sırada 90'ların en büyük pop yıldızlarından biri var, Tarkan. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da büyük yankı uyandıran sanatçı, konserleri, klipleri ve sahne enerjisiyle 90'lı yılların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ölürüm Sana albümü çıktığında müzik mağazalarının önünde kuyruklar oluşuyor, klipleri gün boyunca televizyon ekranlarında dönüyordu. Özellikle Gül Döktüm Yollarına klibindeki görsel atmosfer ve romantik anlatım uzun süre konuşulmuştu. Şimdi biraz da o yılların büyük pop heyecanı.

Büyük enerjinin ardından şimdi daha sakin ve duygusal bir anlatım karşılıyor bizi. Soner Arıca. Yumuşak vokali ve melodik şarkılarıyla 90'lı yılların romantik çizgisinde öne çıkan isimlerden biri oldu. Özellikle televizyon programlarında seslendirdiği canlı performanslar dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Derbeder yıllar boyunca en çok hatırlanan aşk şarkılarından biri olarak kaldı. Soner Arıca'dan geliyor şimdi. Yüreğime ektim seni, ardından Derbeder.

Ve şimdi Türk pop müziğinin en güçlü kadın yorumcularından biri Sezen Aksu. 90'lı yıllar boyunca yalnızca kendi albümleriyle değil, başka sanatçılar için yazdığı eserlerle de müziğin yönünü belirleyen isimlerden biri oldu. Kaderim, sade düzenlemesi ve yoğun duygusuyla yıllar içinde klasikleşen şarkılar arasında yer aldı. Sezen Aksu'nun unutulmayan yorumuyla "Onu alma, beni al" ve "Kaderim".

Ve programın finalinde sahne enerjisiyle hafızalarda yer edinen bir isim var. Seyyal Taner. Güçlü sesi, teatral yorumu ve sahne hakimiyetiyle yıllarca adından söz ettiren sanatçı, Türk pop müziğinin en karakteristik kadın yorumcularından biri oldu. Televizyon programlarında sergilediği enerjik performanslar ve dikkat çeken kostümleri onu döneminin en renkli isimlerinden biri haline getirdi. Bu keyifli finale veda ediyoruz. Alladı pulladı.

90'ların ritmiyle, anılarıyla ve unutulmayan melodileriyle hazırladığımız programın sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, bir dönemin kasetlerinden, kliplerinden ve radyolarından süzülen şarkılarla hazırladığımız 90'lar rüzgarı sona eriyor. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu programda bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Evvel zaman gezgini ile birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera

ile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 5.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, terörsüz Türkiye hedefinde kaydedilen ilerleme, Türkiye'nin ve bölgenin istikrarı bakımından tarihi bir merhale olarak nitelendirildi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da değerlendirildi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken bölge ülkeleriyle diplomatik hareketlilik de sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şeybani ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde Suriye'de SDG başta olmak üzere silahlı grupların meşru hükümete entegrasyonu ele alındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada değerlendirmelerimizi

Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. Terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğinin ufak bir kesiti değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bayraktar, Avrupa'nın Karadeniz gazını ithal etme talebini ilettiğini de açıkladı. Bayraktar, Suudi Arabistan elektriğini Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye taşıyacak büyük bir elektrik iletim hattı projesi üzerinde çalıştıklarını da belirtti. Kırklareli Valiliği, ilde beklenen yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskini azaltmaya yönelik ek tedbirler uygulanacağını duyurdu. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda iki kat artırılabilecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Mahkeme heyetinin yaptığı incelemede aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Altısı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme heyeti, Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara ve Özcan Zenger'in tahliyesine karar verdi. 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İhraç Firari Albay Kocaeli'de yakalandı. Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğu duyuruldu. İran Meclisi'nde ise Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı inceleniyor. Katil İsrail, Doğu Kudüs'teki Kalendiya mülteci kampına yine baskın düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60'tan fazla Filistinli gözaltına alındı. Gazetecilere gaz ve ses bombası atıldı, kampın girişleri kapatıldı. Katil İsrail'in işgalcilere güvenlik hizmeti sunması ve bu grupları fiilen koruması İsrail basınında da yer aldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Avrupa ile Rusya arasına sıkışmış Polonya'nın 20. asırda çektiği arada kalmışlık, Varşova'nın kaderini belirleyen başat faktördür diyebiliriz. Belki de Polonya Yahudilerinden daha çok acı çekmiş olan Polonya insanı, İkinci Dünya Savaşı'nın tüm yıkımlarını, başta Varşova olmak üzere tüm benliğinde hissetmiştir. Son birkaç asırda sürekli işgal edilen, yine de direnen, ayağa kalkan, sessiz sakin dirilmeye çalışan, bu çabasıyla edebiyat ve sanat alanında dünyaya güçlü isimler kazandıran Polonyalıların çektiği acılara saygı duymamak imkansız. Bir Quo Vadis romanı bile ne çok şey anlatır insanlığa, değil mi? Henryk Sienkiewicz'in bu muhteşem romanı yazara 1905 yılında Nobel Edebiyat Ödülü de getirmiştir. Bu roman adını bir efsaneden almıştır. Bu efsaneye göre Hazreti İsa'nın havarisi Petrus, zamanın tevhid dini olan Hristiyanlığın en önemli temsilcisidir. Nero'nun zulmünden ötürü Roma'da dini telkinlere devam etmekten ümidini keser. Roma'dan kaçarken Apien yolunda bir ışık buketi içinde Hazreti İsa'yı görür. Oysa Mesih göğe çekileli yıllar olmuştur. Havari hayretten ne diyeceğini şaşırarak,

Quo vadis, Domine? Nereye gidiyorsun Hazret diye sorar. Hazreti İsa da ona, sen aydınlatılmayı bekleyen kuzucuklarımı bırakıp Roma'dan uzaklaştığın için ben tekrar çarmıha gerilmek ve acı çekmek üzere Roma'ya gidiyorum der. Bugün Hristiyanlığın en büyük kilisesi Vatikan'da onun adına yapılmış olan Aziz Petrus, kuşkusuz Avrupa edebiyatında ve tarihinde birçok esere ilham olmuş bir şahsiyettir. Quo Vadis romanı, İsa sonrası Roma'da Hristiyanların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerken, bazı eleştirmenler yazarın yaşadığı 1900'lü yıllar Polonya'sına göndermeler yaptığını da belirtir. Zaten romanın yazarı Sienkiewicz aynı zamanda Polonya'nın bağımsızlık hareketlerinde de önemli rol oynamış bir büyük yazardır. Bir de büyük şairleri vardır Polonyalıların. Bunlardan biri de Adam Mickiewicz'tir. Şair doğduğunda, yani 1798 yılında Polonya, komşu devletler tarafından birkaç yıl önce parçalara ayrılmış bir ülkeydi. Haksızlığa ve baskına uğrayan vatandaşlarının duygularına tercüman olan Polonyalı milli şair, hayatının son döneminde 1855'te İstanbul'a da gelmiştir. İstanbul'un Beyoğlu semtinde, Tatlı Badem Sokağı'nda, köşe başında 29 no'lu bir bina vardır. Bu üç katlı, her katta küçük iki odası bulunan yapı, Polonya'nın milli şairi Mickiewicz'in oturduğu ve gözlerini kapadığı yerdir. Bu ev, Kırım Savaşı'nda Polonyalıların toplandıkları, hararetli konuşmalar yaptıkları bir merkezdi. Adam Mickiewicz ve arkadaşları bu evde kalırlar, yemeklerini kendileri pişirirlerdi. 1855 yılında İstanbul'da kolera salgını vardır. Koleralı bir hastadan kaptığı mikrop sonucu ölen şair Mickiewicz, vefatından önce şöyle söyler dostlarına. İstanbul'da koleradan öleceğimi bilseydim yine buraya gelirdim. Çünkü bu benim görevimdi. Ben Fransa'da bir ilim akademisinin umumi katibi olmaktansa bir Türk taburunun katibi olmayı tercih ederim. Oturursun gök kubbenin kapısında. Öyle yükseksin ki tıpkı Gabriel gibi cennet bahçesini bekleyen. Karanlık ormanlar cübben. Korkunun yeniçerileri dokuyorlar buluttan türbanını. Şimşekler ve sellerden diyen şair, Kırım Soneleri isimli şiirleriyle de meşhurdur. Leopold Staff, Stanislav Grohowiak, Joseph Conrad gibi isimlerin yanı sıra Wisława Szymborska, Wydysław Reymont, Czesław Miłosz gibi Nobel ödüllü edebiyatçıları olan Polonya, dünya sinemasına büyük şahsiyetler de yetiştirmiştir. Bunlardan biri de kuşkusuz Andrzej Wajda'dır. Varşova doğumlu yönetmen, 1957'de yaptığı Kanal isimli filmiyle Polonya'nın kaderini ve 1944 Varşova ayaklanmasını anlatır. 1939'daki Polonya'nın işgali, 1943'teki Varşova gettosu ayaklanması ve 1944'teki Varşova ayaklanması, İkinci Dünya Savaşı boyunca Varşova'nın teslim olmamak için gerçekleştirdiği direnişlerdir. Andrzej Wajda, 1940 yılında Varşova'da yapılan Katyn katliamında ölen 22 bin kişiden biri olan babasının anısına 2007'de Katyn isimli bir film çeker. Biraz da babasını, şehrini, ülkesini anlatır yönetmen. Diyebiliriz ki Varşova'nın acılarını anlamak için iyi bir rehberdir Andrzej Wajda. Polonya ve Varşova tarihinde elbette Andrzej Wajda'nın haklı bir ayrıcalığı bulunmaktadır. Varşova'nın son iki asrını objektifine sığdıran yönetmen Wajda, özellikle savaş üçlemesiyle İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında Varşova'nın çektiği acıları ve tutunduğu umutları kendi penceresinden anlatır.
Özellikle Katyn katliamını anlattığı filmi Katyn, yönetmen için özel bir anlam taşımaktadır. 22 bin kişinin tek kurşunla öldürüldüğü Katyn katliamında yönetmenin babası da hayatını kaybedenler arasındadır. Kieslowski'nin Üç Renk Beyaz filmine geçmeden önce bir diğer Polonyalı yönetmen Roman Polanski'den de kısaca bahsetmek istiyoruz. Polonyalı Yahudi bir ailenin çocuğu olan Polanski, toplama kampına götürülmeden önce babasının çabaları sayesinde kaçmayı başarmıştır. Annesi kampta ölür. Sağ kalmayı başaran babası geri döner ve bir müddet birlikte yaşarlar. 1950'li yılları sinema okullarında geçiren Polanski, Rosemary'nin Bebeği filmiyle büyük bir üne kavuşur. Bir çete tarafından öldürülen karısının hemen ardından çektiği Macbeth uyarlaması, biraz da iç dünyasındaki çalkantılara bir gönderme kabul edilir. Tess, Mavi Ay, Dokuzuncu Kapı filmleriyle başarısını devam ettiren, esas ününü Chinatown, Çin Kasabası filmiyle kazanan Polanski, ülkemizde en çok Piyanist filmiyle bilinir.

Varşova'nın ruhunu en az Andre Vajda kadar iyi yansıtan Krzysztof Kieślowski'nin Üç Renk üçlemesini bilir misiniz? 20. asrın ikinci yarısını, soğuk savaş dönemi yaşantılarını, liberal politikalarla birlikte halkların kapitalist yaşamlara mecbur edildiği ekonomik süreçleri, bir dönemin anatomisini sunan Üç Renk Beyaz filmleriyle sadece

Polonya'nın değil, tüm insanlığın ruhuna inen Keslowski, 21. asra doğru ilerleyen Varşova'nın sıkıntılarını irdeler. Üçlemenin ikinci filmi olan 1994 yapımı Üç Renk Beyaz, bu anlamda toplumsal eşitlik kavramını sorgular. Polonyalı bir adam vardır başrolde. Paris'te karısıyla sıkıntılı bir evlilik yaşayan Karol, karısının onu bir gün terk etmesiyle yıkılır. Paris metrosunda para kazanmak için müzik çalmaya başlayan Karol, burada Mikolaj isminde Polonyalı bir yurttaşla tanışır. Onun sayesinde ülkesine döner. Mikolaj, Karol'dan bir şey ister. Kendisini öldürmesini. Seyredenler hatırlayacaktır. İranlı yönetmen Abbas Kiarostami'nin de böyle bir filmi vardır. Kirazın Tadı ismini taşıyan filmde zengin bir adamı arabasıyla gezerken görürüz. Adam intihar etmekten korktuğu için para karşılığında kendisini öldürecek birini arar. Bu arayışı esnasında yaşlı bir köylüye rast gelir. Onu arabasına alır. Bir süre konuştuktan sonra adama teklifini yapar. Yaşlı adam teklifi kabul etmediği gibi bu zengin adamın neden ölmek istediğine de bir anlam veremez. Ona tabiatın güzelliklerinden, ailesinden, evinin bahçesinden, bahçedeki ağaçlardan, ağaçlardaki kirazlardan, kirazın tadından bahseder. Sadece kirazın tadı için bile yaşamaya değer bulur hayatı. Böylece adamı intihar etme fikrinden uzaklaştırır. Üç Renk Beyaz filminde de Karol, Mikolaj'ı öldürmesi

noktayı sorgular. Polonya her şeyin, ölülerin bile parayla satın alınabileceği bir ülke haline gelmiştir. Karl Marx'ın altyapı belirler sözünü hatırlatan bir süreç başlamıştır dünyamızda. Bütün ilişkiler parayla doğrudan bağlantılı hale gelmiş, parayla her şeyin mümkün olduğuna inanan bir kuşak yetişmiş, altyapı her şeyin belirleyicisi haline gelmiştir. Yalnız Zülfü Livaneli'nin şarkısındaki duyguları anımsatan bu manzara, sadece Varşova için değil, tüm insanlık için endişe vericidir. Özelde Varşova, genelde insanlığın yeni trajedisine odaklanan Üç Renk Beyaz filmi bizi derin bir sorgulamaya iter. Quo Vadis. Şimdi sizleri Kieslowski'nin 1993 tarihli Üç Renk Mavi filminin sonuna götürüyoruz. Final sahnesinde tam 6 dakika bizi hem görüntü hem de kulak ziyafetine boğan muhteşem görüntü kolajı vardır. Juliette Binoche genç yaşına rağmen kariyerinin en iyi rollerinden birini çıkarmaktadır. Kocasını ve kızını trafik kazasında kaybettiği için hayata küsen ve hiçbir şey yapmak istemeyen Julie, zamanın ve doğanın yardımıyla içinde bir yenilenme yaşamaktadır. Özgürlük kavramını sorgulayan film, insanın iç dünyasında yaşayabileceği dönüşüme, direnme gücüne, yaşama tutkusuna, özgürlüğün tanımına odaklanıyor. Juliette Binoche'un oyunculuğu, Zbigniew Preşniye'nin enfes müzikleri ve Kieslowski'nin mavi mercekle çektiği harika görüntüler eşliğinde ruhsal bir yolculuğa çıkıyoruz. Bazı eleştirmenler tarafından sinema tarihinin en iyi filmi olarak nitelenen filmde, ailesini kaybettikten sonra derin acılar yaşayan ve bir güneş ışığıyla hayata yeniden başlayan Julie, yine de ölümü, yaşamı, özgürlüğü, sanatı, yeni başlangıçların ne kadar mümkün olduğunu sorgular. Kieslowski, filmin sonunda kullandığı şarkıyla Polonya'ya, Avrupa'ya ve bütün dünyaya ciddi bir tavsiyede bulunmaktadır. Meleklerin dilini konuştuğumda eğer aşık değilsem çınlayan bir çamdan farkım kalmaz. Geleceği görme yeteneğine, bütün gizemlerin sırrına ve bilgeliğe ulaştığımda koca dağları kıpırdatacağıma yürekten inansam bile eğer aşık değilsem ben bir hiçim demektir. Aşk sabırlıdır, iyilikle doludur, her şeye katlanır. Her şeyi umar. Ama aşk asla ölmez. Kehanetler son bulur, diller susar.

Bir şehrin ruhunu en iyi kimler yansıtabilir? Yazarlar, şairler, müzisyenler, yönetmenler. Şairler kelimelerin efendisidir. Kelimeler sanki sokak aralarında gezmektedirler. Gökyüzünden gelen ışığın bir kafenin camından süzülerek yüzümüze yansıdığı gibi, kelimeler de bir şairin ruh penceresinden süzülerek önce kulağımıza, sonra da kalbimize iniverirler. Ne de olsa gözlerimiz farklı olsa da gözyaşlarımız aynıdır. Nasıl ki şairler kelimelerin efendisidir, yönetmenler de görüntünün efendisidirler. Varşova'nın ruhunda gezinirken önce bir şaire, ardından da yeni bir yönetmene kulak verelim. Polonyalı bir şair Czesław Miloš. 1980 Nobel Edebiyat Ödülü. Ülkesinin bağımsızlığı için mücadele eden bir cesur.

yürek. Roma ile Varşova'yı karşılaştırdığı Campo di Fiori şiirinden bir bölüm sunuyoruz. Varşova'da güzel bir pazar günü neşeyle gülüyordu insanlar. Anlayan çıkar mı dersiniz bu tarih dersini? Varşovalıların ya da Romalıların odun yığınlarını görmezden gelerek alışveriş yapmalarını, eğlenmelerini ve sevmelerini. Belki de başka biçimde yorumlar birisi. Çabuk unutmasını insanların ve daha sönmeden alevler her şeyin silinip gitmesini. Çoktan unuttu dünya sahipsiz ölüp gidenleri. Uzak gezegenlerden gelmişçesine yabancı kaldı bize sözcükleri. Artık bir söylence olacak tüm bunlar. Ama bir başka Campo di Fiori de sözcükleriyle bir başkaldırı başlatacak Ozan, yıllar geçince aradan. Varşova 20. asırda acı hatıralarla dolu bir şehir. Şiirde, edebiyatta, müzikte, sinemada, hangi sanat dalında olursa olsun Varşova'yı anlatan bir sanatçı, İkinci Dünya Savaşı'nı, bağımsızlık mücadelesini, katliamları, soğuk savaş dönemini anlatmadan anlatamaz Varşova'yı. İşte Polonya'nın yeni dönem parlayan yıldızlarından biri Paweł Pawlikowski. 2013 yapımı Ida filmiyle dünya sinemasının dikkatini çeken yönetmen Pawlikowski, 1960'lı yılların Varşova'sında kendini Tanrı'ya adamak isteyen bir rahibenin hikayesini konu alıyor. Rahibelik yemini öncesi Nazi işgali sırasında kaybolan ailesiyle ilgili bir sırrın peşine düşen Ida, inandığı değerler ve kutsadığı inançları sorgulamak zorunda kalacaktır. Siyah beyaz görüntüleriyle gizemli bir havaya bürünen filmde, soğuk Varşova sokaklarında ruhsal bir boşluk yaşayan Ida'nın içsel yolculuğuna çıkıyoruz. Yönetmen Pawlikowski'nin bir diğer ses getiren filmi, 2018 yapımı Cold War, Soğuk Savaş filmi, geleceğe ve geçmişe dair sorgulamalar içeren bir dönem filmi. Polonya halk şarkılarından ilham alan film, 1960'ların dünyasına derinlikli bir bakış sunuyor. Varşova'dan Berlin'e, Yugoslavya'dan Paris'e uzanan geniş bir şehir iklimi sunuyor. Zula ile Viktor'un halk dansları topluluğunda başlayan aşk hikayesi, soğuk savaşın sert ortamında kendine akacak bir yol arıyor. Her insan hayatının bir döneminde gitmekle kalmak arasında bir tercihe zorlanır. Viktor'la Zula da sert rüzgarların estiği, değişim sancılarının yaşandığı Polonya'da kendilerine, tutkularına, hayallerine tutunacak siyah beyaz bir yolun peşinde akıp gitmektedir. Filmin mistik ortamına da bir Polonya halk şarkısı eşlik ediyor. İki kalp, dört göz gece gündüz ağlıyordu.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün savaşın insan ruhu üzerindeki yıkıcı etkisini 3 perdelik bir destanla anlatan Michel Cimino'nun 1978 yapımı başyapıt olan Avcı adlı filminden söz edeceğiz. En iyi film dahil 5 akademi ödülü kazanan bu film, küçük bir kasabada yaşayan bir grup arkadaşın hayatının Vietnam Savaşı ile nasıl paramparça olduğunu konu alır. Başrolde karakterin yaşadığı sessiz travmayı muazzam bir derinlikle yansıtan Robert De Niro yer alırken, ona Christopher Walken ve Meryl Streep gibi dev isimler eşlik eder. Filmde tanık olduğumuz sıradan ve huzurlu hayatlar, Vietnam'ın cehennemine adım atılmasıyla yerini telafisi olmayan yaralara bırakır. Robert De Niro'nun canlandırdığı Michael karakteri, arkadaş grubunun sarsılmaz gücü olarak öne çıkar. Ancak savaşın dehşeti onun bile hayat felsefesini temelinden sarsar. Özellikle esir kampındaki o meşhur Rus ruleti sahneleri, insanın hayatta kalma mücadelesini ve çaresizliğini sinema tarihinin en çarpıcı metaforlarından biriyle aktarır. Avcı filmi, savaşın sadece cephedekilerin değil, savaştan dönenlerin de ruhlarında devam ettiği mesajını verir. Michael'ın fiziksel olarak sağlam dönse de savaştan sonra çıktığı geyik avında tetiği bir türlü çekememesi, yaşadığı içsel kırılmanın en sert sembolüdür. Christopher Walken'ın hayat verdiği Nick karakterinin trajik akıbeti ise yitip giden masumiyetinin en ağır bedelidir. Avcı, sıradan insanların hayatlarını sonsuza dek değiştiren bir yıkımı, trajediyi, dostluk ve fedakarlık üzerinden anlatan çok ama çok ama çok sarsıcı bir başyapıttır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatırına, ne olur sussun bizi sevenler, Hüda aşkına.

Misin herkes mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına, ne olur sussun bizi sevenler, hüda aşkına.

0: Facebook'tan ve internetten tRT.net.tr ve radyo.tRT.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye hedefinde kaydedilen ilerleme, Türkiye'nin ve bölgenin istikrarı bakımından tarihi bir merhale olarak nitelendirildi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başlığı olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da değerlendirildi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken bölge ülkeleriyle diplomatik hareketlilik de sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şeybani ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde Suriye'de SDG başta olmak üzere silahlı grupların meşru hükümeti entegrasyonu ele alındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Değerlendirmelerimizi yaptık, genel kurul aşamasında oyumuzu kullanacağız," dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. Terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğinin ufak bir kesiti değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bayraktar, Avrupa'nın Karadeniz gazını ithal etme talebini ilettiğini de açıkladı. Suudi Arabistan elektriğini Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye taşıyacak büyük bir elektrik iletim hattı projesi üzerinde çalıştıklarını da belirtti. Kırklareli Valiliği, ilde beklenen yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskini azaltmaya yönelik ek tedbirler uygulanacağını duyurdu. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifi ile çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artırılabilecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Mahkeme heyetinin yaptığı incelemede aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Altısı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının aralarında bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme heyeti, Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara ve Özcan Zengir'in tahliyesine karar verdi. 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. FETÖ, PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İhraç Firari Albay Kocaeli'nde yakalandı. Hatay'da kazada savrulan motosiklet sürücüsü hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Nevşehir ve Çorum'daki kazalardaysa bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin konuştu. Trump, müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. Katil İsrail, Doğu Kudüs'teki Kalendia mülteci kampına

0: yine baskın düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60'tan fazla Filistinli gözaltına alındı. Gazetecilere gaz ve ses bombası atıldı, kampın girişleri kapatıldı. Katil İsrail'in işgalcilere güvenlik hizmeti sunması ve bu grupları fiilen koruması İsrail basınında da yer aldı. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

Günaydın. 7.30 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden bazı başlıklar. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.

0: Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye hedefinde kaydedilen ilerleme Türkiye'nin ve bölgenin istikrarı bakımından tarihi bir merhale olarak nitelendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Adalet Bakanı Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. ABD Başkanı Trump, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin konuştu. Başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyarete ilişkin açıklamayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptı. Burhanettin Duran, ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelmeleri öngörülmektedir. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye hedefinde kaydedilen ilerleme Türkiye'nin ve bölgenin istikrarı bakımından tarihi bir merhale olarak nitelendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen bu yılın dördüncü toplantısında Irak ve Suriye ile geliştirilen işbirliğinin bölgenin güvenliği bakımından önemine dikkat çekildi. Türkiye'nin bölgesel dayanışmasını konuşmayı pekiştirmeye yönelik süreçlere katkı sunmayı sürdüreceği ifade edildi. ABD ile İran arasında devam eden krize değinildi. Tüm taraflara güç kullanmaktan kaçınma ve kalıcı barışın tesisini matuf müzakerelere geri dönme çağrısında bulunuldu. Toplantının bir diğer gündemi Karadeniz'de seyir sefer güvenliğini tehlikeye atan adımlardı. 4 yıldan uzun süredir savaşan Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısı yapıldı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Gazze'deki son durum da masaya yatırıldı. Soykırımcı İsrail'in saldırılarına ve provokasyonlarına tepki gösterildi. Gazze Barış Planı çerçevesinde son günlerde kaydedilen ilerlemelere rağmen ateşkes ihlallerine devam eden İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki yerleşimci terörünü tırmandırması ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara yönelik kışkırtıcı saldırılarını sürdürmesi karşısında uluslararası toplumun açık ve tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulanmıştır denildi. Geçen ay Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesinin sonuçları da toplantıda değerlendirildi. Türkiye'nin geliştirdiği ileri imkan ve kabiliyetleri müttefikleriyle paylaşma hususundaki yapıcı tutumu teyit edildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 12 maddelik teklifin komisyon görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Teklif komisyonda kabul edildikten sonra genel kurulun gündemine gelecek. Genel kurul görüşmelerinin hafta sonu başlaması bekleniyor. Teklifteki düzenlemeler için ilk şart terör örgütünün kontrolü altındaki tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirerek silah bırakması. Güvenlik kurumlarının tespitinin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit niteliğindeki kararı resmi gazetede yayınlanacak ve süreç başlayacak. Teklifte genel af, kişiye özel statü ve kasten öldürme suçuna af yok. Örgüt faaliyeti çerçevesinde kasten öldürme suçu işleyenler ve 1 Haziran 2005'ten önce müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçları işleyenler de kapsam dışında. Böylece İmralı ile birlikte örgütün elebaşları da düzenlemenin dışında tutuldu. Yasa teklifi sadece PKK ve KCK'yı kapsıyor. Başka terör örgütlerini kapsamıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Teklifte güvenlik güçlerimize şehit edenlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır dedi. Çerçeve yasa teklifinde kişiye özel statünün de olmadığının altını çizen Akın Gürlek, yasa teklifi hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin ön planda tutulduğunu söyledi.
1: Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılmak için çıktığımız bu yolda terörsüz Türkiye vizyonumuz ile tarihi bir aşamaya hep birlikte

0: şahit ediyoruz. Kuşkusuz terörsüz Türkiye hedefi milletimizin huzurunu ve devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan milli bir devlet politikasıdır. Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir. Bütün işlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir. Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin hassasiyetleri sürecin temel ölçüsü olacaktır. Onların onurunu ve aziz hatırlarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye hedefinin devletin sarsılmaz iradesini temsil ettiğini belirtti. Bu hedeften dönüş olmayacağını vurguladı. Çiftçi, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtaracak, milli birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyecek, ülkemizde ve bölgemizde huzuru güçlendireceğiz dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken bölge ülkeleriyle diplomatik hareketlilik de sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı Şeybani ile bir araya geldi. Gündemde Suriye'de silahlı grupların merkezi hükümete entegrasyonu vardı.
2: Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir.
1: Dışişleri Bakanı Fidan konunun Türkiye açısından taşıdığı önemi güçlü şekilde vurguladı.
2: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil. Suriye'nin herhangi bir köşesinde vuku bulan istikrarı bozucu faaliyetler Türkiye için de bir tehdit teşkil etmekte.
1: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ankara ile Şam arasındaki işbirliğinde terörle mücadelenin temel unsur olduğunu söyledi. MİT Başkanı İbrahim Kalın da Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifinin Suriye'ye yansımaları ele alındı. Suriye'de SDG'nin entegrasyonuna yönelik ilerleyen sürece dair yapıcı adımlar atıldığı vurgulandı. Terörle mücadelede alanında işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.
3: Bugün arkadaşlarımızla birlikte hem komisyonda görev yapmış arkadaşlarımız hem de Anayasa ve Adalet Komisyonlarının değerli üyeleriyle birlikte bir toplantı yaptık. Arkadaşlarımız yarın komisyon devresinde teklife ilişkin değerlendirmelerini, eleştirilerini, önerilerini söyleyecekler.
1: Özgür Özel toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Değerlendirmelerimizi yaptık, genel kurul aşamasında oyumuzu kullanacağız dedi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanun teklifinin komisyon görüşmelerinde gerekli katkıyı yapacaklarını söyleyecekti. Ancak dili sürçtü. Yine kendi partisinin adı yerine Cumhuriyet Halk Partisi dedi. Partililerin uyarısıyla ifadesini düzeltti.
3: Genel olarak biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tabi meseleyi teknik değerlendirmenin yanında yeni parti olarak biz teknik değerlendirmeyi ve siyasi değerlendirmeyi peş peşe ve iç içe yaptık. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımız komisyonda gerekli eleştirileri, önerileri, katkıyı sağlayacaklar.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli yetkinlik hamlesiyle küresel bir yetenek ağı oluşturulduğunu söyledi. Beyin göçünden beyin gücüne yaklaşımının önemini vurguladı. 2025'te Aselsan'a yurt dışından katılanlar gidenlerin 2,5 katına ulaştı dedi. Yılmaz, Savunma Sanayi Akademi tarafından yürütülen milli yetkinlik hamlesinin ikinci yıl dönümü etkinliğinde kürsüdeydi.
4: Tam bağımsızlık hedefimiz, kritik teknolojileri geliştirecek insan kıymetimizi ülkemizde yetiştirmenin yanı sıra dünyanın farklı merkezlerindeki nitelikli insan gücünü de Türkiye'mize kazandırmayı kapsamaktadır. Bu anlayışla milli yetkinlik hamlemizi Türkiye'nin sınırlarının ötesine taşıyarak küresel bir yetenek ağı oluşturuyoruz. Beyin göçünden beyin gücüne olarak adlandırdığımız bir programla ülkesine dönecek gençlerimize bu anlamda motivasyon diyelim sağlamaya çalışıyoruz. 2025 yılında Aselsan'a yurt dışından katılanların sayısı Aselsan'dan yurt dışına gidenlerin yaklaşık 2,5 katına ulaşmış durumda.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. Terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğinin ufak bir kesiti değerlendirmesinde bulundu.
5: Gabar bize terörsüz Türkiye'nin ne olacağını aslında söyledi. Bugün geldiğimiz noktada işte 83 bin varil petrol üretiyoruz. Biraz önce ifade ettiğim gibi büyük bir istihdam etkisi yaratıyoruz. Terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğini böyle bir ufacık kesiti.
1: Bakan Bayraktar Avrupa'nın Karadeniz gazını ithal etme talebini ilettiğini de açıkladı.
5: Avrupalılar diyor ki biz Türkiye üzerinden Rus gazı dışındaki bir gazı almak istiyoruz diyorlar. Ama onların esas gözü Sakarya gaz sahasında. Siz hangi ülkeden istediğiniz gazı kullanın. Ama bize bu sonuçta Rus gazı değil. Dolayısıyla bu gazı Avrupa'ya ihraç eder misiniz? Aradaki bütün ülkelerin açıkçası gazla ilgili bizden gelen taleplerinden bir tanesi.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber yayınında soruları yanıtladı. Kalkınma yolu projesini enerji yoluna çevirmek istediklerini söyledi. Ceyhan'ın stratejik önemine değindi.
5: Türkiye bu işin her yerinde olmak istiyor. Bu boru hatlarının inşasında, bu işlerin ticaretinde Türkiye buradan gelecek ham maddelerin emtiyanını yani petrol ve gazın kendi arz güvenliğimiz için almak istiyoruz. Türkiye bu ham petrolü kendi arz güvenliği için kendi rafinerileri için alabilir. Başka bir husus, Ceyhan'ı biz adeta bir Rotterdam yapabiliriz. Böyle bir hedefimiz var. Yani orada petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin yapıldığı, fiyatlanmasının yapıldığı bir merkeze dönüştürme hedefimiz var. 3-3,5 milyon varillik, yani dünya ihtiyacının %3-3,5'unun oluştuğu bir piyasa.
1: Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan elektriğini Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye taşıyacak büyük bir elektrik iletim hattı projesi üzerinde çalıştıklarını da belirtti. Gündeminde Türkiye'nin enerji arz güvenliği de vardı. Silivri ve Tuz Gölü yeraltı doğalgaz depolarımız şu anda %100 dolulukla kışa giriyor. Hedefimiz bu kapasiteleri daha da artırmak dedi. Bakan Bayraktar, Türkiye'de yer altında 10 bin ton altın olduğunu da söyledi. Hedefimiz yılda 100 ton üretim ifadelerini kullandı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyi de 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. Düzenlemeyle failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Teklife göre çocuğun bakımını yerine getirmeyen ebeveynine 2 yıla kadar, çocuğun güvenlik ve sağlığına tehlikeye sokana da 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Güvenliği sağlamayarak çocuğunun silaha ulaşmasına neden olanlara da 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Düzenleme ile risk altındaki çocuklar için tedbir mekanizması da kurulacak. Ağır bağımlılık, psikolojik rahatsızlık ve bulaşıcı hastalık gibi durumlarda acil koruma kararı alınması amacıyla 24 saat içinde rapor düzenlenecek. 15 yaş altında adli sürece dahil olan çocuklar için de sosyal inceleme raporu tutulması zorunlu olacak. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kapsamda iki önemli görüşme yaptı. Bakan Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve gazeteci Uğur Mumcu'nun ailelerini kabul etti. Aileler her iki dosyanın açılmasını ve davaların yeniden görülmesini talep etti. Bakan Gürlek, ailelere devlet olarak yanınızdayız, hiçbir şey karanlıkta kalmayacak mesajı verdi. İmamoğlu

çıkar amaçlı suç örgütü davasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Mahkeme heyetinin yaptığı incelemede aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davada Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projelerine yönelik soruşturma sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi daha tutuklandı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da tutuklananlar arasında bulunuyor. Şüphelilerin halen tutuklu olan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 4 kişi tutuklanmıştı. Altısı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme heyeti Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara ve Özcan Zenger'in tahliyesine karar verdi. 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgedeki hastanelerde hazırlıklar üst seviyeye çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerinde sona gelindi. İran Dışişleri Bakanlığı güvenli güzergah konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Sözcü İsmail Bekai, güzergahın coğrafi koordinatlarında uzlaşıldığını belirtti. Ortak bildirinin son aşamada olduğu duyuruldu. İran Meclisi'nde ise Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı inceleniyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, düzenlemenin 2 ila 4 ay sürmesi beklenen geçici güzergah olduğunu bildirdi. Hürmüz'ün tamamen açılması Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna bağlı dedi. İran Meclisi'nde ise Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı inceleniyor. İran basını tasarıyla ABD, İsrail ve diğer düşman ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişinin yasaklanmasının öngörüldüğünü yazdı. Trump ise İran'la müzakerelerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Anlaşmayı tercih ettiğini ancak güç kullanımının hala bir seçenek olduğunu belirtti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Fox TV ile mülakatında İran'la müzakerenin zor olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Trump'ın müzakere ile saldırı tehditlerinden oluşan çelişkili açıklamalarını başarısız bir tiyatro diplomasisi olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin konuştu. Müzakerelerin iyi gittiğini söyleyen Trump, İran'la savaşın yakında biteceğini düşündüğünü belirtti. Tahran yönetimi ise Umman'la Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla oluşturulacak güzergah konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Temel hususları içeren ortaklaşma,

0: İsrail ve diğer düşman ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin yasaklanmasının da tasarıda yer aldığını, İran Meclisi'nin konuyu değerlendirdiğini yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2028 başkanlık seçimi için hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. ABD Başkanı Trump'ın yardımcısı Vance'i destekleyeceği iddia edildi. Washington Post'un iddiasına göre Trump, partisinin bağışçılarıyla yaptığı kapalı toplantıda Vance'i halefi olarak düşündüğünü söyledi. Trump ise bunu konuşmak için henüz çok erken diyerek konuyu rafa kaldırdı. Ve dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye hedefinde kaydedilen ilerleme Türkiye'nin ve bölgenin istikrarı bakımından tarihi bir merhale olarak nitelendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Adalet Bakanı Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. ABD Başkanı Trump, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin konuştu. Spor. Sayın dinleyiciler, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Králové'ye konuk oldu. Temsilcimiz rakibini Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 mağlup etti ve rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Muhammed Salah resmi sözleşmeyi imzaladı. Papara Park'taki törene 30 binin üzerinde taraftar katıldı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Ceyhun Osterwolde'nin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Sturm Graz maçında sakatlanan Hollandalı futbolcunun 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Ligin açılış mücadelesinde Boluspor saat 21.30'da Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu. 26 Eylül'de başlayacak ligde ilk hafta Anadolu Efes Beşiktaş derbisine sahne olacak. Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle. Ankara ve Adana 35, İstanbul ve Antalya 32, Kahramanmaraş 39, İzmir 34, Bolu ve Samsun 30, Trabzon 28, Erzurum 31, Van 29, Malatya 36 ve Diyarbakır 40 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: TAK otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Kara İsa'lı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ile 61. kilometreleri arasında sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinledi.

Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir hayal kuralım. Yerinizden kalkmadan gözlerinizi kapayın. Bir yaz gününde bir nehrin kıyısındasınız. Şırıl şırıl akan suyun kenarında uzanıyorsunuz. Nehrin kenarlarında ne görürsünüz? Taşlar vardır. Kimileri küçük çakıl taşı, kimileri kaya gibidir. Ayrıca otlar, çiçekler ve ağaçlar sıralanır nehrin kenarlarında. Kendi kendinize bir şarkı mırıldanın. O şarkının sözlerini düşünün. O cümlelerin içinde A, E, O gibi ünlü harflerin yanında K, L, S gibi sesleri de fark edeceksiniz ki bunlar ünsüzlerdir. Bir cümle içinde ünlü harfler bir nehre, ünsüzlerse o nehri tutan kıyılara benzer. Taşlarıyla, ağaçlarıyla, otlarıyla o akan suyu tutar, suya yön verir. Nefesimizin gücüyle çıkardığımız A, E gibi seslerin yanına koyduğumuz harflerle B, Ba deriz. Ünsüzler ya da sessiz harflerinden işaretle belirtilen sesler, nefes akışının ağızda farklı şekillerde engellenerek oluşturulmasından ibarettir. Engellemeyi yapan dilimizdir, çenemizdir, dudaklarımızdır, dişlerimizdir. Bu engelleme, çarpma, kapanma veya daralma biçiminde olur. Ünlülerin tersine ünsüzler, ağzımızdan çıkarken engellemeye uğrayan seslerdir. Ünsüzleri, çıkış yeri ve çıkış biçimi bakımından ele almak gerekir. Harfleri doğru telaffuz edip, kelimeleri olması gerektiği gibi ifade edebilmek için, vokaller kadar konsonların da yani sesli ve sessiz harflerin her birinin ağzın neresinde boğumlandığı ve hangi konuşma organları tarafından engellendiği bilinmelidir. Sessiz harfle yazılan ve ünsüz olarak adlandırılan bu seslere ses biliminde konson denir. Konsonlar, hava akımının bir miktar engelleyicisi olduğu gibi doğru kullanımı için ağzımızdaki havanın çıkış oranının da ayarlanması gerekir. Dil ve dudak tembelliğimiz varsa, sessiz harfleri çıkarırken ağzımızdaki hava herhangi bir engellemeye uğramadan çıkacak ve böylece bu sesler yani konsonlar tam olarak telaffuz edilmeyecektir. Dolayısıyla kelimenin anlamı da tam olarak anlaşılamayacaktır. Bu şekilde konuşanları dinlerken arada bir efendim diye sorarak tekrar ettirmemiz bu yüzdendir. Sessiz harfleri yani konsonları her şeyden önce çıkardığımız soluğa göre farklı farklı sıralayabiliriz. Soluk ağzımızdan çıkarken dudaklarımız engellemeye kalkarsa B, P, M sesleri çıkar. Bu seslere kapanma ünsüzleri ya da kapanma sesleri diyoruz. Şimdi hep birlikte bal yapma diyelim. Bu iki kelimedeki B, P ve M seslerini dikkate alarak söyleyelim. Bal yapma. Dudaklarımızın B, P ve M seslerini çıkarırken nasıl açılıp kapandığını fark ettiniz mi? Bu sesler dudak sesleridir ve aynı zamanda kapanma ünsüzleridir. Hani biri konuşurken, onu onaylarken veya anladığımızı belirtirken hmm deriz ya, işte o M sesi burundan gelir. Burundan gelen seslere de nazal ses denir. M'nin dışında N sesi de burun sesidir. Şimdi bu iki sesin burun sesi olduğunu hissetmek için birlikte söyleyelim. Hmm ve hmm. Burada tınlama geniz boşluğumuzda oluşur.

0: uçmaktadır. T ve D sesleri dil ucunun üst diş etlerine değip ayrılmasıyla çıkan seslerdir. Tadı dediğimiz zaman hem T'nin hem de D sesinin dil ucunun üst diş köklerine değip ayrılmasıyla çıktığını anlayabiliriz. Söyleyelim, tadı, tadı. K ve G seslerini çıkartırken dil sırtı damağa doğru yükselir. Karga derken K ve G seslerinin dil ve damak ilişkisiyle çıktığını hemen anlayabiliriz. C ve Ç seslerinde dilin diş etiyle damak arasında sürtünerek bu sesleri çıkardığını söyleyebiliriz. Tüm ünsüzler ağzımızın çeşitli noktalarında biçimlenir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: aynı çatı altında.
1: Değerli dinleyenler, sesimizin ulaştığı herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Program yapımcılarımız Nilay Yazarkan Keleş ve Murat Baran, teknik masada Tolga Kökten ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu, bu hafta da aynı çatı altında buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta aileyi oluşturan temel unsur evliliği ele alacağız. Stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Aile ve kültür sosyolojisi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan doçent doktor Olgun Gündüz. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Hocam, hızlıca başlayalım sorularımıza. Günümüz koşullarında gerçek anlamda evliliğin tanımını nasıl yaparsınız?
2: Evlilik dediğimizde aslında 3 aşağı 5 yukarı herkesin kafasında canlanan bir tanım vardır. İşte kadın ve erkeğin bir aradalığı, ama tabii bu bir aradalığı sosyal ve hukuki bir zeminde yapmaları ve ortak bir ahit şeklinde düşünebiliriz. Evlenme bugün aile kurumunu var ettiği için pek çok toplumda yaygın evrensel bir olgu. Fakat evlenmeyle ilgili biliyorsunuz gerek TÜİK araştırmalarında gerek son dönemde yapılan araştırmalarda eski sıklığında olmadığı, işte evlenmelerin biraz azalmaya gittiğiyle ilgili çeşitli bulgular da var. Biraz belki bunları da konuşuruz, ama evlilik temelde tanımladığım gibi kadın ve erkeğin bir araya gelip sosyal ve hukuki bir zeminde kurdukları bir ahit, birliktelik diyebiliriz.
1: Tabii beraberinde sevgi, saygı ve sadakati de, değil mi, barındırması gerekiyor.
2: Evet, yani sosyal ve hukuki olmasına vurgu yaptım, ama evveliyatında tabii ki insanların birbirlerini seçerken sevgi temelinde kurmaları gerektiği, kendilerini tanımaları gerektiği, karşıdakini tanımaları gerektiği ve bu sevgi saygı ilişkisini ömür boyu sürdürmeyle ilgili bir ortak bir metne imza attıkları bir düzlem diyebiliriz aslında evliliği.
1: Sevgi dedik ama hocam, ne yazık ki zaman zaman yeterli olmuyor. Başka kriterlerin de devreye girmesi gerekiyor. Bu noktada eş seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?
2: Bugün aile kurumuna baktığımız zaman saygınlığı noktasında çok yüksek seviyede toplumumuzda aile kurumuna dair çok yüksek bir saygı var. Bunun devam ettiğini söyleyebiliriz. Güzel bir şey. Evlenme ve boşanma dinamikleri aileyle ilgili algıları oluşturuyor baktığımız zaman. İşte evlenmelerdeki bu biraz durağanlık, boşanmalardaki biraz artış bazen aile kurumuna dair olumsuz algılara sebebiyet veriyor. Oysa aile hala saygın bir kurum toplumumuzda. Evlenmeler ve evlilik motivasyonu yine yüksek toplumumuzda. İnsanlar ilişkilerin en meşru formu olarak toplumumuzda aile kurmayı gördükleri için evlenme noktasında hala yüksek bir motivasyona sahipler. Fakat neyi yaşıyoruz? Siz de dikkat edecektiniz. Evliliklerin sürdürülmesi noktasında
1: Evet.
2: Biraz daha güçlük yaşıyoruz geçmişe oranla. Çünkü boşanmaların ilk 5 yılda gerçekleştiğini görüyoruz. Yoğun oranda böyle. Peki bu neden oluyor?
1: Evet,
2: bir
1: neden?
2: faktörü de sizin söylediğiniz gibi eş seçiminden kaynaklanan durumlar. İnsanların birbirini tanıması kolay değil. Şimdi eskiden geleneksel yapılarda huyunu suyunu bildiğiniz, kültürünü bildiğiniz insanlarla bu evlilik birlikteliğini gerçekleştiriyordunuz.
1: Evet.
2: Yani adetler, gelenekler, ailesini, kuşağını, ananesini, töresini

0: bildiğiniz kültürlerden evleniyordunuz. Biraz daha bu tavır ve davranışlarda, tutumlarda kolaylık sağlıyordu. Hani beklenti noktasında. Oysa günümüzde kent hayatıyla birlikte insanların birbirini tanıması güçleşti. Farklı farklı kültürlerden geldikleri için kendi beklentileri, muhataplarının beklentileri çok çok farklı olabildiği için bunları bir yerde denkleştirmek o kadar kolay olmayabiliyor. Bunlar da tabii eş seçiminde bazen birinci yılda, ikinci yılda, üçüncü yılda ortaya çıkan sorunlar üzerinden görülebilen problem alanları olarak oluşuyor.
1: Evet. Peki evliliğin az önce de söylediğiniz bir ömür boyu sürmesi tabii ki istenen, beklenen bir şey. Sağlıklı bir evliliğin devam etmesi için belirleyici unsurlar neler?
0: Siz de vurgu yaptınız. Saygı, sevgi çok temel bir yerde duruyor.
1: Evet.
0: Ama problem çözme tekniği, evlilik sonuçta bir hayatın güçlüklerini, zorluklarını birlikte sırtlanacağınız bir düzlem aslında, bir birliktelik. Bunu sürdürürken karşılaşacağınız her türlü durumu yönetme ile ilgili belli beceriler kazanmanız gerekir. Yani elbette zorluklar olacak, güçlükler olacak ama mümkün mertebe bu iletişimle problemleri konuşarak, paylaşarak çözme yoluna gitmek sürdürülebilirliği biraz artıran faktör. Günümüzde bunların, bu iletişim, açık iletişimin çok kullanılmadığını görüyoruz. Yani birbirini ifade etme, yanlış gördüğü bir davranışı paylaşma, karşı tarafla açık bir şekilde konuşma, beklentisini anlatma. Bu davranışlardan ziyade daha çok böyle daha farklı işte küsme davranışı
1: Evet.
0: gibi, daha
1: Daha
0: çok kendi
1: çocuksu haller
0: kabuğuna
1: belki, değil
0: davranışı
1: mi?
0: gibi. Tabii aynı zamanda bunlar insani de şeyler, yani yadırgamayalım, ağlamak, küsmek, yani bunlar da ilişkilerin içinde olabilecek şeyler ama bunlar bir krize sebebiyet vermemeli. Yani ne kadar küsebilirsiniz, çok uzun süreli olmamalı. Bir tavır gösterebilirsiniz, karşı tarafa mesajınızı iletebilirsiniz ama ortak tekrar konuştuğunuzda o insanı da kırmışsanız gönlünü alabilirsiniz. Yani bu mekanizmaları öğrenme becerileri, bu yetilerde biraz eksiklikler var gibi geliyor. Çünkü sürdürme ile ilgili bir motivasyonunuz varsa, karşı tarafa da belli bir değer veriyorsanız, alttan almayı isteyebilirsiniz. Hani gönlünü almayı
1: Evet.
0: çabalayabilirsiniz. Çünkü sonuçta bir birliktelik yaşıyorsunuz. Bu kolay bir şey değil yani. Hukuki bir zemin aynı zamanda. Aile hem ekonomik hem hukuksal.
1: Çok katmanlı
0: Çok
1: değil mi?
0: katmanlı
1: Evet
0: bir
1: hocam.
0: birliktelik. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor aslında. Eş seçimi dediğiniz için evlenmeden önce çok bazı faktörleri iyi hesap etmek gerekiyor. Yani doğru bir aday mı? Benim beklentimi doğru karşılıyor mu? Acaba ben onun beklentilerini karşılayabilecek miyim? Bütün bunları baştan çok açık bir şekilde
1: Kendimize dürüst
0: konuşmak
1: olmak
0: lazım.
1: aslında değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Bu evlenmeden önce beklentilerle ilgili yapılan araştırmalarda iki tarafın da birbirinden beklentilerinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani mesela şöyle soru soruluyor. Evlenmeden önce değişmeyeceğini düşündüğünüz ama beklentiye sahip olduğunuz oran sorulduğu zaman kadınların %85 oranında böyle beklentileri olduğunu, erkeklerin de %75 oranında böyle beklentileri olduğunu görüyoruz. Yani daha evlilik kurmadan aslında karşılanmayacağını biliyor iki tarafta. Bu durumda bunları çok yapmamak lazım. Yani insanlar evlendikten sonra farklı bir birey olmuyorlar aslında. Nasıl bir bireyseler evlendikten sonra da öyle oluyorlar. Yani böyle evlilik sihirli bir değnek onları başka başka insanlara dönüştürmüyor. Biraz bunları evlenmeden önce iyi hesap etmek lazım.
1: Yani ben onu değiştiririm, dönüştürürüm gibi bir yanılgıya asla düşmemek gerekiyor.
0: Kesinlikle
1: Gerçekçi
0: yani
1: olmak
0: böyle
1: gerekiyor.
0: bir ödevleri de yok aslında çiftlerin ama
1: Tabii
0: şu
1: doğru.
0: var karşılıklı olarak birlikte bir oluşum, birlikte bir değişmek, birlikte bir şeye bir yola çıkmak, gönüllü olarak ikisinin de bir hedef birliği. Genelde uyumlu olan, devam eden evliliklerde iki tarafın da hedef birliğinin birbirini örselemeden, kırmadan, dökmeden aynı amaç uğruna değişmeye, dönüşmeye çalıştıklarının olduğu evlilikler olduğunu görüyoruz. Yani bu iki tarafın yönetebileceği karşılıklı şeyler ama daha baştan bazı olumsuzluklar varsa işte o yüzden evliliklerin sağlıklı kurulması sürdürülmesinin en temel faktörü. Yani önce sağlıklı kurulmaya odaklanmamız gerekiyor. Burada acele etmeye de gerek yok. Çok geç kalmak da doğru değil ama sağlıklı bir değerlendirmeden sonra bu kararı vermek gerekir diye düşünüyorum.
1: Ve geçinmeye de gönlü olmak değil mi çiftlerin?
0: Kesinlikle.
1: Peki hocam modern hayat ve gelişen teknolojide her şey olduğu gibi mutlaka evlilik kurumuna da bazı etkiler de bulundu. Evlilik kurumuna neler kattı, neler götürdü?
0: Modern

0: Toplum tabii biraz daha farklı çalışma hayatıyla birlikte insanların eğitim olanaklarının artması, işte kız çocukların daha fazla okullaşma oranının artması, eğitim yaşlarının biraz daha yükselmesiyle birlikte en kaba gördüğümüz değişkenler evlilik yaşı yükseldi.
1: Evet.
0: Hem kadında hem erkekte daha yüksek yaşta evlilik olgusuyla karşı karşıyayız. Bu biraz daha eğitim seviyesi arttıkça evlilikle ilgili temkinli olma, ihtiyatlı olma davranışının biraz da arttığını görüyoruz. Yani bazen bu aşırı da olabiliyor. Yani işte ben evlenirsem mutsuz olacağım, karşı taraf beni mutsuz edecek gibi bir beklentinin de %10-15 oranında mesela kızlarda çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani bu ölçülen de bir davranış. Yapılan araştırmalarla ortaya konan bir bulgu. Bazen etraftaki olumsuz aile modellerinin de bu tarz yargılara, kalıp yargılara sebebiyet verdiğini de düşünelim. Yani işte görüyoruz etrafta evlenenler işte çok iyi evliliklerini yürütemiyorlar gibi referanslar da oluyor. Ama çoğunlukla biz doğru referanslar almalıyız. Yani bugün çok sağlıklı evliliğini yapan, uzun yıllar bunu yürüten çok çok çok evlilikler var. İşte TRT2'de Ömür Dediğin diye bir
1: Evet,
0: programa atıf
1: evet.
0: yapalım. Yine TRT stüdyolarındayız. Uzun süre neyim evliliklerini sürdürmüşler. Yani onları baktığımız zaman nasıl başarmışlar bunu? Bu insanların eğitim seviyelerinin çok ileri olduğunu da görmüyoruz aslında.
1: Evet.
0: Birçoğu ilkokul mezunu. Ama nasıl başarmışlar? Birbirlerine de sevgi ve saygıyı yitirmemişler. Ortak bir şekilde aynı amaç uğruna, yani bir olmuşlar aslında. Dayanışma içinde olmuşlar, birbirlerine destek olmuşlar. Hep güçlükleri birlikte üstlenmişler. Biri onun üstüne titremiş, o da onun üstüne titremiş.
1: Evet.
0: Gerçekten bu böyle.
1: Belki bir tür emanet gibi bakmışlar değil mi
0: Kesinlikle
1: birbirlerine hocam?
0: hepimiz emanetiz ama evlilik de dediğiniz gibi bir emanet ilişkisi, bir sahiplenme
1: Evet.
0: ilişkisi değil. Bunları da bazen yaşıyoruz. Özellikle biz kadın alanında çalıştığımız zaman bunun da getirdiği arızalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani evlilik iki insanın bir yan yanalığı aslında ve karşılıklı bir yola çıkması gibi düşünelim. Aynı hayatı sürüyoruz, hayatın güçlüklerini burada birlikte göğüslenmek ve birbirine destek olmak, paylaşmak. Evliliğin sürdürülmesinde çok temel motivasyonlar bunlar ama günümüzde biraz daha bunların kolay kolay başarılamadığını görüyoruz. Yani bu yetenekler, bu problem çözme teknikleri, problem çözme yetenekleri diyelim, eskilere oranla yeni neslin biraz daha kötü.
1: Belki sosyal medya ve benzeri mecralarla iletişim yeteneğimizi de yavaş yavaş değil mi kaybediyoruz belki. Ve samimiyetimizi belki biraz daha kenara koyuyoruz. Biraz da bu sorunlarla ilgili konuşalım hocam. Akıllara hemen ekonomik ve aile içi ilişkilerin neden olduğu olumsuzluklar geliyor ama asıl neden gerçekten bunlar mı? Sosyal medyanın, teknolojinin rolünü de biraz konuşalım mı?
0: Yani evet, bunlar bir faktör olarak varlar ama tabii ki temeldeki problem teknolojiyle beraber işte ilişkiler bozuldu, teknoloji geldi, bir takım şeyler alt üst oldu şeklinde bir neden sonuç ilişkisine girmeden düşünmek lazım
1: Evet.
0: bunları. Çünkü ortada bir problem varsa sosyal medya, teknoloji bunlar için sadece hızlandırıcı bir faktör olmuş olabilir. Temelde tek başına onlar bir sorun olamaz. Yani temelde sorunu İnsanlar kendilerinde biraz aramaları gerekiyor. Yani ben hangi özelliklerim sebebiyle neyi sürdüremediğim için, neyi başaramadığım için bir takım şeyleri yürütemedik gibi soruları sormak lazım. Burada da suçu başka şeylere atmayalım ama tabii şöyle dediğiniz şöyle bir faktörü var. Yani burada yönetilemediği takdirde işte mahremiyet alanı açısından tutun da özel alanın yönetimine kadar sosyal
1: Evet.
0: medyanın bu açılan hesapların çok fazla olumsuz etkileri de oldu. Yani her şeyi paylaşmak, her şeyi başkalarına göstermek, yaşamları bir tür yarışa
1: Evet.
0: çevirmek, bir tür özenti ve işte neden başka yaşamları görüp de kendi hayatında bunun olmadığından bir tür yakınma içinde bulunmak. Bunlar tabii bu kıyaslamalar da huzursuzluğa sebebiyet verebiliyor tabii yani. Dikkat edecek olursak her ailenin kendi dinamikleri var. İşte ayağını
1: Mutlaka.
0: yorganına göre
1: Tabii.
0: uzatmak tabiri vardı eskiden. Yani her ailenin belli bir geliri varsa o gelire göre bir hayat kurgulaması gerekiyor.
1: Mutlaka.
0: Başkasının başka türlü bir geliri varsa ona göre bir hayat kurgulaması gerekiyor ama teknolojiyle birlikte insanlar çok başka başka hayatları da referans aldıkları için yani çok ulaşamayacakları hayatları referans aldıkları zaman da mutsuz oluyorlar ister istemez. Çünkü kendi gerçeklikleri, kendi ekonomik gelirleri, kendi

0: seviyeleri öyle bir hayatı, öyle bir lüksü yaşamaktan uzak olunca da gereksiz yere mutsuz oluyorlar. Çünkü mutluluğun temelinde de böyle çok fazla ekonomi temelli, işte belli imkanlara sahip olmak da yok tek başında. Yani bunun temelinde aslında insani ilişkilerin güçlü olduğu, dayanışmanın, sevginin, saygının güçlü olduğu yapılar var.
1: Sevgi saygı dedik, bir de eşlerin birbirini desteklemesi gerekiyor, değil mi? Peki bu durum evlilik kurumunun geleceği açısından ne kadar önemli hocam? Kadın erkek rolleri bu noktada çatışabiliyor. Çünkü örneğin erkekler evde ev işlerine yardım etmeyi pek tercih etmiyorlar. Bunu bir lütuf gibi görüyorlar. Görev gibi değil de lütuf gibi. Bu konuda ne demek istersiniz, ne
0: Evet, yani
1: söylemek
0: çok
1: istersiniz?
0: önemli bir konu. Günümüzde en çok karşılaştığımız problem alanlarından biri. Çünkü bütün araştırmalar bize şunu gösteriyor. Boşanmaların en önemli sebeplerinden biri sorumsuz ve ilgisiz davranmak ve rol paylaşımından kaynaklanan dengesizlikler. Yani kadın çoğunlukla işte hem çalışma hayatının içindeyse hem çocuk bakımı hem ev işleri
1: Evet.
0: hepsinin yükünü almak gibi bir dengesizce bir güç dağılımında mağdur olabiliyor. Erkek de daha böyle kayıtsız
1: Evet.
0: kalabiliyor. Bunların yönetilmesi daha da güçleşti. Yani şöyle düşünelim, erkekler geleneksel yaşam tarzlarından edindikleri, üst kuşaklardan edindikleri pratiklerle hayatlarına devam ediyorlar. Yani evde de rollerinde aynı şekilde olması ve kadının da hem evde aile annelikten kaynaklanan rollerini, ev içi rollerini ama dışarıda da çalışma hayatı içindeki rollerini birlikte sürdürmelerini bekliyorlar. Tabii
1: Evet.
0: bu ister istemez bir dengesizliğe,
1: Tabii.
0: eşitsizliğe sebebiyet veriyor. Ya burada önemli olan bu dengeyi sağlamaya çalışmak. Yani rol paylaşımında, sorumluluk paylaşımında kadınlar, erkekler birlikte sorumluluk almaları o evliliğin yürütülmesinde çok önemli bir yerde duruyor. Tabii biz bu rol ve sorumluluk alma noktasını böyle elmanın iki yarısı gibi eşit, işte sen de bu kadar sorumluluk alacaksın, sen de bu kadar sorumluluk alacaksın şeklinde değil de sorumluluk alınacak pratiklerin, işlerin doğasına göre de
1: Evet.
0: farklılaşabileceğini de unutmayalım. Yani her aile kendi içinde kadın erkek farklı bir rol ve iş bölümü paylaşımı yapabilir. Kendi aralarında bir denge yakalamışlarsa, yani kendi aralarında huzurlularsa devam etmeliler. Ama bu tabii ki bir tarafa çok olumsuzca yansıyorsa, ki çoğunlukla bu kadın oluyor maalesef,
1: Evet.
0: ister istemez bu evliliğin sürdürülmesi güçleşebiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken hayat bir bütün, müşterek ve ortak yükleri, sorumlulukları birlikte üstlenmek lazım.
1: Evet. Hocam, çeşitli sebeplerle evliliğe karşı da ön yargıların oluştuğunu görüyoruz son zamanlarda. Gençlerin günümüzde evliliğe bakış açısı gözleminiz nedir?
0: Biraz değinmeye çalışmıştım aslında. Gençlerimiz biraz ihtiyatlı ve temkinliler. Yani kaygılılar da. Özellikle kızlar, evliliğe, genç kızlara baktığımız zaman onlarla ilgili yapılan araştırmalarda olumsuz referansların bu kaygılarını artırdığını ve biraz daha temkin ve ihtiyatlı davrandıklarını görüyoruz. Burada tabii evliliği geciktirmelerine sebebiyet veriyor.
1: Evet.
0: Yani daha geç bir karar alma ya da hiç bu kararı almama gibi durumlarla da karşılaşabiliyoruz ileriye doğru. Ama şunu unutmamak lazım. Yani her dönemde evliliğe dair içinde bulunan zaman dilimi içinde bu kaygılar geçerliydi aslında. Yani herkes acaba şöyle mi olacak, acaba böyle mi olacak gibi kaygılar yaşayabilir ama makul düzeyde tutup bu ölçmeyi doğru yapmak, yani karşıdaki adayı belli, hani evlenilebilecek bir yeterlikte görüyorsak, hani o bilinçte, o hazır bulunuşlukta iki tarafta birbirini görüyorsa, burada çok da fazla olumsuz referansları biraz paranteze alıp bir kenarda tutup bu evliliği gerçekleştirmek de gerekiyor. Çünkü biz sürekli böyle olumsuz durumları, kaygıları önümüze alırsak bu sefer eylemsiz hale geliriz. Herhangi bir adım atamayız. Oysa her zaman için bu riskler olacaktır ama sağlıklı, rasyonel bir ölçme ve değerlendirme yaparsak kendimizle ilgili, beklentilerimizle ilgili, evliliğin ne olduğu ile ilgili, muhatabımızla ilgili ve bir karara varırsak bunlarla ilgili belli sağlamalardan sonra evliliği gerçekleştiririz ve çok uzun süre mutlu ve huzurlu bir aile de sürebilir.
1: Şöyle bir anekdot geldi hocam aklıma siz bunları anlatırken. Sanıyorum Sokrates, öğrencileri soruyorlar. Hocam evlenmeyi önerir misiniz? Evliliği önerir misiniz? O da diyor ki tabii ki evlenin. ya mutlu olursunuz ya da benim gibi filozof olursunuz.
0: Evet.
1: Bir denesinler diyoruz değil mi herkes? Peki.

0: Peki kriz dönemlerinde aile olmanın öneminden de biraz konuşalım mı hocam? Böyle dönemler aile bağlarını güçlendiriyor mu yoksa tam tersi zayıflatıyor mu?
1: Kesinlikle dayanışmayı çok fazla artırır. En son yaşadığımız pandemi deneyimini düşünelim. Hepimiz eve kapanmak
0: Evet.
1: zorunda kaldık ama pandeminin de zorluklarını o dayanışmayla aştık. Özellikle aile içindeki işte böyle espriler de yapıldı. Birbirimizin yüzünü gördük ilk kez
0: Evet,
1: gibi. Yani
0: evet.
1: hep ekrana insanlar baktıkları için veya çalışma hayatında oldukları için. Diğer taraftan özellikle üst kuşaklarla ilişkimiz, bu afet ve pandemi de bir tür afet.
0: Doğru.
1: Sonuçta bu dönemlerde tam tersi biz büyüklerimize daha fazla sahip çıktık. Onların bakımlarını evde gerçekleştirdik ve bu noktada dünya ülkeleri arasında işte İspanya, İtalya gibi yaşlıların sokaklarda öldüğünü gördüğümüz
0: Evet.
1: ülkelere rağmen Türkiye bu afet dönemlerinde pandemi dönemini aile dayanışmasını güçlendirerek çıktı. Yani aile dayanışması arttı bizim Türkiye toplumunda. Bu da bizim için sevindirici bir şeydi.
0: Peki hocam, her geçen gün yaşadığımız dünyada koşullar değişiyor. Kah kolay zamanlar, kah zor zamanlar. Gelecekte evlilik kurumunu nasıl konumlandırırsınız?
1: Eğer evliliğe dair yaklaşım biçimimiz, bakma biçimimiz aynı motivasyonda devam ettiği sürece aileler kurulacaktır, devam edecektir. Ama teknolojiyle birlikte daha yaşam tarzlarının farklılaşması,

0: birçok yaşlı yalnız evinde ölüyor ve çok sonraları haberdar olunan durumlar
1: Ne
0: olabiliyor.
1: yazık ki.
0: Yani dolayısıyla insan bir şekilde birisine ihtiyaç duyuyor hayatında ve evlenme insanın var olduğu sürece evlilikler devam edecektir. Azalabilir, eski sıklığında olmayabilir ama insanlar bugün yine evleniyorlar fakat daha geç yaşta evlenebiliyorlar. Bir de şunu unutmayalım, insanlar boşandıkları zaman ikinciye yeniden evlenmeyi de
1: Evet,
0: deniyorlar. Yani
1: doğru.
0: bunu da unutmayalım çünkü çok erken yaşta yapılan bir evlilik, yaşam ömrünün de uzadığını düşünürsek hayatlarının belli bir döneminde bir tür sorgulamaya itebiliyor onları. Yani ben bu evliliği doğru bir evlilik mi yaptım, sürdürmeyebilir miyim şeklinde. Eğer çok da aile içi bunu belki başka bir başlık altında konuşuruz ama yani iki insanın da hayatını sağlıklı sürdürmesinde bir tehdit haline gelmişse yani insanlar bu kararı verebiliyor hayatlarında ama yeniden bir hayata başlama noktasında da yeniden bir evliliği de deniyor. Bunu da unutmayalım. Yani insanlar toplumumuzda ikinciye evleniyor, üçüncüye evleniyor. Bir şekilde aile olmayı yeniden deniyor. Bu da aslında bardağın dolu tarafı diye düşünüyorum.
1: Evlilik hep var
0: Hep
1: olacak
0: var
1: diyoruz
0: olacaktır
1: hocam.
0: şüphesiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Değerli dinleyenler, bugün evliliği konuştuk. Değerli konuğumuz Doçent Doktor Olgun Gündüz'le haftaya bambaşka bir konuda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın. Hoşça kalın.
2: Nilay Yazar Kankeleş ve Murat Baran'ın hazırladığı Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas hafızasında bugün futbolun tribündeki dönüşümünden, yani maça gitme ritüelinin nasıl dijital bir operasyona dönüştüğünden söz edeceğiz. Eskiden stadyum önlerinde sabahlanan, gazete kağıtları üzerinde bilet kuyruğu beklenen o nostaljik ve meşakkatli günler vardı, geride kaldı. Bugün artık cebimizdeki telefon hem biletimiz hem kimliğimiz, hem de stadyuma da giriş anahtarımız. E-bilet sistemlerinin ve merkezi oturma planlarının en büyük artışı kuşkusuz güvenlik ve erişilebilirlik oldu. Artık kara borsanın karanlık dehlizleri büyük oranda aydınlandı. Kimin hangi koltukta oturduğu, stadyuma ne zaman girdiği bile saniyeler içinde takip edilebiliyor. Ayrıca atanmış

0: belirlenmiş koltuk sistemi sayesinde stadyuma maçtan önce 3-5 dakika önce gitseniz bile yerinizin garanti olması modern izleyicinin konfor arayışına tam olarak karşılık veriyor. Ancak her teknolojik devrim gibi bu dijitalleşmenin de beraberinde getirdiği ciddi eksiler var. En başta o eski tribün ruhunun mekanikleştiği, ruhsuzlaştığı eleştirisi çok sık yapılıyor. Yan yana duran, birbirini yıllardır tanıyan, kemikleşmiş taraftar gruplarının sistemin rastgele atamaları veya fiyat politikaları nedeniyle bölünmesi tribünlerdeki o koro bütünlüğünü neredeyse tümüyle zayıflatabiliyor. Ayrıca teknolojiyle arası mesafeli olan kuşakların yani yaşlıların sisteme entegre olmakta zorlanması bir tür dijital dışlanma duygusu da yaratıyor. Neticede o eski gişe kuyruklarının samimiyetini bile özlüyoruz biz belli yaşa aşanlar. Ama modern futbolun, modern sporun hızı bizi de kaçınılmaz biçimde bu dijital dünyaya yönlendiriyor. Ancak önemli olan teknolojinin sunduğu bu hızı tribünlerin o eski tutkusuyla doğru orantıda da birleştirebilmek. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

hayal perdesindeki suretlerden modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a hareket etti. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklama

ve uluslararası güvenlik konuları da değerlendirildi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken bölge ülkeleriyle diplomatik hareketlilik de sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şeybani ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde Suriye'de SDG başta olmak üzere silahlı grupların meşru hükümeti entegrasyonu ele alındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Değerlendirmelerimizi yaptık, genel kurul aşamasında oyumuzu kullanacağız," dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. Terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğinin ufak bir kesiti değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bayraktar, Avrupa'nın Karadeniz gazını ithal etme talebini ilettiğini de açıkladı. Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan elektriğini Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye taşıyacak büyük bir elektrik iletim hattı projesi üzerinde çalıştıklarını da belirtti. Kırklareli Valiliği ilde beklenen yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskini azaltmaya yönelik ek tedbirler uygulanacağını duyurdu. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda iki kat artırılabilecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Mahkeme heyetinin yaptığı incelemede aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. FETÖ, PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İhraç Firari Albay Kocaeli'nde yakalandı. Hatay'da kazada savrulan motosiklet sürücüsü hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Nevşehir ve Çorum'daki kazalardaysa bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin konuştu. Trump, müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. Katil İsrail, Doğu Kudüs'teki Kalendiya mülteci kampına yine baskın düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60'tan fazla Filistinli gözaltına alındı. Gazetecilere gaz ve ses bombası atıldı, kampın girişleri kapatıldı. Katil İsrail'in işgalcilere güvenlik hizmeti sunması ve bu grupları fiilen koruması İsrail basınında da yer aldı. Haberleri dinlediniz.

30 Ocak 1933'te 1929 Büyük Buhranı'nın yarattığı ekonomik yıkım ve Versay Antlaşması'nın getirdiği ağır şartlardan faydalanan Adolf Hitler ve Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi, toplumun hassasiyetlerini de kullanarak iktidara geldi. Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg'un Hitler'i şansölye olarak atamasının ardından,

ardından ülkeyi hızla bir diktatörlüğe dönüştüren süreç de başlamış oldu. Almanya'nın faşist diktatörü 3. Reich Adolf Hitler, Safkan Ari ırkı projesini gerçekleştirmek için 6 milyonu aşkın Yahudi, Roman, engelli, farklı din ve ırktan insanları katletti. Tehdit altında bulunan birçok akademisyen, sanatçı ve bilim insanı Almanya'dan kaçmanın yollarını aradılar. Aynı yıllarda Atatürk, Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin bilimsel, kültürel ve teknolojik alanlarda muasır medeniyetler seviyesine ulaştırabilmek için köklü reformların uygulanmasını sağlamıştı. Alanında başarılı, tanınmış isimler bu amaca hizmet etmeleri için Türkiye'ye davet ediliyordu. 1933 üniversite reformuyla birlikte Temmuz ayında ilk Alman bilim insanlarıyla sözleşmeler imzalandı. Atatürk'ün iki büyük tutkusu vardı: opera ve tiyatro. Sofya'da askeri ateşi olarak görev yaparken izlediği Carmen operasından oldukça etkilenmişti ve bu çok sesli sanatın Türkiye'de de yapılması gerektiğine inanıyordu. Tiyatroyu ise uygarlık doruğunun merdiveni olarak tanımlıyor ve yeni kurulan cumhuriyetin modernleşme ve aydınlanma sürecinde önemli bir araç olarak görüyordu. Atatürk, tiyatroyu profesyonel bir temele oturtmak için Osmanlı'dan devralınan Darülbedai'nin, yani İstanbul Şehir Tiyatroları'nın geliştirilmesine büyük önem verdi. Konservatuvarın ıslahı için Avusturyalı ünlü besteci Joseph Marx'ı davet etmiş ve Marx'ın Türkiye'de müziğin gelişimini sağlayacak tedbirlerle ilgili bir rapor vermesine imkan sağlamış, yurt dışına bestecilik ve icracılık alanlarında yetiştirilmek üzere öğrenciler gönderilmesini teşvik etmişti. 1927 yılında kurumun başına Muhsin Ertuğrul'u getirdi. Muhsin Ertuğrul'la birlikte tiyatroda kadın oyuncu sayısı artırılmış, oyunların içerik açısından kapsamları özgürleşmiş ve çoğalmış, yerli ve yabancı yazarların eserleri sahnelenmeye başlanmış, tiyatro meslek okulu açılmıştı.

Bugün sizleri Türkiye'de çağdaş tiyatro ve opera sanatının temellerini atan, dünyaca ünlü bir Alman yönetmen ve eğitimciden, modern Türk tiyatrosunun kurucuları arasında yer alan Ankara'da Devlet Konservatuarı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün kuruluşuna çok büyük emek ve katkılar sağlamış, Devlet Tiyatrosu'nun ilk yönetmenlerinden biri Karl Ebert'ten bahsetmek istiyoruz. Karl Ebert, 20 Şubat 1887'de safkan bir Alman ailenin çocuğu olarak Berlin'de dünyaya gelir. 1909 yılında başladığı ve eğitimi boyunca oyunculuk yaptığı Max Reinhardt'ın tiyatro sanatı okulundan 1914 yılında mezun olur. 1915-1922 yılları arasında kariyerine Alman Ulusal Tiyatrosu'nda rol alarak devam eder ve Frankfurt'ta kendi çabalarıyla oluşturduğu sanat okullarında yönetmen ve oyuncu olarak görev alır. 1927 yılına kadar bu görevlerini sürdürür ve sonrasında Berlin Prusya Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve Alman Sahne Hizmetlileri Birliği Başkanı olarak çalışır. 1925 yılında Berlin Devlet Tiyatro Okulu'nu kurar ve okulun müdürlüğünü üstlenir. 1922-1927 yılları arasında Darmstadt Hesse Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü olarak çalıştıktan sonra 1931 yılında operaya yönelir ve pek çok eseri başarıyla sahneye koyduğu Berlin Şehir Operası'nda genel müdür olarak 1933 yılına kadar görev alır. Alman Marif nezaretince 1925 yılında profesör unvanıyla onurlandırılan Karl Ebert, 1933 yılında Hitler'in iktidara gelmesi ve iktidarı eleştirmesi üzerine işine son verilince Arjantin'e gider. 1935 yılına kadar ülkenin en önemli sanat kurumu olan Buenos Aires'teki Teatro Colón'da faaliyetini sürdüren Alman operasının rejisör ve direktörlüğü göreviyle İngiltere'deki Glyndebourne Mozart Festivali'nin ve Floransa'daki Macchio Musicale operasının rejisörlüğü ve direktörlüğü sorumluluğunu üstlenir. Aynı yıllarda genç Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün sanat alanında gerçekleştirmek istediği bir dizi reformlar ve kanunlar üzerine çalışmaktadır. 1934 yılında Atatürk'ün direktifleri ve zamanın Milli Eğitim Bakanı Abidin Özmen'in daveti üzerine Ankara'da toplanan uzmanların raporu uyarınca ilk iş olarak bakanlıkta bir Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü kurulmasına, sonra da Ankara'da bir de Devlet Konservatuarı faaliyete geçirilmesine karar verilir. Devlet Konservatuvarı'nın birkaç yıl idareten faaliyete geçmesiyle elde edilen olumlu sonuçlar neticesinde 1940 yılında Büyük Millet Meclisi'nce Ankara Devlet Konservatuvarı Kanunu kabul edilir. Böylece Ankara Devlet Tiyatrosu'yla Devlet Opera ve Balesi'nin, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın, İzmir Devlet Konservatuvarı'yla Devlet Senfoni Orkestrası'nın, İstanbul Devlet Konservatuvarı ve Devlet Senfoni Orkestrası'nın çağdaş eğitim öğretime yön veren bir okullaşma hareketinin sonucu olarak kurulup geliştirilmesi imkanı sağlanır. İşte Profesör Karl Ebert, Atatürk'ün sanat alanında gerçekleştirmek istediği reformlar çerçevesinde sahne sanatlarının medeni ülkeler seviyesine taşınmasına yardımcı olmak üzere Paul Hindemith'in önerisiyle 1935 yılında Türkiye'ye davet edilir. Konservatuvarın tiyatro ve opera bölümlerinin kuruluşu, ders planlarının saptanması konusunda görüşlerine başvurulur ve konservatuvarın sahne sanatları bölümü kendisine teslim edilir. Ebert bu görevi 1939 yılına kadar aralıklarla sürdürür, İkinci Dünya Savaşı başladıktan sonra Ankara'ya yerleşir. Bütün bu gelişmeler süresince Milli Eğitim Bakanlığı'nca özellikle tiyatro sanatına emeği geçmiş ünlü Türk uzmanlarının da Karl Ebert'le işbirliği yapmalarına özen gösterilir. İstanbul Belediye Tiyatrosu'nun gelişimine, dolayısıyla Türkiye'de çağdaş tiyatronun kuruluşuna büyük emeği geçmiş olan Muhsin Ertuğrul gibi bir uzmanın da yapılacak işleri Karl Ebert'le birlikte yürütmesi hususunda hassasiyet gösterilir. Karl Ebert Türkiye'deki görevine sarsılır.

Sarsılmaz bir inançla başlar. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın opera stüdyosundaki eğitim öğretimle ilgili çalışmaları, başlangıçta uluslararası opera literatürünün standart eserlerinden alınan örneklerle Türkçe metinli denemeler halinde oluşup gelişir. İlk olarak Mozart'ın Bir Perdelik, Vasyan ve Bastian adlı eserini ele alır. Eser, konservatuvar sınıflarının kuruluşundan 3 yıl sonra öğrenciler tarafından büyük bir başarıyla ve Türkçe'ye çevrilmiş olarak oynanır. Ancak ne acıdır ki o sırada Türk milleti önlenmesi imkansız bir üzüntüyle sarsılmıştır. Türk milleti atasını kaybetmiştir ve bu büyük acı devlet konservatuvarı camiasını da derinden yaralamıştır. Çünkü Atatürk, bizzat büyük bir özlemle beklediği Türkçe bir operanın konservatuvar öğrencileri tarafından sahneye konmasını maalesef görememiştir. Türkiye'de yeni ve taze bir kuruluş olan Devlet Konservatuvarı, öğrencilerinin elde etmiş oldukları umut verici başarılar, yalnız Mozart'ın Bir Perdelik Komik Operası'nın oynanmasıyla da sınırlı değildir. Tiyatro bölümü öğrencileri de Molière'in Gülünç Kibarlar ve Maurice Maeterlinck'in Bir Evin İçi adlı eserlerini üstün bir başarıyla sahneye koyarlar. O günlerde Türkiye'yi ziyaret etmekte olan başlarında ünlü Jean Cocteau'nun bulunduğu Comédie Française artistleri halk evinde temsiller veriyordur. Karl Ebert, Gülünç Kibarlar'ın son provasına kendilerini davet etmiş ve öğrencilerimizin başarısı karşısında ünlü topluluk Ebert'i ve gençleri uzun süre ayakta alkışlayarak tebrik etmişlerdir. Bu vesileyle de Cocteau ve Ebert gibi Batı'nın iki büyük sanat adamı ilk olarak Ankara'da birbirlerini tanımış olurlar. 1940 yılında ilk mezunlarını veren opera bölümü öğrencileri ise Ebert'in planlı eğitimi altında Giacomo Puccini'nin Madame Butterfly ve Tosca operalarının sadece ikinci perdelerini 1940 ve 1941'de sahneliyorlardı. Bu gösteriler öyle büyük bir etki yaratmıştı ki dönemin ünlü kalemlerinden Halit Fahri Ozansoy, "Türk zekasının ilim gibi sanatın her dalında metotla çalışılırsa hep böyle başarılar yaratacağına şüphe yok. Bu gece bir kere daha iman ettim," diye yazıyor. Bir diğer isim Nahit Sırrı Örik ise, "Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından oynanan Madame Butterfly operasının ikinci perdesi, bizleri Avrupa sahnelerine bile nasip olmayan bir hadiseyle karşılaştırmıştı. Tosca'nın ikinci perdesini seyredenler, muhakkak ki kurulması geç kalmış olan Türk operasının artık sağlam temellere dayandığına inanarak salondan çıkmışlardır," diyordu.

Ertesi yıl Beethoven'ın Fidelio'suyla Madame Butterfly'in tamamı sahnelendi. Takip eden diğer opera prodüksiyonları arasında 1943'te Smetana'nın Satılmış Nişanlı, 1944'te Mozart'ın Figaro'nun Düğünü ve Puccini'nin La Boheme, 1947'de ise Verdi'nin Maskeli Balo ve 1948'de Bizet'in Carmen adlı eserleri yer alıyordu. 2 Nisan 1948'de ise Ahmet Adnan Saygun'un Kerem operasıyla büyük tiyatro olarak tanınan binanın açılışı yapılıyordu. Ankara'da geçirdiği 9 yıl boyunca Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kuran, 1936-47 yılları arasında Marif Vekaleti Tiyatro Genel Müdürlüğü'nde resmi danışmanlık yapan, 1941-1947 arasında Türk Devlet Opera ve Drama Okulu'nu kurup yönettiği gibi Türk Devlet Tiyatrosu'nun direktörlüğünü de yapan Karl Ebert, tatbikat sahnesinde de çeşitli oyunların rejisörlüğünü yapmış, sayısız öğrenci yetiştirmişti. Bunca başarıyla Türkiye'de modern tiyatronun kurucuları arasında yer alıyordu. 1948 yılında Türkiye'den ayrılan Karl Ebert'in ardından Ankara Devlet Opera ve Balesi 1949'da özel bir yasanın çıkartılmasıyla faaliyetlerine başlıyor ve böylece Atatürk'ün en büyük düşlerinden ikisi gerçekleşmiş oluyordu. Karl Ebert daha sonraki 8 yılını Amerika Birleşik Devletleri'nde 1946-54 yılları arasında UCLA yani Kaliforniya Üniversitesi'nde profesör ve opera programı başkanı Guild Opera Company direktörü olarak Los Angeles'ta geçirdi ve Amerika vatandaşı oldu. Profesör Ebert Ankara'ya bir daha ancak 1952 yılında gelebilmişti. Kuruluşuna iştenlikle yardımcı olduğu bir sanat yuvasına yeniden ayak basmak onu son derece mutlu kılmıştı. O tarihlerde devlet tiyatrosu ve operası kadrolarında önemli görevler yüklenmiş bulunan sanatçılar da yıllar sonrası hocaya tekrar kavuşabilmenin mutluluğuna erişmişlerdi. 1954'ten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde emekli oldu ve savaş sonrası yıllarda Batı Almanya'da operanın yeniden canlandırılması amacıyla direktör olarak Berlin Şehir Operası'na geri döndü Ebert. 1961 yılına kadar da bu görevini sürdürdü. Tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne dönen Ebert, 14 Mayıs 1980'de Santa Monica, Kaliforniya'da 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ebert'in yetiştirmiş olduğu öğrenciler arasında Aydın Gün, Cüneyt Gökçer, Mahir Canova, Handan Ertuğrul, Jale Uzman, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Macide Tanır, Haldun Maralı, Şeref Gürsoy, Tekin Akmansoy, Salih Caner, Nüset Şenbay gibi isimler yer alır. Profesör Karl Ebert, Devlet Konservatuvarı'nın temelini atarak usta-çırak ilişkisiyle süregelen geleneğe uzun soluklu, bilimsel bir yaklaşım getirmiştir.

Umutlandıklarım, umut dağıttıklarım, akıl verdiklerim, akıllı sandıklarım, eksik olmayın. Bir başka sefere yine beklerim.

Ölümün yüzünü gördüğüm gün kimin elini tutup göçmek isterim. Bir sevip bin söz ettiklerim, bin sevip hiç söz etmediklerim, söz verdiklerim, yapamadıklarım, eksik olmayın. Bir başka sefere yine beklerim.

0: Mavi seslere hoş geldiniz. Hayat suda mı başladı? Evet, bilim insanlarının büyük çoğunluğuna göre hayat suda başladı. Bu aslında romantik bir cümleden daha ötesini işaret ediyor. Ciddi bilimsel verilerle desteklenen bir görüş çünkü. Yaklaşık 3,5-4 milyar yıl önce dünya henüz çok gençken hayatın ilk izleri okyanusların derinliklerinde veya sığ su kaynaklarında ortaya çıktığı savunuluyor. Bilim insanları bu konuda iki büyük teori üretti. Bunlardan ilki hidrotermal bacalar teorisi. Teoriyi savunanlar okyanus tabanındaki volkanik sıcak su bacaları çevresinde ısı, mineraller ve kimyasallar sayesinde ilkel canlılık molekülleri oluşmuş olabilir diyor. İkinci teori ise ilkel çorba teorisi. Bu görüş, sığ göllerde yağmur sularında güneş ve şimşek etkisiyle amino asitler ve nükleotitler gibi temel yaşam yapı taşlarının meydana gelmiş olabileceğini söylüyor. Bu konuda 1953 yılında yapılan bir deney, yaşamın yapı taşlarının suda doğal şartlarda oluşabileceğini ortaya koydu. Miller-Urey deneyi olarak adlandırılan bu çalışmada araştırmacılar erken dünya koşullarını taklit etti. Su, metan, amonyak ve şimşek gibi doğal yollardan elde edilen elektrikle yapılan deneyde amino asitler oluştu. Aslında bu teorilerin dışında hayatın tatlı sularda başladığını düşünen bilim insanları da var. Washington Carnegie Enstitüsü'nden mineral bilimci Robert Hazen, yaşamın denizlerde ortaya çıktığını düşünüyorduk ama karadaki tatlı sularda keseler içinde ortaya çıkmış olması daha büyük bir olasılık diyor. Bir başka görüşse yaşamın su haricinde başka bir yerde başlamış olabileceği ve ancak çok sonraları suyun varlığına adapte olmuş olabileceği. Hayat suda mı başladı, başka bir yerde mi? Teoriler çok. Hangisi doğru bilinmez ama şüphe götürmez gerçekler de var. Neredeyse tüm canlılar için su, hücre içinde çözücü, kimyasal tepkimelerin mekanı, ısı dengesini sağlayıcı özellikleri var. Yani su yoksa bilinen anlamda yaşam da yok. Peki insanoğlu hayata nerede başlıyor? Bebek, anne karnında adeta kendi küçük denizinde yaşıyor. Yani su içinde. Aslında bu su dediğimiz şey amniyon sıvısı. Amniyon sıvısı gebelik sırasında fetüsü çevreleyen, koruyan ve bebeğin içinde yüzdüğü berrak ve hafif sarımsı bir sıvı. Rahim içindeki amniyon kesesini dolduruyor. Bebeğin gelişiminde önemli bir rol oynayan amniyotik sıvı, hormonları, antikorları ve diğer sıvıları içeriyor. Kulağa anormal gibi gelse de fetüsün amniyotik sıvıyı yutması ve soluması sağlıklı. Sıvının içeriğine baktığımızda su, elektrolitler, proteinler, hormonlar ve antikorlar karşımıza çıkıyor. Amniyotik sıvı bebeği mekanik darbelere karşı yastık gibi korur. Anne yürürken, otururken hatta düşse bile bebeğe tampon etkisi sağlar. Sıvı ortam sabit bir vücut sıcaklığı sağlar. Bebek hareket ettikçe kas ve kemik gelişimi desteklenir. Kuru bir ortamda bu mümkün olmazdı. Öyle ki bebeğinizin boyu özellikle ilk 3 ayda olağanüstü bir hızla büyür. Eğer bebeğiniz doğduktan sonra da bu hızla büyüseydi 1 aylıkken boyu 4,5 metre olurdu. Bebek ayrıca bu sıvıyı yutarak nefes alır gibi yapar. Bu da akciğerlerin gelişimini sağlar. Yani ilk evimiz annemizin içindeki bir deniz. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
1: Mavi Sesler.

Boyalar suya düşer, sonra dağılır yavaşça. Hayata ait ne varsa dönüşür bu teknede. Hayata ait ne duyuyorsa yürek, tutunur boyalara, uzar gider. Yüzyıllardan gelen bir izdir bu. Ebru'dur. Kimi zaman hayat bürünür surete bu teknede, kimi zaman aşk. Hayatın sudaki izidir Ebru. Suda iz bırakmak zordur elbet. Bu nedenle Ebru sanatı sürprizlerle doludur. Bazen ansızın karışır boyalar birbirine, yepyeni bir desen olur teknede. Tıpkı yaşamın başlangıcı gibi. Bazen gül dalından fırçanın arkasıyla ayrılır birbirinden renkler. Suyun yüzünde beliren desenler, bir Ebru sanatçısı için tasarladığından çok üstündür bazen ya da çok öte. Renkler ilk kez kitreli suya ne zaman düştü bilinmiyor. Kitre, Anadolu'da yetişen bazı dikenli bitkilerin zamkından elde ediliyor. Bu zamk suyla karıştırılıyor. Uygun bir kıvam elde ediliyor. Bu kıvam, boyanın suda hemen çözünmemesini sağlıyor. Güzel bir Ebru deseni için renklerin uyumu çok önemli. Kitreli suyun döküldüğü kaba,

0: tekne deniyor. Kağıt ve sapı gül dalından, ucu at kuyruğundan fırça gerekli bir de Ebru için. Ebru teknesinde suda iz bırakmak ya da sudaki izleri aramak için. Sudaki izler yumuşak, gizemli adımlarla çıkar tekneden kağıdın yüzünde. Ne için çıkmıştır Ebru boyayan eller suyun yüzündeki yolculuğa, kağıtta ne belirmiştir bilinmez. Yüzyıllardır böyle bilinir bu öykü. Gelecek yüzyıllara da böyle taşıyacak öyküsünü.
1: Turkuaz.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Fransa'dan gelen iki mektubu okuyacağım sizlere. İlki Bernard Wateret'ten. Merhabalar. Savunmada Milli Projeler Programı'nda Türkiye'de tasarlanan ve üretilen insansız hava araçlarının sunumunu büyük bir dikkatle dinledim. Türk Dış Politikasına Bakışlar programında ise ABD yönetimindeki evangelist lobisine dikkat çekildi. Bu lobinin ABD-Türkiye ilişkilerine dair olumsuz etkisi ısrarla vurgulandı. Ben de dikkatle dinledim. Ayrıca müzik programlarınızı da çok beğendim. Ve Fransa'dan gelen ikinci mektup Maurice Mercier'den. Herkese merhabalar. İnternet siteniz günün yayınını dinlemek için çok iyi hazırlanmış. Bugün Savunmada Milli Projeler ve Türk Dış Politikasına Bakışlar adlı programınızı dikkatle dinledim. Milgem çok güzel bir proje. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a hareket etti. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye hedefinde kaydedilen ilerleme, Türkiye'nin ve bölgenin istikrarı bakımından tarihi bir merhale olarak nitelendirildi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 12 maddelik teklifin komisyon görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Teklif komisyonda kabul edildikten sonra genel kurulun gündemine gelecek. Genel kurul görüşmelerinin hafta sonu başlaması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada,

da değerlendirmelerimizi yaptık, genel kurul aşamasında oyumuzu kullanacağız dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. Terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğinin ufak bir kesiti değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bayraktar, Avrupa'nın Karadeniz gazını ithal etme talebini ilettiğini de açıkladı. ...18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artırılabilecek. FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İhraç Firari Albay Kocaeli'de yakalandı. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelerinin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Başkent Bangkok'un kuzeyindeki Nonthaburi eyaletinde bir okula giren silahlı saldırgan dehşet saçtı. Saldırıda aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından kendini vurduğu bildirildi. Ve spor. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen İstanbul'a avantajlı dönüyor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Radek Kralove takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. 71. dakikada Kasım Katara'nın kırmızı kart gördüğü maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol, 80. dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 33, İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 45, Bakü 34, Bern 29, Üsküp 37 derece, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin ve Brüksel 22, Paris 26, Amsterdam 21, Sofya 31 derece, yağmurlu olmak üzere Kopenhag 23, Viyana 37, Saraybosna 31 ve Tiran 37 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba gurbet, merhaba memleket. Türküler, şarkılar, sohbet, sıcacık selamlar ve memleketten haberler için memleket treni yola çıkıyor. Siz nerede olursanız olun, memleket treni radyonuzda.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Hoş geldiniz yeni bir memleket treni yolculuğuna. 7 Ağustos 2026 Cuma gününü gösterirken takvimler yine efendim bakıyoruz hafta sonuna gelmişiz. Haftanın son iş gününde nasılsınız, nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz sorarız size değerli dinleyenler. En önemlisi kulağınız

Radyonuzda mı, bizde mi? Önemli olan bu, değil mi? Anda kalın, anı yaşayın. Bu anı bizimle paylaşın istiyoruz. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Teknik masada Ali Dinçay, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca birlikte yol alacağız. Değerli dinleyenler, eğer bu yolculukta söz sahibi olmak isterseniz +90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı telefonlardan +90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Memleket Treni ismiyle Facebook ve Instagram'dayız değerli dinleyenler. Sesimiz size nasıl ulaşıyor? radyo.trt.net.tr adresi, TRT Dinle uygulaması, kısa dalga 22 metre 13.635 kHz ile Türksat 4A Batı paketi uydusundan ulaşıyor değerli dinleyenlerimiz. Yine efendim dolu dolu güzel bir yayın sizleri bekliyor. Kültür Sanat Vakti köşemizde bol bol sanat ve kültür etkinliklerini konuşacağız efendim. Hem sizin olduğunuz ülkelerde hem Türkiye'mizde neler olup bitiyor, nasıl gelişmeler var efendim kültür sanatta? Bunları masaya yatırıyoruz biliyorsunuz ve festival programı Kırşehir'de efendim Neşet Ertaş coşkusunu bir telefon bağlantısıyla konuşacağız. Sizlere aktaracağız efendim Bozkır'ın tezenesini. Haydi gelin o zaman başlayalım. İlhan İrem sizler için söylüyor.

Değerli dinleyenler, psikiyatrist Profesör Doktor Kemal Sayar'dan kısa bir notumuz var bugüne. Sevmek kendinden çıkıp bir başkasına uzanmaktır diyor Sayar. Günümüzde bitip tükenmişliğin ilk ilacı başka bir kalbe değmektir. Bir ihtiyarın elini tutmak, bir çocuğun gözünün içine bakmak, kapı komşusunun halini hatrını sormak gibi küçük ama hakiki temaslar. Sevgi, verdikçe çoğalan tek hazinedir. İnsan başkasına su taşırken, kendi içindeki kuyunun yeniden dolduğunu fark edermiş değerli dinleyenler. O zaman ne yapıyoruz efendim? Başkalarıyla temasta bulunuyoruz. O sevgi köprüsünü kuruyoruz. Çok basit şeylerden bahsediyoruz efendim. Komşumuzla iletişime geçmek, bir yaşlının elini tutmak, bir çocukla efendim, sokakta oynayan bir çocukla şöyle eğilip gözlerinin içine bakıp, değil mi? Ya da bir göz kırpmak. Onların da çok hoşuna gider o iletişim. Hatta efendim trafikte yan yana geliriz bazen çocuklarla, değil mi? El salladığınızda size tüm içtenliklerinle el sallarlar. İşte bu kadar. Bize iyi gelir aslında bu. Hiç unutmamak gerekiyor. Değerli dinleyenler, 10.15 Türkiye'de saatler, birlikteliğimiz devam ediyor. Nesrin Sipahi şimdi mikrofonda olacak.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Değerli
1: Evet.
0: dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. İletişim uzmanı Yelda Göktağ Arıkanoğlu ile birlikteyiz. Yelda, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, Gülnur.
0: Haftanın son iş gününü böyle şenlendireceğimiz güzel, sohbetli bir program olsun dileyerek haydi başlayalım. Aydın'dan başlıyoruz bugün.
1: Başlayalım, evet. Güzel bir gelişme. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadı Kalesi, Anaya diye biliniyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi. Zannediyorum 81. olmuş oldu bu. Çok da güzel bir gelişme. Evet, 81. Şimdi kontrol ettim bilgileri. Geçici listeye giren eserlerimiz arasında ya da tarihi yapılarımız arasında. Şimdi dediğimiz gibi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ve prehistorik dönemden Osmanlı'ya kadar uzanan bir yerleşim alanı burası. Kadı Kalesi halk arasında öyle biliniyor ama arkeolojik olarak Anaya Höyüğü. Ceneviz ticaret yolundan Akdeniz'den Karadeniz'e kale ve surlu yerleşimler dosyası kapsamında alınmış bu arada, onu da belirtelim. Bu kazı çalışmalarını 26 yıldır sürdürüyorlarmış bu arada Gülnur. Kazı başkanlığını da bizden biri, yani Muğla Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi hocası doçent doktor Suna Çağaptay yürütüyormuş. 12. yüzyıla tarihlenen Bizans dönemine ait bir kiliseyle 5. yüzyıldan kalan ve Hristiyan inancında şifa verdiğine inanılan bir de Ayazma kutsal su kaynağı bulunuyor orada. Şimdi kazı çalışmaları sırasında önemli şeyler bulunuyor tabii ki. İnsan iskeletleri de bunlardan birisi. Ve bu iskeletler tarih öncesi döneme kadar dayanıyor. Aynı zamanda çanak çömlekler, taş baltalar, topraktan yapılmış çeşitli kaplar. Yani bir arkeolojik kazıda bizim benzer haberleri paylaştığımızda neler çıkabiliyorsa insan iskeletleriyle birlikte onlar çıkmış. Yine yeni gelişmelerden biri. Geçici listeye dahil edilen 81. geçici mirasımız bu. Yani aslında geçici listeye giren bizim bir mirasımız. Dolayısıyla her sene o sayılar artıyor zaten. Bu da güzel bir gelişme olarak dinleyicilerimize aktardığımız bir başlık olsun.
0: Bu hafta bir erkek heykeli çıkarıldı. Sen de takip etmişsindir, Lidyalılara ait, ki çok büyük bir gelişme. Onu izlerken şunu düşündüm. Şimdi sen de söyledin, 26 yıldır çalışma devam ediyor. Çok sabır isteyen bir iş değil mi bu
1: İnanılmaz
0: arkeoloji?
1: sabır isteyen bir
0: Değil mi?
1: iş. Yani şöyle
0: İğne gibi.
1: 1960'larda başlayıp ara ara işte başkanların değiştiği,
0: Evet,
1: yabancılarla
0: değil
1: daha
0: mi?
1: çok başlamış biliyorsun. Son dönemde artık bizim kendi topraklarımızı kendi hocalarımız kazıyor. Bu da çok bence keyifli, güzel bir gelişme. 26 yıl, 36 yıl, 46 yıl, çünkü iğne oyası işler gibi minik minik o aletleri de görmüşsündür. Küçücük
0: Evet.
1: aletlerle, küçücük fırçalarla eserlere zarar vermemek için inanılmaz titiz bir çalışma.
0: Çoğu zaman açık havada. Şimdi
1: Tabii.
0: mesela çok sıcak günlerden geçiyoruz. Yani şartlar çok önemli. Kış şartları, yaz şartları çok ciddi bir
1: Ta,
0: çalışma gerektiren
1: tabii
0: bir şey
1: tabii
0: arkeoloji.
1: inanılmaz yani bir kere zaten yağmurlu havalarda dediğin gibi üstlerine branda falan çekildiği zamanlar oluyor kazı alanına zarar vermesin diye. Bir de böyle bizim kepçeyle daldığımız gibi bir çalışma değil ki, ufak ufak nerede neye denk geleceklerini bilmiyorlar. Yavaş yavaş kaza kaza yıllarca süren bir çalışma bu ama işte öyle titizce yapılması lazım çünkü binlerce yıllık eserlere ulaşıyorlar. Yani ufacık bir yanlış müdahalede paramparça edersiniz eseri. Hiçbir tarihi şey de kalmaz, önemi de kalmaz. O yüzden gerçekten sabır isteyen bir iş ama o emeğe de
0: Çok.
1: gerçekten çok saygı duymak lazım.
0: Gerçekten öyle. İşte 26 yıllık bir emek.

0: Kuş Adası'nın Kadı Kalesi UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde.
1: Bir de bizim hiç haberimiz olmuyor bak. Bir yandan mesela
0: Değil
1: çalışma
0: mi?
1: sürüyor değil mi? Kim bilir mesela 15-20 yıl önce yeniden bir çalışma başlamıştır bir yerde. Bir 10 yıl sonra başka bir yerden başka bir şey çıkacak. Biz onu duyacağız ama bir yerlerde o çalışmaların devam ettiğini bilmek de çok güzel.
0: Çok güzel, gerçekten öyle. Bir duyuyoruz, biz sonucu duyuyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi dünya edebiyatının temel eserlerinden birisi Odisey destanı. Bu aralar çok konuşuluyor. Belki bir gün Kurtuluş Bey'le de konuşuruz. Sinemaya aktarıldı biliyorsun.
1: Evet.
0: Şimdi TRT Dinle'de de radyo tiyatrosu formatında dinleyicilerle buluşuyor. Bu haber de beni çok heyecanlandırdı.
1: Bence çok güzel. Bu
0: Değil mi?
1: TRT'nin bu uygulamalarına bayılıyorum ben. Sen de duymuşsundur. O eskiler şeyi anlatıyorlar ya. Biz işte tiyatronun şeyin başında, radyonun başında radyo
0: Beklerdik.
1: tiyatrosu için beklerdik. Evet. Ve gözünde canlandırarak sen aslında bir oyunu izler gibi dinliyorsun. O hikayelerle büyüdüğümüz için bu tür haberler çok daha keyifli geliyor bana. Şimdi bir de Odessa Destanı yani çok büyük bir eser biliyorsun Homeros'un eseri. Şimdi TRT Dinle de radyo tiyatrosu formatında dinleyicilere sunulacak. Bence çok önemli. Ücretsiz sunuyor bu arada. Mesela şöyle bir gelişme var. Sadece bu antik Yunan edebiyatının bir eseri biliyorsun. Sadece bununla da sınırlı kalmayacak. Çok önemli başka eserler de radyo tiyatrosu olarak yeniden sunulacakmış. Odessa Destanı neyi anlatıyor? Onu söyleyelim. İthaka Kralı Odysseus'un Troya Savaşı'nın ardından vatanına dönmek için verdiği mücadeleyi anlatan bir kitap aslında bu. Milattan önce 8. yüzyılın sonlarında Homeros tarafından derlendi. Yani öyle kabul ediliyor ve İlyada'nın devam niteliğinde bir eser. Sen okudun mu Gülnur? Çok zor bir eser.
0: Çok
1: Ben
0: zor
1: evet
0: olduğunu
1: çok
0: düşünüyorum.
1: zor bir eser.
0: Benim bazı eserlerden gözüm korkar.
1: Evet.
0: Korktuğu eserlerden birisi.
1: Benim de evet benim de öyle James Joyce'un Ulysses kitabı
0: Evet.
1: benim için öyledir. Ben bunu okudum ama gerçekten çok zor bir kitaptı.
0: Hani çok affedersin, haddim değilmiş gibi gelir. Ben kimim ki bu klasiği okuyacağım gibi hissediyorum bazen.
1: Çok öyle değil. Çok da ufuk açıyor aslına
0: Evet,
1: bakarsan.
0: doğru söylüyorsun.
1: Kendini zorladığında çok da fazla şey bulabiliyorsun kendinden ya da hayattan. Bence çok başarılı da bir elbette yani benim başarılı dememe elbette ihtiyaç yok ama gerçekten çok başarılı bir eser. Şimdi 12 bölümden oluşuyormuş bu Odessa Destanı özeti niteliğindeki radyo tiyatrosu. Macera, sadakat ve cesaret temalarını etkileyici bir ses dünyasıyla dinleyicilere aktarıyor. Zihni Küçümen seslendirenler arasında var. Zafer Önen, Turgut Boralı, Şener Şen var.
0: Oo.
1: Evet, Suna Pekuysal, Suna Keskin daha çok birçok usta sanatçının seslendirmeleri yer alıyor. Mesela Suna Pekuysal hayatını kaybetti
0: Evet.
1: biliyorsun. Geçmişte yapılan bu seslendirmeler TRT Radyosu
0: Kullanılıyor.
1: üzerinden evet aktarılacak. Şimdi müzik ve ses efektleriyle de zenginleştiriliyor. Dediğim gibi Odessa'nın yanı sıra Anna Karenina var. Müthiş bir eser. Monte Cristo Kontu, Hamlet, Antonius ve
0: Oo, çok
1: Kleopatra,
0: güzel.
1: Küçük Prens, Madame Bovary, Martı ve Yüzyıllık Yalnızlık gibi dünya edebiyatının öne çıkan eserleri de TRT Dinle'de radyo tiyatrosu formatında
0: Yüzyıllık
1: dinlenebiliyor.
0: yalnızlık nasıl radyo tiyatrosu olabilir diye düşündüm
1: Çok
0: şu anda,
1: zor. Evet,
0: değil mi?
1: kesinlikle çok
0: Hani
1: zor.
0: sesli kitap değil, radyo tiyatrosu konuşuyoruz. Değerli dinleyenlere de altını çizelim, değil
1: Evet.
0: mi?
1: Çok zor. Bilmiyorum yani o tabii ustalık gerektiriyor. Onu da
0: Çok.
1: hocalarımız halletmişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü okurken bile
0: Değil mi?
1: evet yani mesela kitabın bir yerinde kalıp ertesi gün devam edecek olsanız tamamen unutmuş gibi hissediyorsunuz kitabı. Çünkü o
0: Şöyle bir
1: kadar çok
0: başa dönülüyor,
1: karakter
0: değil
1: var
0: mi?
1: ki.
0: Evet.
1: Evet yani ara ara böyle satırlara bakarak hatırlamaya
0: Bir de
1: çalışıyorsunuz.
0: o Latin ülkelerinde şey vardır ya, yüzyıllık yalnızda böyle bir şey vardı. Mesela senin adın Yelda, senin çocuğunun adı da Yelda, onun çocuğunun adı da
1: Evet.
0: Yelda. Böyle bir devam eden bir silsile, ama hangi Yelda'dan bahsediyor diye sürekli
1: Evet.
0: çevirdiğimiz bir.
1: Onlarda şey de yok tabii. Mesela köyde iki tane Mustafa varsa sen küçük Mustafa ol, sen
0: Evet,
1: büyük Mustafa ol
0: aynen
1: gibi bir şey
0: öyle
1: de
0: de bir
1: yok
0: şey
1: ya da
0: yok
1: Kemal.
0: gerçekten.
1: Evet.
0: O yüzden o Latin ülkelerinin kitaplarını okumak gerçekten zordur.
1: Çok
0: Filmlerini
1: zor.
0: takip etmek bile zor oluyor.
1: Bence Gabriel Garcia Marquez'in tüm kitapları için aynı şey
0: Evet.
1: geçerli. Yani şey de çok kolay değil mesela. Monte Cristo Kont da çok kolay değil.
0: Okuduğum bir kitap mesela ve çok beğendiğim bir kitaptır. Radyo tiyatrosu formatını merak ettim
1: Evet,
0: mesela.
1: Anna Karenina bence çok uygun.
0: Hı.
1: Madame Bovary de uygun. Bunlar böyle hani
0: Tiyatrolaştırılmış
1: evet.
0: eserler bir de
1: Evet evet
0: bunlar
1: tabii.
0: zaten.
1: Evet. Yani dediğimiz gibi işte Martı var. Martı'yı okumadığım için bir şey diyemiyorum ama Yüzyıllık Yalnızlık senin dediğin gibi çok zor. Ama işte
0: Bravo o
1: yapabiliyorlar
0: zaman.
1: yani. Çok güçlü bir ekip olunca bunun da altından kalkar.
0: Bir de şöyle, yani radyo tiyatrosu gerçekten ekransız zamanların aslında simge bir kavramı, sen de söyledin.
1: Evet.
0: Ama TRT'nin bunu geldiğimiz teknolojide ayakta tutması, bu nostaljiyi bence çok kıymetli.
1: Bence kesinlikle çok
0: Değil mi?
1: kıymetli. Yani geçmişe saygı bence
0: Hani bunu
1: çok
0: kim
1: önemli.
0: dinleyecek? Bu artık eskidi kafasında olmak yerine bunu gerçekten sahip çıkmak ve ayakta tutmak bence çok kıymetli.
1: Bence de. Benim yaşım mesela radyo tiyatrosu dinlemeye uygun değil. Ben ondan sonraki jenerasyonum.
0: Evet.
1: Tek kanallı jenerasyonum galiba. Yani
0: Evet,
1: TRT'nin
0: ben de
1: ilk,
0: öyle.
1: evet, 83 doğumlu biri olarak. Ama mesela ben keyifle dinlerim. Anlatabiliyor muyum? Hani o dönemi yaşamamış biri olarak da dinlerim. Çünkü o kitap okumak ve dinlemek, gözünde canlandırmak başka bir keyif. Hele bu kadar teknoloji yoğun bir dönemde yaşıyorken bunlardan
0: Dinlendiriyor aslında.
1: sıyrılmak, evet, inanılmaz dinlendirici bir şey. Bence çocukları olan anneler babalar da şey yapsınlar yani, şöyle radyonun yanında oturtup çocuklarına bir dinlesinler. Bence çok kıymetli.
0: Evet. Bir de şöyle bir avantajı var. Bir işle meşgulsünüz. Özellikle hanımlar için söyleyebiliriz. Ev işleriyle meşgul oluyoruz ya. Bir yandan onu açıp dinlemek sesli kitapta, o açıdan gerçekten güzel bir teknoloji, kullanmak gerekiyor.
1: Çok da
0: TRT
1: rahatlatıcı.
0: Dinle'yi bugün indirin değerli dinleyenler, o zaman buradan duyuralım sizlere. Şimdi yine TRT'den devam edeceğiz. TRT ortak yapımı Kesilmiş Bir Ağaç Gibi 12 Punto ödüllü. Mart 2027'de düzenlenecek 99. Oscar ödüllerinde Türkiye'nin resmi adayı olarak yarışacak. Artık burada da bir ben başarı gelsin istiyorum, değil mi?
1: Başarı gelmesi gerekiyor. Çünkü Türk
0: Güzel işler
1: sineması,
0: yapılıyor.
1: yani ben şöyle düşünüyorum mesela. Oscar verseler ne olur, vermeseler ne olur? Yani vaktinde mesela çok büyük oyuncular da reddetti Oscar'ı.
0: Evet.
1: Oscar verilmiş olması şu bakımdan önemli sadece. Dünya sinemasında bir yeriniz olduğunu artık ispat etmiş oluyorsunuz. Yönetmenler için de, ülkeler için de tanınmak bakımından çok önemli. Onu şey yapamıyoruz, yadsıyamıyoruz. O yüzden kıymetli bir ödül alırsa da çok mutlu oluruz. Cannes'da biliyorsun ödüller aldık, almaya devam ediyoruz. Venedik Film Festivali de öyle. Bir Oscar konusunda şeytanın bacağını kıramadık. O da bence çok yakındır. Çünkü hikaye de çok güzel. Şimdi bir kere şeyi de söylemek lazım. TRT desteği bence çok büyük bir güç.
0: Evet.
1: Mesela birazdan başka bir başlıkta da konuşacağız onu. TRT'nin bu tür yapımlara arka çıkıyor
0: Evet.
1: olması da bence çok yeni ve akıllıca bir gelişme. Son 5-6 yıldır özellikle çok ciddi bir atağa geçmiş vaziyette. TRT'nin tabii ekranından da, mesela
0: Evet.
1: o dijital platformdan da inanılmaz güzel yapımlar izlenebiliyor. Bence bu anlamda çok ciddi bir atağa geçti. O eski yavaş, böyle bizim dedelerimizin, annelerimizin, babalarımızın bildiği TRT'den çıkıp yeni dünyayla böyle entegre olmuş, yeni iletişim çağına ayak uydurmuş bir TRT haline geldi. Ben o yüzden çok mutlu oluyorum. Çünkü hepimizin TV kanalı TRT. Şimdi onunla birlikte, TRT ile birlikte yapılan bir ortak yapım. Öncelikle onu söyleyelim. Yönetmenin hakkını yemeyelim, ismini söyleyelim. Tunç Davut. İlk uzun metrajlı filmiymiş bu arada.
0: Ne güzel.
1: Evet, Kesilmiş Bir Ağaç Gibi. Akademi ödüllerinde Türkiye'nin resmi temsilcisi olarak belirlenmesi de bence hem yönetmen bakımından çok büyük bir başarı, değil mi?
0: İlk filmi
1: Tabii tabii
0: çünkü.
1: ilk film olması bakımından. Şimdi 12 Punto desteğiyle başlayan festival serüveninden biraz bahsedelim. Şimdi 2019'da TRT Ortak Yapım Ödülünü kazanmış 12 Punto'da. Dünya premierini Ekim 2025'te 62. Antalya Film Festivali'nde gerçekleştirmiş. Festival yolculuğuna Kasım 2025'te düzenlenen 13. Boğaziçi Film Festivali ve 36. Ankara Film Festivali ile devam etmiş ve 13. Boğaziçi Film Festivali'nden en iyi kurgu ödülünü almış. Film, 70 yaşındaki emekli inşaat mühendisi Refik'in Suriyeli bakıcısı Nesrin'e iki küçük çocuğuyla birlikte Avrupa'ya gidilmesi için maddi yardımda bulunmasının ardından gelişen olayları odağına alıyor. Bence hikaye çok güzel.
0: Hikaye çok güzel
1: Evet,
0: değil mi?
1: yani Nesrin'le iki çocuğu Avrupa'ya gitmek istiyor ve Refik onlara yardım etmeye çalışıyor. Tabii bu bir yandan devam eden bir hikaye. Diğer yandan Refik'in kendi çocukları var. Bir tanesi işte Türkiye'deki işini bırakıp Almanya'ya yerleşmeye çalışıyor. Bayram için Türkiye'ye geliyor vesaire falan filan. Yani çok boyutlu. Birkaç hikayenin yan yana gittiği çok güzel bir film. Suriye konusunu özellikle gündeme aldığı için bence çok güzel. Dolayısıyla ben bir Oscar bekliyorum ama Oscar gelmese bile, Oscar adayı olarak gösterilmek bile o yönetmen için
0: Büyük bir
1: bence çok
0: başarı.
1: teşvik edici. Evet, bir unsur ve büyük bir başarı. Teşekkür ediyoruz emekleri için. Ama her şeyden önce TRT'ye, yani bu yapımlara destek vermesi çok güzel gerçekten.
0: O zaman senin söylediğin diğer TRT ortak yapımını da konuşalım. My Notes on Mars, Mars notlarım. Onun da çok ilginç bir ismi var. O da Venedik günlerinde yarışacak.
1: Evet, 2-12 Eylül'de düzenleniyor
0: Venedik Film
1: 83.
0: Festivali.
1: Venedik Film Festivali. Venice Days bölümünde yarışacakmış. Lily Horvath'ın imzasını taşıyor. Ve festivalde dünya premierini gerçekleştirmiş olacak Venice Days bölümünde. Bilim kurgu ve psikolojik gizem türünde bir yapım. Şimdi Macaristan var, Türkiye var, Bosna Hersek, Fransa var, Avusturya var. Yani tüm bu ülkelerin ortak emeğiyle gerçekleşen, hazırlanan bir film bu arada. Şimdi Uluslararası Ortak Yapım Ödülünü de almıştı. 2025'te TRT 12 Punto'da verilen Uluslararası Ortak Yapım kategorisinde. Oyuncu kadrosunda bilinen isimler var. Şimdi dediğimiz gibi hem bilim kurgu hem psikolojik gizem çok şey... Hem konuların girift olduğu, birbirine geçtiği, hem de hikayenin böyle biraz o psikolojik gizemle insanların dikkatini çekeceği ilginç, enteresan bir film. Haftalar sonra yeniden ortaya çıkan Margot'un geçmişine ilişkin anılarının silinmiş olması ve bambaşka bir kişiye dönüşmesi hikayenin merkezinde yer alıyor. Önemli. Türkiye'yi temsil eden TRT'nin bu hikayeye destek vermesi, filme destek vermesi oldukça önemli. İki önemli gelişme olarak TRT tarafından bunu aktarmış olalım.
0: Şimdi dünyanın en güzel kelimeleri açıklandı. Bu hafta bu çok konuşuldu. Mutlaka sosyal medya hesaplarını takip edenler varsa çok da paylaşıldı bu konu. Hoşumuza gitti zannedersem. Türkçeden yakamoz kelimesi ilk 15'e girmeyi başardı ama benim dikkatimi çeken, senin de dikkatini çekti mi bilmiyorum. Hani şu Çekoslovakya mevzusu vardı ya, yıllarca hani yabancı bir kelimenin Türkçe olarak çevrildiğinde ne kadar uzun söylendi. Şimdi benim de dikkatimi çeken burada bir kelime söyleniyor, en iyi seçilmiş ama
1: Kayıtya
0: biz onu
1: Kitanga.
0: 10 kelimeyle falan Türkçeleştiriyoruz.
1: Evet.
0: Türkçemiz gerçekten çok bambaşka bir dil. Benim dikkatimi bir kere o çekti değerli dinleyenler. Türkçeden yakamoz kelimesi ilk 15'e girmiş. Yani çok güzel bir kelime değil mi yakamoz?
1: Yakamoz inanılmaz güzel bir kelime.
0: Sevmeyen var mıdır?
1: Ben yani bu şeyi ilk 15'e seçildiğini görünce dedim ki ne kadar doğru bir, ne kadar
0: Değil
1: yerinde
0: mi?
1: bir seçim. Evet, şey gibi kelimenin üzerinde de pırıltı var gibi değil
0: Değil,
1: mi?
0: evet.
1: Yani
0: Dinginlik,
1: dinginlik var.
0: sakinlik.
1: Evet, hani yakamozun anlamı işte denize vuran ay ışığının deniz üzerinde yarattığı pırıltılar ya. Yani kelimenin üzerinde de var gibi hissediyorsun. O kadar güzel bir kelime. Çok bence yerinde.
0: O zaman bazı kelimeler yaşıyor diyebiliriz bence Türkçe'de.
1: Evet, kesinlikle öyle. Bazı çok güzel söyledin. Kesinlikle öyle. Bazı kelimeler yaşıyor. Ya da belki bize hissettirdikleri üzerinden biz
0: Evet.
1: öyle yorumluyoruz. Bir de bununla ilgili çok da güzel bir şarkı vardı Ahmet Kaya'nın ilk çıktığı zaman. Tam böyle bizim lise dönemimizde ve çok o zaman dinlenen bir şarkıydı. Dolayısıyla o yakamozun hepimizin hayatında hem o duygusal hem romantik bir tarafı olduğu için başka bir
0: Seviyoruz.
1: yeri vardır. Evet, seviyoruz. Ama senin dediğin gibi Maori dilinde o dilimizin dönmediği, kendimizi paraladığımız o kelime aslında şey fonetik olarak güzel geliyor. Kulağa hoş geliyor eğer söyleyebilirsek. Sen söyleyebildin mi? Denedin mi?
0: Söyleyebildim.
1: Kayıti
0: Kaitia
1: Kiatang.
0: Kitanga.
1: Evet.
0: Eğer tabii Maori dilinde böyle okunuyorsa Kaitia Kitanga.
1: Evet.
0: Aslında dediğin gibi kulağa çok hoş gelen bir telaffuzu var.
1: Evet, fonetik olarak da çok güzel. Tabii sadece şeye bakmıyorlar, yani bizim kulağımıza nasıl geldiğine bakmıyorlar. Aynı zamanda onun anlamına da bakıyorlar. Şimdi bu doğayı korumakla ilgili bir şeymiş. Doğayı koruma, gözetme ve gelecek kuşaklar adına çevreye sahip çıkma sorumluluğunu ifade eden bir kelimeymiş bu.
0: Kaitia Kitanga.
1: Kaitia Kitanga, evet. Bizim zaten kelimenin anlamı biliniyor. Bu Babel'in dil uzmanlarından Esteban Tohum'a Portilla Özellikle iklim değişikliğinin etkilerinin dünya genelinde daha görünür hale geldiği bir dönemde bu kavramı, yani birinci seçilen kavramın çevreye ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı hatırlattığını söylemiş ve o yüzden

0: yüzden birinci seçildiğini söylemiş. Portil'de kelimenin ses yapısındaki tekrarlarında gezegeni, doğanın döngülerini ve insanların bu döngüler içindeki yerini çağrıştırdığını ifade etmiş. Şimdi buna ilişkin işte değerlendirmeler var daha çok. Bizi ilgilendiren işte kısım Yakamoz kısmıydı. Çok güzel bir kelime dediğimiz gibi.
1: Gerçekten
0: Bakalım
1: öyle.
0: bizden daha başka kelimeler de girer ama yani çok güzel başka kelimelerimiz de var.
1: Bence
0: Girmesi
1: de.
0: lazım. Bu seneyi artık geçtik de.
1: Gönül kelimesini çok severim mesela ben.
0: Evet, gönül de
1: Bir
0: çok
1: de
0: güzel.
1: hep şöyle denir. Mesela kalp, yürek, gönül. Aslında hepsi aynı organa çağrışım yapar ama yani gönül başka bir şey anlatır aslında. Yürek başka bir şey anlatır. Daha cesaret anlatan bir şeydir.
0: Bence de.
1: Kalp o organın adıdır. Gönül kelimesini ben yine yakamoz gibi böyle çok dingin, yumuşacık, farklı bir kelime gibi görürüm. Bunun gibi
0: Ben
1: çok kelimemiz
0: var.
1: var.
0: Ben de rüya kelimesinden
1: Rüya
0: de
1: değil
0: görürüm.
1: mi?
0: Çok çok güzel bir kelimedir bence. Bakalım önümüzdeki sene değişir belki listeye daha fazla. Biz Test Atlas'taki gibi olsak listeye
1: Evet.
0: biliyorsun değil mi?
1: Semamız vardır mesela.
0: Evet.
1: Sema, gökyüzü.
0: Evet,
1: Çok
0: çok güzel
1: bambaşka
0: kelimelerimiz
1: anlamı
0: var.
1: vardır gerçekten. Şimdi yine senin bence çok seveceğin bir sohbet bizi bekliyor.
0: Çok.
1: Kırşehir'e bağlanıyoruz. Bir Neşet Ertaş coşkusu yaşanacak efendim Kırşehir'de. Bir festivalimiz var. Çok kıymetli bir isim Neşet Ertaş. Bozkır'ın tezenesi diyoruz ona. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek telefon attığımda konuğumuz. Murat Bey yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum efendim. Merhaba.
1: Festival programı belli oldu. 7-8-9 Ağustos bugün başlıyor. Kırşehir'de gerçekleşecek. Festivalde bizi neler bekliyor? Biraz sözü size bırakalım.
2: Öncelikle ben sizin nezdinizde tüm dinleyenlerimize selam ve saygılarımı
1: Çok teşekkürler.
2: sunuyorum Kırşehir'den. Size de böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sesimizi duyurma imkanı tanıdığınız için. Yine bir parantezi ayrıca açarak başlayayım. Biz yola çıktığımızda böyle bir festival organize etme fikriyle yola çıktığımızda ilk ziyaret ettiğimiz, desteğini istediğimiz ve bugüne kadar da desteğini ziyadesiyle bulduğumuz en kıymetli yol arkadaşımız TRT. TRT de bu anlamda tüm Kırşehir adına, Kırşehir halkı adına, Neşet Ertaş sevenler adına, Türk halk müziği sevenler adına teşekkürü bir borç biliyorum. Türkmen Abdal Kültürü adına teşekkürü bir borç biliyorum. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Festivalimiz 3 gün. Bugün başlayacağız. Öğleden sonra bir açılış programımız var. Öncelikle babasının ayağının ucunda yatan merhum Muharrem Ertaş'ın ayağının ucunda vasiyeti gereği yatan Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş kabirleri ziyaret edilerek program başlayacak. Sonrasında da bir panelimiz var. Profesör Doktor Selahattin Bekki'nin moderatörlüğünü yapacağı Manas Üniversitesi önceki rektörü Süleyman Turdiyeviç Kayıpov, Türkmen Abdal Kültürü konusunda çok ciddi çalışmaları var. Yine Profesör İlhan Şahin, etnomüzikolog Wozniak, Adrien Wozniak'ın katılımıyla Abdal kültürünün kökleri ve müzik dünyasına katkıları konusunda bir panelle başlayacağız. Yine bir Kemal virtüözü olan etnomüzikolog Wozniak'ın bizim Kırşehir'in yerel sanatçılarıyla, abdallarımızla keman bağlama kullanarak küçük bir dinletisi var. Yine Türk Halk Müziği sanatçılarından geçmiş dönemlerde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü de yapan ve Neşet Ertaş'ın özellikle son yıllarında en yakında bulunmuş isimlerden olan Bayram Bilge Tokel'in yazdığı Bozkır'ın Sazı, Toprağın Avazı, Neşet Ertaş başlıklı bir kitabı, isimli bir kitabın da basımını biz Vali Kültür Yayını olarak gerçekleştirdik. Kitabın da bugün açılış programı vesilesiyle bir tanıtımı yapılacak. Akşam TRT konseri var. TRT Müzik'ten canlı yayınlanacak. Ve yine çok kıymetli TRT sanatçıları Mustafa Kemal Şimşek'in, Reyhan Ediş'in, Selma Geçer'in, Uğur Önür'ün, Umut Sulinoğlu'nun katılacağı ve bizden de Bozkır'ın abdallarının yer bulacağı bir TRT konseri var. Yarın 8 Ağustos Cumartesi günü garip bir

0: belgeseli var, geçmiş yıllarda yapılmış Neşet Ertaş hakkında. Garip belgeselinin yapımcısı Hacı Mehmet Duranoğlu hocamızın bir canlı belgesel öykü anlatımı var. Yine geçen yıl büyük bir keyifle icra edilen, bizim de büyük bir keyifle seyrettiğimiz, dinlediğimiz Orta Anadolu Müzikali var. Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde Orta Anadolu Müzikali var. Akşam saatlerinde Cacabey Meydanı'nda Kültür Bakanlığı sanatçısı Yeşim Köksal, arkasından Yavuz Bingöl sahne alacaklar. Pazar günü de Neşet Ertaş'ın izinden diye bir programımız var. Şöyle ki, genç sanatçılarımız, özellikle sosyal medyada türkü icra eden, Neşet Ertaş türkülerini, bozlakları icra eden genç sanatçıları burada bir araya getirmeyi istedik. Yine Bayram Bilge Tökel hocanın moderatörlüğünde, yönlendiriciliğinde onların türkülerini icra edecekleri, bozlakları icra edecekleri ve niye bu yola hani popüler kültürün çok geniş bir koridoru olmayan niye bu yola girdiklerini kendilerince anlatacakları bir programımız var. Akşamında da Kültür Bakanlığı sanatçısı Nilgün Kızılcı ve akabinde Ender Balkır konseriyle programımızı tamamlayacağız. 3 günlük festival programımızı tamamlayacağız. Biz hani bu yola niye girdik onu da kısaca arz etmek isterim eğer vaktimiz varsa.
1: Tabii ki, buyurun Sayın Vali.
0: Kırşehir ahiliğinde olduğu, Aşık Paşa'nın insanı merkeze alan düşüncesinin filizlendiği, Hacı Bektaş Veli'nin nefesinin hissedildiği, Türkmen Abdal geleneğinin yüzyıllardır yaşatıldığı kadim bir kültür coğrafyası.
1: Evet.
0: Bu topraklarda, Kırşehir'de saz bir çalgıdan ibaret değil, sözle getirilen, kurulan cümlelerden ibaret değil. İkisi birlikte insanı olgunlaştıran, gönülleri birbirine bağlayan ve hayatı anlamlandıran bir geleneğin taşıyıcısı olarak anlamlandırılır. İşte bu yüzden festivalin adını da biz Neşet Ertaş'ın TBMM Üstün Hizmet Ödülünü alırken kullandığı bir cümleden hareketle koyduk. Yahi saz, yahi söz dedik. Çünkü biliyoruz ki bazen bir sazın anlattığını hiçbir söz anlatamaz. Bazen de gönülden söylenen bir söz nesiller boyunca yaşamaya devam eder. Ve tüm bunlardan hareketle bizim bir şehrimizi tanıtırken kullandığımız cümlemiz var, mottomuz var. Biz diyoruz ki Anadolu'nun ruhu Kırşehir, Kırşehir'in ruhu Abdallık, Kırşehir'in ruhu Neşet Ertaş. Tüm türkü sevenleri, tüm bozlak sevenleri bu vesileyle de sizler aracılığıyla da davet etmek isteriz. Kırşehir'imize, Anadolu'nun ruhu Kırşehir'de ağırlamaktan da büyük bir memnuniyet duyacağımızı dinleyicilerimize iletmek isteriz.
1: 3 gün sürecek ama dop dolu bir program değil
2: Çok
1: mi
2: çok dolu,
1: yerden?
2: evet, kesinlikle öyle. Yani muhtemelen binlerce kişinin katıldığı bir festivaldir, değil mi Sayın
0: Evet,
2: Valim?
0: evet, evet. Geçen yıl özellikle TRT konseri çok büyük bir katılımla çok da keyifli icra edilmişti. Yine TRT'nin büyük desteğini görmüştük. Sayın Genel Müdürümüze ve kıymetli çalışma arkadaşlarına hasreten teşekkür etmek isterim. Bu konudaki sahiplenmeleri bizim için çok kıymetli ama Türk kültürü için, Türkmen Abdal kültürü için de ayrıca kıymetli olduğunu ifade etmek isterim.
2: Bence bu kadar büyük sanatçılara, Neşet Ertaş inanılmaz büyük bir sanatçı ve sanatçıydı, Allah rahmet eylesin, tekrar tekrar ve tüm Türkiye için, özellikle Anadolu müziği sevenler, Türk halk müziği sevenler için çok ayrı bir yeri vardı Neşet Ertaş'ın. Bence ona bu kadar sahip çıkmak, onun mirasına bu kadar sahip çıkmak ve unutulmamasını sağlamak adına bu tür kıymetli organizasyonlara imza atmak bence aslında ciddi bir sorumluluk ve siz de çok hakkını vererek aslında bu sorumluluğu yerine getirmişsiniz Sayın Valim.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
2: Evet, çocuklar için de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çocuklara hitap eden bir taraf olur mu festivalin?
0: Mutlaka, mutlaka. Biz hani zaten yola çıkış amacımız bu. Bir popüler kültürün konser icrasından öte bir kültürün nesil

0: aktarımını yapmak, nesilden
1: Evet.
0: nesile aktarımını yapmak amacıyla yola çıktık. Biz biliyoruz ki kültür ancak yaşandıkça, paylaşıldıkça ve yeni kuşaklara aktarıldıkça varlığını
1: Yaşar.
0: sürdürür,
1: Evet.
0: yaşar. 1000 yıllık bir kültürden bahsediyoruz. Manas Üniversitesi Rektörünü buraya davet ederken Türk ve Nabdal kültürü konusunda çalışmaları olan Süleyman Kayıpoğlu davet ederken de buradan hareket ediyoruz. Dombra sanatçılarımız var. Biz diyoruz ki biz Orta Asya'dan, ana yurttan sadece okumuzda, kılıcımızda, kalkanımızda gelmedik.
1: Evet.
0: Türkülerimizde, deyişlerimizde, destanlarımızla da geldik. O kültürün devamını bu topraklarda, Kırşehir'de, Anadolu'nun ruhu Kırşehir'de yaşatmak adına yola çıktık. İnşallah sizlerin de kıymetli desteğiyle muvaffak oluruz diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın
0: Biz
1: Valim.
0: teşekkür ederiz.
1: Sizi
0: Sağ olun Sayın
1: uğurlarken biz de bir Neşet Ertaş türküsüyle programı kapatacağız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Valim. Ben
1: Size
0: teşekkür
1: iyi
0: ederim.
1: çalışmalar diliyoruz.
0: Çok sağ olun.
1: Değerli
0: Saygılar sunuyorum.
1: dinleyenler, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryüreği ağırladık. Hani az önce o kelimeleri konuştuk ya, o kelimeleri tatlandıran, anlamlandıran değil mi bu türküler? Neşet Ertaş'ın kaleme aldı. Benim çok etkilendiğim, her Kadınlar Günü'nde paylaşılır ya, biz kadınlar insandır, biz insanoğlu der
0: Çok
1: Neşet
0: güzel.
1: Ertaş. Gerçekten onun gibi çok çok sözü, çok hem bestelediği türkülerde var, hem ayrıca söylediği çok söz var. O yüzden çok kıymetli.
2: Bir Neşet Ertaş daha dünyaya
1: Gelir mi?
2: gelir mi bilemiyorum yani, o
1: İnşallah
2: müthiş,
1: gelir.
2: inşallah. İşte
1: Yer
2: Kırşehir'in
1: miydi?
2: özellikle yeni gençler üzerinde o
1: Evet.
2: anlamda ve çocuklar üzerinde çalışması lazım. Orası çünkü bir menba, yani bir
1: Evet, bu
2: kaynak.
1: konuda
2: Evet,
1: çok
2: kesinlikle
1: haklısın.
2: öyle. Keşke gelse devamında öyle sanatçılar, değil mi? En azından Yunanistan Neşet Ertaş da bizim diyemeyecek yani, değil
1: Diyemeyecek.
2: mi?
1: Doğru. Çok güzel bağladın
2: Evet.
1: Yelda. Veda ediyoruz değerli dinleyenler. Yelda, sana çok teşekkür
2: Ben teşekkür
1: ediyoruz.
2: ederim. Çok
1: Yelda
2: keyifliydi.
1: Göktağ Arıkanoğlu bizlerle birlikteydi efendim. İletişim uzmanı. Haftayı ne güzel kapatıyoruz bir Neşet Ertaş türküsüyle. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Hoşçakalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a hareket etti. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün Cidde'de ortak savunma anlaşması imzalayacak. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye hedefinde kaydedilen ilerleme, Türkiye'nin ve bölgenin istikrarı bakımından tarihi bir merhale olarak nitelendirildi. MGK toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 12 maddelik teklifin komisyon görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Teklif komisyonda kabul edildikten sonra genel kurulun gündemine gelecek. Genel kurul görüşmelerinin hafta sonu başlaması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Değerlendirmelerimizi yaptık, genel kurul aşamasında oyumuzu kullanacağız," dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. Terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğinin ufak bir kesimini

0: ettiğini de açıkladı. ...18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artırılabilecek. FETÖ-PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İhraç Firari Albay, Kocaeli'de yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Başkent Bangkok'un kuzeyindeki Nantaburi eyaletinde bir okula giren silahlı saldırgan dehşet saçtı. Saldırıda aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu olayın ardından kendini vurduğu bildirildi. Ve spor. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen İstanbul'a avantajlı dönüyor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Radek Kralovec takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. 71. dakikada Kasım Katara'nın kırmızı kart gördüğü maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol 80. dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 33, İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 45, Bakü 34, Bern 29, Üsküp 37, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin ve Brüksel 22, Paris 26, Amsterdam 21, Sofya 31, yağmurlu olmak üzere Kopenhag 23, Viyana 37, Saraybosna 31 ve Tiran 37 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün 7 Ağustos 2026 Cuma. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gün diliyoruz. Türkiye'de saatler 11.07'yi gösterirken Sabah Ajansı programında canlı yayında yeniden sizlerle birlikteyiz. Efendim programı sizler için Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu hazırladı. Teknik masa

da Ali Şahin sesimizi sizlere buluşturuyor ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar saat 11.50'ye kadar yurttan ve dünya basınından gelişmelerle karşınızda olacağız. Kısaca akışımızdan da bahsetmek istiyorum. Programımıza ilk olarak Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Ardından dış basında öne çıkan haberleri spiker arkadaşımız Meltem Kuyucu aktaracak. Sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanacağız ve Birleşik Devletler'deki gelişmeleri TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'dan alacağız. Bugünkü stüdyo konuğumuzsa gazeteci Yeşim Eraslan bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.

0: Türk basını.
1: Basın turuna ilk olarak Akşam Gazetesi ile başlıyoruz. Akşam Gazetesi'nden aktaracağımız ilk haber Milli Güvenlik Kurulu'ndan Refah, Güvenlik ve İstikrar Vurgusu başlıklı. Terörsüz Türkiye süreci Milli Güvenlik Kurulu'nun 8 maddelik bildirisine de yansıdı. Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin ve bölgenin güvenlik, istikrar ve refahının teminatı için tarihi bir eşik olan Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge konusunda istişarelerde bulunulduğu vurgulandı. Bir diğer haberimiz 430 oyla kabul edilir. Terörsüz Türkiye teklifi bugün komisyonda, pazar günü genel kurulda görüşülecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yasa teklifinde 360 milletvekilinin imzası bulunduğuna dikkat çekti. Teklifin önümüzdeki hafta Gazi Meclis'te 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülüyor dedi. Efendim Akşam Gazetesi'nden aktaracağımız son haber aydınlatılmayan olay kalmayacak başlıklı. Adalet Bakanlığı karanlıkta kalan iki kritik dosyayı mercek altına aldı. Bakan Gürlek, Behçet Oktay ve Uğur Mumcu'nun ailelerini kabul etti. Akın Gürlek, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen eski Özel Harekat Daire Başkanı Oktay için FETÖ'nün parmak izi çıkabilir, peşini bırakmayacağız dedi. Gürlek, 1993'te Ankara'da bombalı suikastle hayatını kaybeden Uğur Mumcu için de devlet kararlılıkla mücadele edecek, içiniz rahat olsun ifadesini kullandı. Sırada Milliyet Gazetesi var. Terörsüz Türkiye, stratejik bir vizyon. Milli Savunma Bakanlığı, Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgede istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur. Türk Silahlı Kuvvetleri üzerine düşen sorumlulukları bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek. Terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir açıklaması yapıldı. Silahların tamamen susmasını savunuyoruz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, silahların tamamen susmasını, tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını, geri dönüşümsüz silahsızlanmayı ve Türkiye'ye de bir daha kan akmaması için düzenlemelerin demokratik zeminde yapılmasını savunuyoruz dedi. Çerçeve yasa metninin özensiz hazırlandığını da dile getiren Özel, imza atma çabamız yok ifadesini kullandı. Milliyet Gazetesi'nden aktaracağımız son haberimiz İsrail Suriye için tehdit. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Fidan, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırıları ülkenin istikrarına yönelik en ciddi tehditlerden biridir dedi. Uluslararası toplumun İsrail'in işgalci zihniyeti karşısında tepkisini daha güçlü şekilde ortaya koymasını istedi. Basın turunda sırayı Yeni Şafak gazetesi alıyor. Terörsüz Türkiye zirvesi başlıklı haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasanın meclise sunulmasının hemen ardından gerçekleşen zirvenin ana konusu da Terörsüz Türkiye oldu. İki lider gelinen aşamayı değerlendirirken izlenecek yol haritasını da konuştu. Kulaklıklar işitme kaybına neden oluyor. Uzun süre yüksek sesle kulaklık kullanımı işitme sağlığını tehdit ediyor. Özellikle gençlerde artan işitme kaybı vakalarında kulaklık kullanımının etkili olduğu belirtiliyor. Yeni Şafak gazetesinden aktaracağımız son haber spor dünyasıyla ilgili 30 bin

0: taraftarın önünde efsanevi bir imza. Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da. Dün takımla ilk antrenmanına çıkan Salah, akşam efsanevi bir imza töreniyle 30 bin taraftarla bir araya geldi. Salah, "Böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum," dedi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Birlikteliğimize Sabah Gazetesi ile devam ediyoruz. Sabah Gazetesi'nin manşeti "Silahlar susunca Gabar rekor kırdı." Bir dönem adı terörle anılan Gabar, huzur iklimiyle birlikte Türkiye'nin petrol üretim üssü oldu. Terörsüz Türkiye sürecinin simgesi haline gelen Gabar'da günlük petrol üretimi 83.300 varille tarihi rekora ulaştı. Enerji Bakanı Bayraktar, Irak petrol boru hattında yılda 25 milyar lira gelir elde edileceğini belirtirken, Bayraktar, 2028'de 16 milyon haneye milli gaz verilmesinin hedeflendiğini de açıkladı. Sabah gazetesinden aktaracağımız bir diğer haber, dünya sessiz kaldıkça azıyorlar. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını her geçen gün artırıyor. İşgalci Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus ve El Halil kentlerinde düzenledikleri saldırılarda 3 Filistinliyi daha yaraladı ve evleri ateşe verdi. İsrail ordusunun Doğu Kudüs'teki Kalendiya mülteci kampındaki baskını ise ikinci gününe girdi. Sabah gazetesinden aktaracağımız son haberimiz, 1800 yıllık şifa sırrı ortaya çıktı. Aspendos antik kentindeki kazıda sağlığın simgesi Asklepios ve oğlunu birlikte betimleyen 2.2 metre uzunluğundaki heykel bulundu. Bakan Ersoy'un duyurduğu keşif, Roma döneminde şifa kültürlerinin kent yaşamındaki yerine ilişkin bilgiler ortaya koyuyor.

Basın turunda son olarak Hürriyet gazetesindeki haberleri aktaracağız. 10 yıl hayalet gibi yaşadı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldıran suikast timinin son firarisi Burkay Karatepe'nin 10 yıl boyunca nasıl gizlendiği anlaşıldı. Darbe girişimi başarısız olunca Burkay Karatepe memleketi Afyonkarahisar'a kaçtı, yakalanma korkusuyla hücre hayatı yaşadı. Abonelikleri, faturaları başkalarının üzerinden halletti. Gece çöplerden burada toplayıp satıyor, gündüz inşaatlarda çalışıyordu. Geçen 15 Temmuz'da ismi yeniden gündeme gelince korktu ve yeni bir eve taşındı. Ancak aynı gece yakalandı. Google'ın Türk zekası, Google DeepMind'ın teknoloji direktörü Koray Kavukçuoğlu, kıdemli başkan yardımcısı unvanıyla şirketin yapay zeka operasyonlarının başına getirildi. Kavukçuoğlu, 2011'de katıldığı şirkette 2025'te yapay zeka baş mimarlığına atanarak sektörün aranan isimlerinden olmuştu. Son değişiklikle Gemini başta olmak üzere yeni nesil modellerin geliştirilmesi ve Google ürünlerine entegresinden sorumlu olacak. Türk mühendis doğrudan Google ve Alphabet üst yönetici Sander Pikay'a bağlı olarak çalışacak. Efendim son olarak Beşiktaş'la ilgili bir haberimiz var. Spor dünyasından Kartal avantajlı döndü. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Çekya temsilcisi Hradec Králové'yi 1-0 yendi. Birçok fırsatı gole çeviremeyen siyah beyazlar 10 kişi kalmalarına rağmen galip gelmeyi bildi.

0: dış basın.
1: İran Devlet Televizyonu'na bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'ne konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu 1. Sekreteri Saidi, Umman Uzlaşı'nın Hürmüz Boğazı'nın açılması anlamına gelmediğini ve Boğaz'ın İran'a yönelik tehditler sona erene kadar kapalı kalacağını söyledi. Saidi, Umman'a yapılan müzakerelerin yalnızca gemilerin ve deniz araçlarının seyahat şekli ve güzergahlarının belirlenmesiyle ilgili olduğunu ifade etti. Umman'la uzlaşının Hürmüz Boğazı'nın açılacağı anlamına gelmediğini dile getiren Saidi, Hürmüz Boğazı Amerikalılar denizi tehdit etmeye ve abluka altına almayı bırakıp bölgeden ayrıldıklarında ve savaşın sona erdiği ilan edildiğinde görüşülüp müzakere edilecektir. Bu nedenle şu aşamada Hürmüz Boğazı'nın açılması için bir neden yoktur ifadelerini kullandı. Saidi, Umman, İran'ın Amerikalıların Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine ve orada bulunmasına izin vermeyeceğini aklında tutmalıdır, dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance, Fox News kanalına verdiği demeçte, İran'la yaşanan gerilimin çözümü için askeri, ekonomik ve diplomatik tüm araçların kullanılacağını söyledi. İranlıların zor insanlar olduklarını ve Tahran yönetiminin karmaşık bir yapıya sahip olduğunu belirten Vance, ülke içinde hem savaşın sona ermesini isteyen hem de çatışmaların sürmesi gerektiğini savunan kesimler bulunduğunu ifade etti. Vance, ABD'nin hedefinin İran'da yaşanan gerilimi ülke çıkarları doğrultusunda sonuçlandırmak olduğunu ve İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Sürecin zaman alacağını vurgulayan Vance, bu meselenin istediğimiz şekilde sonuçlanmasını sağlamak için askeri, ekonomik ve diplomatik tüm araçlarımızı devreye sokacağız, dedi. İngiltere yayın organı Reuters'a bilgi veren üst düzey bir İranlı kaynak ve iki bölge yetkilisi, İran ve Umman tarafından önerilen anlaşmanın İran'a Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne giren gemiler üzerinde kontrol hakkı vereceğini söyledi. Olası anlaşmanın İran-ABD arasında 5 aydır süren savaşın sona ermesine de katkıda bulunması beklenirken, ayrıca bu İran'a şimdiye kadar verilen en büyük tavizlerden biri olacak. ABD Başkanı Trump, Boğazı yeniden açacak bir anlaşmanın çok yakın olduğunu söylese de, ABD'li yetkililer, İran'ın enerji tedariki için dünyanın en önemli ticaret yolu olan Boğaz'a erişimi kontrol etmesine asla razı olmayacaklarını birçok kez belirtmişti.
0: Sabah Ajansı devam ediyor.

İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail güçlerinin müdahalesizliği nedeniyle Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin Batı Şeria'daki saldırıları arttı. Gazeteye göre ne İsrail ordusu ne de polis veya iç istihbarat teşkilatı Şabak, Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin saldırı ve ihlallerine yönelik yasaları uyguluyor. Bu nedenle Batı Şeria'daki gasp edilen Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimlerinde kalan aşırılık yanlısı gruplar kanunları kendi ellerine almış durumda. Batı Şeria'da Filistin toprakları üzerinde İsrail'in de kanun dışı kabul ettiği 100'e yakın kaçak yerleşim yeri ve çiftlik bulunuyor. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kati Merini, Türkiye'nin Balkanlardaki etkisine ilişkin haber yayınladı. Haberde Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Sırbistan'daki Türk varlığına dikkat çekildi. Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'te Türklerin siyasetteki etkisi ele alındı. Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle bağının sadece etnik köken olmadığı vurgulandı. Haberde Türkiye'nin bölgeyle tarihsel ve kültürel bağlarının altı çizildi. Türkiye, tarihi, kültürel, dini ve eğitim bağlarına dayanarak Balkanlarda yumuşak güç uygulamasının her imkanını kullanıyor denildi. Üstelik bunu Türk toplumunun veya azınlıkların resmi şekilde tanımadığı bölgelerde de yapıyor ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı Trakya Türk azınlığının haklarına sahip çıkan açıklamalarına yer verildi. New York Times gazetesinin haberinde ABD Başkanı Trump yönetiminin Karayipler ülkesi Küba'ya uyguladığı baskı ve operasyonları artırmayı hedeflediği öne sürüldü. Haberde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in Havana yönetimi üzerinde baskıyı yoğunlaştırmak ve Küba'yı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla gizlice Küba görev gücü kurduğu iddia edildi. Yeni görev gücünün Trump'ın ada ülkesinde ekonomik, siyasi ve liderlik değişiklikleri için baskı yapma çabalarının bir parçası olduğu ve CIA'nin Küba'ya daha fazla mali, insan ve teknik kaynak yönlendirilmesini sağlayacağı öne sürüldü. CIA'nin bu görev gücüyle Amerikan karşıtı görülen yetkililerin yerine Trump'ın taleplerini

0: ne daha yatkın liderlerin getirilmesini teşvik etmeyi hedeflediği savunuldu.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: İtalya Ajansı ANSA'nın Doğal Hayatı Koruma Vakfı raporuna dayandırdığı haberine göre, ülkede bu yaz orman yangınları nedeniyle yaklaşık 100 bin futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 70 bin hektar

0: ABD Ajansı NBC News'un haberine göre ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, jalapeno biberlerinden kaynaklandığı düşünülen salmonella salgınının 27 eyalete yayıldığını bildirdi. Açıklamada, federal yetkililerinin 27 eyalette 345 kişinin hastalanmasına yol açan salmonella salgınına ilişkin soruşturma yürüttüğü bildirildi. Jalapeno biberlerinin Kaliforniya merkezli bir dağıtım şirketi tarafından Meksika'dan temin edildiği aktarılan açıklamada, vakaların büyük bölümünün 110'ar kişi ve Minnesota ve Colorado'da görüldüğü, Illinois'te 30, Kansas'ta ise 13 vakanın tespit edildiği bildirildi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Değerli dinleyenler, şimdi Birleşik Devletler'deki gelişmeleri almak üzere TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya bağlanıyoruz.
1: Boğazı konusunda hala bir anlaşmaya varılabilmiş değil.
2: Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada savaşın yakında sona ereceğini düşündüğünü söyledi. Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda kontrolün kendilerinde olduğunu belirterek boğazdan geçişlerin sorunsuz olduğunu ifade etti. Donald Trump benzeri açıklamaları birkaç aydır sürekli tekrarlasa da sahada bambaşka bir tablo var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginliğin yakın zamanda sona ermesi olası görülmüyor. Bunun yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının sağlıklı yürütülemediği ve özellikle bölgeden gelen haberlerde petrol sevkiyatının mutabakat zaptı imzalandığı dönemdeki seviyesine hala ulaşmadığı belirtiliyor. Diğer taraftan Amerikan basınında dolaşan iddia henüz Beyaz Saray tarafından yalanlanmadı. New York Times ve birkaç kuruluş bazı yetkililere dayandırarak Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşmanın giriş ve çıkışlarda farklı rotaları içerdiği iddiasında bulundu. İddiaya göre Basra Körfezi'ne giden gemiler İran'a yakın rotayı, Basra Körfezi'nden çıkan gemilerse Umman'a yakın rotayı takip edecek. Amerikan yetkili makamları henüz bu iddia ile ilgili bir açıklama yapmadı. Diğer taraftan İran savaşı sebebiyle Amerikan ordusunun mühimmat stoklarının azaldığı yönündeki iddialar yeniden gündemde. Amerikan basınının stokların azaldığı ve bu sebeple Birleşik Devletler Başkanı Trump'ın Savunma Bakanı Hexet ile arasının açıldığı yönündeki haberleri Trump yalanladı. Trump, Hexet'e güvendiğini, mühimmat stoklarının ise iyi durumda olduğunu söyledi. Ancak Donald Trump aynı açıklama içerisinde mühimmat stoklarının azaldığı yönündeki haberleri sızdıran kişilerin peşine düşeceklerini de söyledi. Trump'ın bu açıklaması, sızdıranların peşine düşülecekse acaba sızdırılan bilgiler doğru mu sorularını akıllara getirdi. Amerikalı ve İranlı heyetler arasında yüz yüze görüşme için hala bir takvim açıklanmazken, İki ülke arasında gerginliğin bir süre daha kontrollü bir şekilde devam etmesi öngörülüyor. Tuna Şanlı, TRT Washington.
0: TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Efendim, programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü konuğumuz gazeteci Yeşim Eraslan bizlerle birlikte. Sayın Eraslan, hoş geldiniz efendim.
3: Merhabalar, hoş buldum.
0: Efendim, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan'a bir ziyareti söz konusu. Bu ziyaretin önemini sizden dinleyelim.
3: Evet, aslında bölgeyi, Orta Doğu'yu oldukça önemli, oldukça bir süredir üzerinde çalışmaları devam eden bir ziyaret olduğunu söyleyebiliriz. Bugün Mekke'de Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında bir savunma anlaşmasının imzalanması bekleniyor. Bu anlaşmanın adının Mekke Anlaşması olduğunu şimdilik biliyoruz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Gülen'in de Cumhurbaşkanı'na eşlik ettiğini biliyoruz. Bugün öğleden sonra saatlerinde daha da netleşmiş olacak. Bu anlaşmanın içeriğine yönelik bir paylaşım yapılacak. Daha önce Suudi Arabistan'la Pakistan arasında bir savunma anlaşması, savunma paktı imzalanmıştı. Hatırlarsınız, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için tarzı bir anlaşmaydı. Evet. Yani Suudi Arabistan'a yapılacak bir saldırı karşısında Pakistan kendisine yapılmış sayacak. Pakistan'a yapılan bir saldırı karşısında da Suudi Arabistan kendine yapılmış sayacaktı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti oldukça önemli. Dolayısıyla üç ülke arasında bölgeyi yakından da ilgilendirecek bir savunma anlaşması.

0: imzalanmasını bekliyoruz. Bugün öğle saatlerinde, öğleden sonraki saatlerde anlaşma netleşecek. Anlaşmanın içeriğine ilişkin bizler de biraz daha bilgi sahibi olacağız. Son dakika gelişmesiyle haber vermiş olalım dinleyicilerimize.
1: Teşekkür ediyoruz Sayın Elaslan. Efendim, dün gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla devam edelim dilerseniz. Toplantı sonrası yayımlanan bildiri göz önüne alındığında sizce bu toplantının en kritik ve birincil gündem maddesi neydi ve yine yayımlanan bildirinin ışığında diğer detayları da sizden dinleyebilir miyiz?
0: Evet, MGK toplantısı oldukça kritikti. Biliyorsunuz bir süreçten geçiyoruz. Meclise sevk edilmiş bir teklif var. Bu teklif de dolayısıyla bu teklif Milli Güvenlik Kurulu toplantısını yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığını söyleyebiliriz. Türkiye'nin ve bölgenin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların mütakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuş denildi. MGK sonrasında yapılan bildiride, yapılan açıklamada. Toplantıda terör örgütleri PKK, YPG, FETÖ, DAEŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ve Türkiye'nin bekasına yönelik her türlü tehdidin değerlendirildiğini, tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla devam edeceğin bir terörle mücadele var. Bu faaliyetlerin son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi verdiğini söyleyebiliriz. Elbette ki terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alındı. Bölgenin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde önemli bir aşamaya gelindiğine dikkat çekildi. FETÖ ile mücadeleye gelinen son durumun değerlendirildiğini de söyleyebiliriz. NATO zirvesi Milli Güvenlik Kurulu'nun bir diğer gündem başlıkları arasındaydı. Temmuz ayı başında yapılmış bir NATO zirvesi vardı. Türkiye'de Ankara zirvesi. Önemli anlaşma, önemli kararlar alınmıştı. Bu işte NATO'da yapılan zirvede ele alınan konular, özellikle Türkiye'nin güney sınırında, Güneydoğu sınırında devam eden İran ve ABD arasındaki yaşanan savaşta kurulun gündemindeydi. Özellikle havaların ısınmasıyla Rusya-Ukrayna arasında bir diğer savaşı olan kuzeyimizde, kuzeydoğumuzda devam eden, Karadeniz'i yakından tehdit eden bir savaş var. Çok şiddetli bir dönemini yaşıyor bu savaş. Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşta Karadeniz ve Hazar Denizi başta olmak üzere mücavir bölge çatışma sahası haline gelmesini aşılamayacağı vurgulandı bildiride. Savaşın tarafların bölgede artan gerilimi düşürmeye ve barışın tesisi için somut adımlar atmaya davet edildi. En başından beri Türkiye her zaman söylüyoruz, savaş bir an önce ateşkeslerin sağlanması, barışların yapılması noktasında hem Rusya-Ukrayna arasında hem İran-ABD arasında devam eden savaşta ciddi girişimleri bulunuyor, diplomatik girişimleri. Bu MGK bildirisine de yansıdı. Suriye ve Irak'taki durum da ele alındı. Öbür taraftan tabii ki Gazze'de kurulun gündem maddeleri arasındaydı. Özellikle terörsüz Türkiye sürecinde Suriye ve Irak'ta, Suriye'deki entegrasyon süreci, Irak'taki terör örgütünün bulunduğu silah bırakma süreci kurulun gündeminde oldukça geniş yer buldu diyebiliriz.
1: Efendim, yine Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı da dün yapıldı. Yine burada da öne çıkan başlıkları ve detayları sizden alabilir miyiz?
0: Evet, Milli Savunma Bakanlığı'nın briefingi vardı. Briefingde öncelikle yüzümüzü güldüren gelişmeler yaşandı. Bunlardan birisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern ve etkin savunma gücünün yerli ve milli savunma sanayinin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesine yönelik çalışmalara yönelik bilgiler verildi. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na muhtelif miktarda Tayfun fırlatma taşıma yükleme ve komuta kontrol aracı, Karinalı bot, Milli Piyade Tüfeği, Aselsan tarafından geliştirilen hassas güdüm kiti ve lazer güdüm kiti, Roketsan tarafından geliştirilen son 1T mühimmatı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği söylendi. Bir sessiz devrim yaşıyoruz açıkçası savunma sanayinde. Bu sene teslimatlar yılı olacağını sık sık dile getirmiştik. Bugüne kadar son 10-15 yıldır bir Ar-Ge çalışmasını yoğun bir şekilde sürdürdü Türk Milli Savunma Sanayi. Bu sene de teslimatlar yılı oldu ve hemen hemen her hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine muhtelif miktarda, tabii ki hiçbir zaman güvenlik gerekçesiyle sayısı açıklanmıyor bunun, yerli

ürünler girmeye başladı. Buna ilişkin bilgi verildi. Onun yanı sıra Güney Avrupa bölgesindeki istikrarın sağlanmasına ilişkin işbirliği ve komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması maksadıyla 99 yılında kurulmuş Güney Avrupa Tugayı SEBRİK var. Bu SEBRİK'in komutasını tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri alıyor. Daha önce de 2007 ile 2011 yılları arasında yapılmış bu komuta Türkiye'nin eline geçmiş. Ağustos ayının bu ayın sonu itibariyle tekrar Türkiye'nin komutasına geçecek. Dolayısıyla Avrupa'nın Balkanların güvenliğinin Türkiye'ye emanet olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz bu gelişmeyle. Elbette ki hafta başından, hatta terörsüz Türkiye süreci başladığı andan, geçtiğimiz yıl Ekim ayından beri konuştuğumuz süreç var. O süreci Milli Savunma Bakanlığı'na sorduk. Terörsüz Türkiye sürecini. Büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülen terörle mücadelede güvenlik güçlerinin üstün gayreti ve aziz milletin desteği sayesinde büyük başarı elde edildiğini ifade etti bakanlık. Bu tarihi başarıda en büyük payı vatan uğruna fedakarlığın en yüce örneğini sergileyen aziz şehitler, kahraman gaziler ve onların ailelerine ait olduğunu söyledi bakanlık. Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin de barış ve güvenlik istikrarına önemli katkı sağlayacağının altını çizdi. Bu nedenle en önemli nokta bu, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamış olduğu, değerlendirdiği en önemli nokta bu, terörsüz Türkiye'nin ulusal güvenliği güçlendiren, bölgesel ve istikrara katkı sunan stratejik bir vizyon olduğunun altını çizdi bakanlık. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerine düşen her türlü sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacağını söyledi. Bu sahada ciddi bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ne açıkçası bir misyon, bir görev düşüyor. Çünkü silahların bırakılma süreci var. Nereye teslim edilecek? Hangi noktada teslim edilecek? Kime teslim edilecek? Nasıl bir envanteri oluşturulacak? İşte bu noktada İşler Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda yürümüş olsa da elbette ki 40 yıldır bu mücadeleyi veren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu noktada ciddi pay düşüyor. Neler olacak, neler olmayacak, ona bakalım. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirmesi Teklif Yasası yasalaşmasından sonra güvenlik bürokrasi PKK'ların terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakması, mağaraların boşalması ve tüm lojistik malzemelerin teslim edilmesi konusunda 1,5-2 ay gibi bir süreç öngörüldüğünü söyleyebiliriz. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın da kısa süre içerisinde örgüt üyelerine tüm silahları ilgili yerlere teslim etmeleri ve Türkiye'ye dönmeleri çağrısında bulunması, Kandil'deki yönetimin ise birkaç gün içinde çekildikleri mağaralarla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor açıkçası. Silah bırakma işleminin Eylül sonuna kadar tamamlanması ve bu konuda MGK kararı çıkarsa Ekim ayı itibarından çerçeve yasanın uygulanması bekleniyor. MİT ve diğer ilgili kurumlar, Irak Merkezi Hükümeti, Kuzey Irak Yönetimi ve Suriye Yönetimi ile birlikte silahların nereye ve ne şekilde teslim edilmesi konusunda temasların yürütüldüğüne yönelik ifadeler var. Bu nedenle bu noktadan sonra evet, Türkiye Irak'ta 2024 yılı itibariyle zapta kilidi vurdu terör örgütüne ve kendi sınırlarına yönelecek terör risklerini hem Suriye'de hem Irak'ta ileriden kontrol ediyor. Ve o günden beridir de açıkçası mağara kontrolü, arama tarama faaliyetleri ciddi bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Mehmetçik tarafından, bölgedeki harekat bölgelerinde bulunan Mehmetçik tarafından, birliklerimiz tarafından yürütülüyor. İşte bu noktada tam daha bir titiz sürecin başlayabileceğini söyleyebiliriz. Kandil'de 180-200 civarında örgüt yöneticisi ile 1000'e yakın örgüt üyesinin ceza indirimlerinden, bu teklifte dile getirilen ceza indirimlerinden yararlanamayacağı için Türkiye'ye dönmeyeceklerine yönelik ifadeler var. Örneğin Fehman Hüseyin, Karayılan, Cemil Bayık gibi teröristlerin tepe yöneticilerinin yasa kapsamıyor, onu biliyoruz. Cezaevinde bulunan PKK'ların sayısının 4000 ila 5000 arasında olduğu ifade ediliyor. Bunların arasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar var. Kasten adam öldürmeden ceza alanlar, bunlar ayıklanacak. Geriye kalanların da
kaldıkları süreye göre bir uygulama gerçekleştirileceği söyleniyor. Yaklaşık yarım

0: Asır oldu Türkiye, yarım asıra yaklaştı diyebiliriz. Bu terör belası ile Türkiye hem insan kaynaklarını hem ekonomik kaynaklarını hem ülkenin ciddi bir şekilde birçok kaynağını oraya sarf etti. Binlerce şehidimiz var, yaralı aileler, içleri kanayan aileler var. Artık bu terörün son bulması ve geldiğimiz yüzyılda artık hayata, yani ülkenin her toprağının güvenli olması noktasında ciddi bir adım atıldı, bir ilerleme sağlandı. Açıkçası önümüzdeki süreç oldukça sıcak geçecek gibi görünüyor. Biz de buradan yayınlarda dinleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde yaşanan gelişmeler hepimizi oldukça yakından ilgilendirecek gibi görünüyor.
1: Efendim, bakanlığın dün yayımlanan basın bildirisinde çok kıymetli de bir başlık vardı. Benim dikkatimi çekti. Bunu da dinleyenlerimiz için paylaşalım istiyorum. Belki oy
0: Elbette.
1: kullanmak isteyenler olabilir. Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yürütülen işbirliği kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Kahramanım Mehmetçik ve Vatan konulu resim yarışması var. Yarışmada seçici kurul tarafından belirlenen eserler Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabında halk oylamasına açılmış. İlkokul kategorisindeki oylama bugün sona erecek. Mütakiben ortaokul kategorisindeki oylama 14 Ağustos'a kadar devam edecekmiş. Yarışma sonuçları 21 Ağustos'ta Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden ilan edilecek. Tüm vatandaşlarımızı geleceğin sanatçılarına destek olmak ve öğrencilerimizin vatan sevgisini yansıtan eserlerine katkı sunmak amacıyla halk oylamasına katılmayı davet ediyoruz diyor Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri. Böylesine kıymetli bir yarışmayı düzenledikleri için her iki bakanlık yetkililerine de biz buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Yine devam edelim. Dün Ankara'ya gerçekleşen resmi bir ziyaret vardı. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın davetiyle Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirdi ve iki bakan Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Sayın Şeybani'nin Ankara ziyareti ve toplantının detaylarını sizden dinleyelim efendim.
0: Evet, açıkçası bu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin teklifin bu kadar yoğun konuşulduğu, tartışıldığı bir döneme denk geldi. Suriye'den gelen ziyaret oldukça önemliydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bakanlıkta gerçekleşti. Görüşme sonrasında da açıklamalar oldu. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, elbette ki gündemimiz terör, ayrıca entegrasyon, İran'daki savaş ve bölgedeki gelişmeler, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik girişimleri vardı gündemimizde. Suriye Konuk Bakan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, terör ve milis unsurlarından arındırılmış birlik içinde bir Suriye, ortak sınırlarımızın korunmasının en güçlü güvencesidir dedi. Şam ve Ankara'nın sahadaki istikrarının ve terörle mücadelede kalıcı barışın, ortaklığının temel taşlarından biri olduğunun farkında olduklarını belirtti. Suriye'de devlet otoritesinin güçlendirilmesi kapsamında hukuk dışı silahlı yapılarının sona ermesine yönelik adımlar atıldığının da altını çizdi. Terörle mücadele ve hukuk dışı silahlı yapılanmaların sona ermesinin bölgenin güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi ve bunun komşu güvenliğine yapılan en büyük yatırımdır. Terör ve milis unsurlarından arındırılmış birleşik bir Suriye, Türkiye ile ortak sınırların korunması için en güçlü güvenlik duvarını oluşturmaktadır dedi açıkçası Konuk Bakan. Dışişleri Bakanı'nın da gündeminde terörle mücadele vardı. Suriye, Şam, Halep gibi şehirlerde güvenliğin güçlendirilmesinin etkilerinin Gaziantep, Mersin ve İstanbul'da hissedildiğini söyledi Bakan Fidan. Aynı şekilde Suriye'nin herhangi bir bölgesinde yaşanacak istikrar bozucu gelişmelerin Türkiye için tehdit olduğunu söyledi. Türkiye bundan 40 yıl önceki Baas rejiminin yaşadığı Suriye'de çok hatırlanacağınız gibi topraklara da terör örgütlerinin barındırmaması, onlara destek olmaması konusunda yıllar boyunca çağrıda bulunmuştu. İşte bu noktada Baas rejiminin devrilmesinin ardından ve Suriye'nin geldiği noktaya bakacak olursak, evet, Suriye'de artık kendi topraklarında teröristleri istemediğini, YPG'yi istemediğini söyleyebiliriz. O entegrasyon süreci biraz sıkıntılı ama ilerleyen, devam eden bir süreçte ilerliyor. Dolayısıyla Bakan Fidan da iki ülke arasında terörle mücadelede savunma ve güvenlik alanlarında yürütülen işbirliğini ve iş güdümün daha da derinleştireceklerini vurguladı. Suriye'de devam eden entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan nihayete erdirilmesi Türkiye açısından önem ve önceliğini korumaktadır dedi.

0: Bakan Fidan, bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesinin Suriye'nin birliği ve Türkiye'nin istikrarı bakımından ne kadar önemli olduğunu, zaruri olduğunun altını çizdi diyebiliriz.
1: Evet. Efendim yine bu hafta içinde Ürdün'de Kudüs konulu bir toplantı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın da katıldığı toplantı sonrası 14 Müslüman ülke ve Arap Birliği Genel Sekreterliği'nin ortak açıklamasında Kudüs'ün Arap, Müslüman ve Hristiyan kimliğini değiştirmeye yönelik İsrail politikaları kınandı. Bu toplantının detaylarıyla ilgili aktaracaklarınız neler efendim?
0: Evet, 14 ülke katıldı bu Kudüs Bakanlar Toplantısı'na açıkçası. Önemli bir bildiriye imza atıldı. Ama maalesef ki bildiriler hiçbir zaman İsrail'i durdurmuyor. Onu hepimiz biliyoruz ama bölge ülkelerinin Kudüs konusunda, Mescid-i Aksa konusunda bir araya gelmesi, ortak adım atması da açıkçası oldukça dikkate alınması gereken bir gelişme diyebiliriz. Toplantıda İsrail'in Mescid-i Aksa'yı hedef alan eylemlerine karşı kolektif olarak alınabilecek tedbirler ele alındı. Kudüs'te Müslümanlara ait kutsal mekanların tarihi statüsünün ihlal edilmesine yönelik güçlü tepkiler dile getirildi. Bu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kudüs toplantısında yaptığı konuşmada da buna yönelik bu hassasiyetleri dile getirdi. Bu mekanların yasal hamisi konumundaki Ürdün'e destek de vurgulandı. Özellikle Kudüs'te üçüncü ülkelerin yabancı misyon temsilcilik buraya taşımamasının öneminin altını çizildiğini söyleyebiliriz. Açıkçası Lübnan konusu da görüşüldü. İsrail Lübnan'da binlerce masumu katlettiğine ve 1 milyonu aşkın İsrail'de yerinden ettiğine dikkat çekildi. Açıkçası Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın oldukça hassas bir çizgi olduğu, bu konuda durdurulması gerektiği artık üçüncü ülkelerin İsrail'e bu konuda en azından misyon temsilciliklerini buraya taşımayarak bir destek vermemesi gerektiğinin altının çizildiğini söyleyebiliriz.
1: Efendim ABD-İran hattıyla devam edelim. Bir yanda müzakere süreci, bir yanda müzakerelerin kesintiye uğraması halinde Trump'ın tehditleri devam ederken enteresan da bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı Komutanı General Grinkeviç ve CENTCOM Komutanı Amiral Brett Cooper'ın mühimmat krizine dair raporları basına sızdı. Bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki üslerini de boşaltıyor kısmi olarak. Yine bütün bunlarla ilgili neler söylersiniz?
0: Evet, açıkçası geçtiğimiz hafta Cuma'ya kadar Amerika Birleşik Devletleri ciddi bir yığınak yaptı. Hepimiz artık tüm dünya gözünü o tarafa çevirip Amerika'nın gerçekten ciddi bir saldırı yapmasını bekliyorduk ki bir CENTCOM Beyaz Saray'a sunulan Savunma Bakanı, daha doğrusu Savaş Bakanı Hegseth'in katıldığı bir toplantıyla sunulan bir rapor sonrasında geçtiğimiz hafta Cuma günü Amerika İran'a yönelik saldırılarını askıya aldı diyebiliriz. Ciddi bir yığınak yapılmıştı. İşte Trump Netanyahu'yla görüştü, onunla görüştü, bununla görüştü ve İran'ı tamamen haritadan sileceğine dair mesajlar veriyordu. Çok güçlü orduyuz, şöyle büyüyüz, böyle büyüyüz, askerlerimiz muhteşem, füzelerimiz muhteşem gibi açıklamalar yapılıyordu. Ama Amerikan basını bu bir şekilde yansıdı bu raporların içeriği. Bu raporların içeriği oldukça enteresan. Çünkü sunulan rapora ve Amerikan basına yansıyan bilgilere bakacak olursak Amerika'nın savaşın başladığı günden beri, çünkü Amerika orada sadece İsrail'i korumuyor, Körfez ülkeleri de var, kendi birlikleri üstleri, kendi askerleri de var, belki sadece kendi savaşıyor olsa durum farklı olabilirdi ama bakacak olursak bu Patriotların o Şubat'tan itibaren %65'inin, stoklardaki %65'inin tükendiğine yönelik haberler yansıdı. Diğer bir savunma sistemi olan TAP'ların da %80'inin tükendiği söylendi. Yani 5,5 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Dediğim gibi Amerika orada sadece İsrail'i korumuyor ya da sadece kendine yönelik bir savaş da vermiyor. Dolayısıyla iş çıkmaza girmiş gibi görünüyor Orhan Bey. Tabii ki İran da bunun farkında. Çok enteresan bir şey. Şubat ayı itibariyle İran'ı, Rusya'yı, Çin'i, Kuzey Kore'yi karşısına alan sadece Amerika değil, Avrupa'da Rusya'yı karşısına alıyor Ukrayna savaşında. Gördük ki bu ülkeleri

0: Bu dört ülkenin füze kapasitesini oldukça hafife almış. Çünkü İran'ın hava savunma sisteminin yok olduğunu biliyoruz hepimiz. Donanma gücünün de ciddi boyutta yok olduğunu biliyoruz. Ama İran ilk saldırıya uğradığı andan itibaren füzelerle, balistik füzelerle ve dronlarla bu işi götürüyor açıkçası. Karşısında Suudi Arabistan var, Katar var, Bahreyn var, Birleşik Arap Emirlikleri var, İsrail var ve Amerika var. Dolayısıyla tek başına bu kadar ülkeyi bir noktada dize getirme noktasına gelmiş gibi görünüyor. Tabii ki İran asla kendi topraklarını savunduğu için geri
1: Evet.
0: adım atmıyor. Oldukça enteresan bir köşeye sıkışmışlık durumu var Amerika'da. Hatta geçtiğimiz hafta Pentagon'da bir yetkilinin bir açıklamasına denk gelmiştim. Bu Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizden aşmak için herhangi bir teğmenden gelecek teklife bile açığız noktasına gelmişti. Yani oradaki sıkışmışlık aşılamıyor. Her ne kadar bugün 2 güne bir Donald Trump İranlarla görüşüyoruz, görüşmelerimiz muhteşem gidiyor, bugün açıklama yapabiliriz, yarın barış masasına oturabiliriz dese de İran biz Amerika ile görüşmüyoruz diyor. İran'ın görüştüğü bir nokta var. İran Umman'la
1: Umman'la görüşüyor.
0: görüşüyor. Umman'la neyi görüşüyor? Hürmüz Boğazı'ndaki pastanın nasıl paylaşılacağını görüşüyor. Yani artık bundan sonra oradan geçişte İran ve Umman'ın planlamalarına göre bir hesap oluşturuluyor.
1: Evet.
0: Oradan geçmek isteyen gemiler İran'a ve Umman'a para ödemek zorunda kalacak. Ve bu pastanın içerisinde Amerika Birleşik Devletleri yok. Yani her ne kadar Trump içinde olduğunu söylüyor olsa da yok. Elbette ki bu yaptığı yığınakla Amerika saldırılar gerçekleştirebilir mi İran'a? Gerçekleştirebilir. Ama artık füze stoğunun Patriotların %65'inin tükenmiş olması, TAP'ların %80'inin tükenmiş olması belli ki orada ciddi bir sıkıntı, bir kırışık, bir kaos yaratmış durumda. Çünkü sadece İsrail'i korumakla yetinmeyecek, Suudi Arabistan'daki su yataklarını vurduğu zaman İran 3 gün içerisinde 70 milyon insanın susuzluktan ölebilir, yani o noktaya gelebilir. Altyapıları, enerji yapılarını, petrol yapılarını, Suudi Arabistan'da Amerika'nın ciddi yatırımlar yapmış olduğu petrol çıkaran şirketler var. Bunları hedef aldığı noktada bu Amerikan ekonomisini ciddi boyutta etkileyecektir. Sadece bölge ülkelerinin petrol akışı değil, öbür taraftan dediğim gibi Avrupa'yı da çok ciddi bir boyutta kaosa, krize sürükleyecek. Yani İran bir çıkmaza girdi. İran-Amerika savaşı Amerika
1: Evet,
0: çıkmaza
1: Amerika
0: girdi.
1: çıkmaz.
0: İran bunun farkında. Yani en başından beri Hürmüz Boğazı'nı kilitleyip ve savaşı sadece kendine yönelik saldırılarla sınırlı tutmayıp bölgedeki Amerikan üslerine, Körfez ülkelerine ciddi saldırılar gerçekleştirmiş olması İran'ın bugün hala ayakta durmasını sağladığını söyleyebiliriz. Ne olacak, ne bitecek kimse bilmiyor. Pentagon'a göre bir teğmenden gelecek olan teklife bile açık durumda Amerika. O kadar sıkışmış durumda. İran öbür taraftan her türlü saldırıyı hala kendi ülkesine saldırılması durumunda Körfez ülkelerini hedef alacağını açıkça ortaya koyuyor ve bu noktadan sonra sadece askeri üsler değil, işte enerji, dediğim gibi enerji yatakları, petrol tesisleri hedef alınabilir. Açıkçası hepimiz bekliyoruz. Trump bakalım kiminle anlaşmayı oturacak, kiminle ne görüşüyor? Çünkü birkaç güne kadar açıklayacağını, artık son noktaya geldiğini söylüyor. İranlar bunu kabul etmese de. Bu hafta sonu bir şeyler daha netleşir gibi
1: Evet.
0: duruyor.
1: Müzakereler devam etse de her iki ülkede teyakkuz halinde diyelim.
0: Kesinlikle.
1: Evet. Efendim teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: kıymetli
0: teşekkür
1: katkılarınız
0: ederim.
1: için. Çok sağ olunuz. Sabah Ajansı'nda bugün konuğumuz gazeteci Yeşim Eraslan bizlerle birlikteydi. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendirdik. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselir.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzumuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün savaşın insan ruhu üzerindeki yıkıcı etkisini 3 perdelik bir destanla anlatan Michel Cimino'nun 1978 yapımı başyapıt olan Avcı adlı filminden söz edeceğiz. En iyi film dahil 5 akademi ödülü kazanan bu film, küçük bir kasabada yaşayan bir grup arkadaşın hayatının Vietnam Savaşı ile nasıl paramparça olduğunu konu alır. Başrolde karakterin yaşadığı sessiz travmayı muazzam bir derinlikle yansıtan Robert De Niro yer alırken, ona Christopher Walken ve Meryl Streep gibi dev isimler eşlik eder. Filmde tanık olduğumuz sıradan ve huzurlu hayatlar, Vietnam'ın cehennemine adım atılmasıyla yerini telafisi olmayan yaralara bırakır. Robert De Niro'nun canlandırdığı Michael karakteri, arkadaş grubunun sarsılmaz gücü olarak öne çıkar. Ancak savaşın dehşeti onun bile hayat felsefesini temelinden sarsar. Özellikle esir kampındaki o meşhur Rus ruleti sahneleri, insanın hayatta kalma mücadelesini ve çaresizliğini sinema tarihinin en çarpıcı metaforlarından biriyle aktarır. Avcı filmi, savaşın sadece cephedekilerin değil, savaştan dönenlerin de ruhlarında devam ettiği mesajını verir. Michael'ın fiziksel olarak sağlam dönse de, savaştan sonra çıktığı geyik avında tetiği bir türlü çekememesi, yaşadığı içsel kırılmanın en sert sembolüdür. Christopher Walken'ın hayat verdiği Nick karakterinin trajik akıbeti ise yitip giden masumiyetinin en ağır bedelidir. Avcı, sıradan insanların hayatlarını sonsuza dek değiştiren bir yıkımı, trajediyi, dostluk ve fedakarlık üzerinden anlatan çok ama çok ama çok sarsıcı bir başyapıttır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a hareket etti. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün Cidde'de ortak savunma anlaşması imzalayacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye hedefinde kaydedilen ilerleme, Türkiye'nin ve bölgenin istikrarı bakımından tarihi bir merhale olarak nitelendirildi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 12 maddelik teklifin komisyon görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Teklif, komisyonda kabul edildikten sonra genel kurulun gündemine gelecek. Genel kurul görüşmelerinin hafta sonu başlaması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada değerlendirmelerimizi yaptık, genel kurul aşamasında oyumuzu kullanacağız dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. Terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğinin ufak bir kesiti değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bayraktar, Avrupa'nın Karadeniz gazını ithal etme talebini ilettiğini de açıkladı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. Ayrıca çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artırılabilecek. Aspendos kazılarında 1800 yıllık şifa heykeli gün yüzüne çıktı. Geleceğe Miras Projesi kapsamında Aspendos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda

tanrısı Asklepios'la iyileşmenin simgesi olduğu Telesforus'u birlikte betimleyen 2,20 metre boyunda mermer heykel grubu bulundu. Roma dönemi Aspendos'unda sağlık ve şifa kütlerinin kent yaşamındaki yerine ilişkin önemli veriler ortaya çıkıyor. Ve spor. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen İstanbul'a avantajlı dönüyor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Radek Kralove takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. 71. dakikada Kasım Kattara'nın kırmızı kart gördüğü maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol 80. dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 33, İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 45, Bakü 34, Bern 29, Üsküp 37 derece, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin ve Brüksel 22, Paris 26, Amsterdam 21, Sofya 31 derece, yağmurlu olmak üzere Kopenhag 23, Viyana 37, Saraybosna 31 ve Tiran 37 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

kaçıncı çalmışı kapımı? Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinlediniz.
1: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'da. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün Cidde'de ortak savunma anlaşması imzalayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye hedefinde kaydedilen ilerleme Türkiye'nin ve bölgenin istikrarı bakımından tarihi bir merhale olarak nitelendirildi. MGK toplantısında Amerika Birleşik Devletleri İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 12 maddelik teklifin komisyon görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Teklif komisyonda kabul edildikten sonra genel kurulun gündemine gelecek. Genel kurul görüşmelerinin hafta sonu başlaması bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Değerlendirmelerimizi yaptık, genel kurul aşamasında oyumuzu kullanacağız," dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. Terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğinin ufak bir kesiti değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bayraktar, Avrupa'nın Karadeniz gazını ithal etme talebini ilettiğini de açıkladı. Türk Tarih Kurumu'nun Dijital Tarih Akademisi erişime açıldı. Dijital Tarih Akademisi, kurumun bir asra yaklaşan bilimsel birikimini dijital ortamda kullanıcılarla buluşturan kapsamlı bir eğitim ve bilgi platformu olarak dijitaltarihakademisi.gov.tr adresi üzerinden ücretsiz hizmet vermeye başladı. Aspendos kazılarında 1800 yıllık şifa heykeli gün yüzüne çıktı. Geleceğe Miras Projesi kapsamında Aspendos antik kentinde gerçekleştirilen kazılarda sağlık tanrısı Asklepios'la iyileşmenin simgesi oğlu Telesforos'u birlikte betimleyen 2.20 metre boyunda mermer heykel grubu bulundu. Roma dönemi Aspendos'unda sağlık ve şifa kültlerinin kent yaşamındaki yerine ilişkin önemli veriler ortaya çıkıyor. Ve spor, Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen İstanbul'a avantajlı dönüyor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Radek Kralove takımına konuk olan Beşiktaş rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. 71. dakikada Kasım Kattara'nın kırmızı kart gördüğü maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol 80. dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları

Şöyle güneşli olmak üzere Ankara 33, İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 45, Bakü 34, Berlin 29, Üsküp 37 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 22, Paris 26, Amsterdam 21, Brüksel 22, Sofya 31, yağmurlu olmak üzere Kopenhag 23, Viyana 37, Saraybosna 31 ve Tiran 37 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bu buluşmanın kalplere dokunan, ruhları dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzele açılan bu vakitte bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz. Efendim bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr adresinden, TRT Dinle uygulamasından, TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Kıyamet Suresi, ölümden sonra dirilişi, hesap gününü ve insanın vicdanı karşısındaki sorumluluğunu bize güçlü ifadelerle hatırlatıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır sorusuyla, hayatın anlamını ve ahirete hazırlanmamız gerektiğini yeniden düşünmeye çağırıyor. Bugün Kur'an-ı Kerim'in insanı derin bir muhasebeye davet eden surelerinden Kıyamet Suresi üzerine konuşacak, bu surenin verdiği mesajları anlamaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ederim Mustafa Bey.
0: Efendim programımızın adeti olduğu üzere sözlerin en güzeli Allah'ın sözleriyle başlıyoruz ve kıymetli hocamızdan Kur'an-ı Kerim tilaveti dinliyoruz. Buyurunuz hocam.
1: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül programını dinliyorsunuz. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz ve kendisinden Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledik. Ağzınıza, sesinize, nefesinize sağlık muhterem hocam.
0: Allah kabul buyursun inşallah.
1: Tekrar hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sizinle bugün Kıyamet Suresi hakkında sohbet edeceğiz.
0: Evet.
1: Bu surenin verdiği mesajları anlamaya çalışacağız.
0: İnşallah.
1: İsterseniz az önce okuduğunuz surenin anlamıyla başlayalım. Buyurunuz kıymetli hocam.
0: Evet, Kıyamet Suresi Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kullarını her türlü güzelliklerle donatmış iken, her türlü nimetlerle onları buluşturmuş iken, Allahu Azimüşşan'a karşı bir inkar davası güden, nefsini kendine Rab ilan etmiş, kibir dünyasına girmiş, nefsiyle, kibriyle hayatı kendisine yol edinmiş, ahiret hayatını asla ve kata düşünemeyen, ben dünyaya geldim, artık toprak olacağım, yaratılmayacağım ve hesaba da çekilmeyeceğim. Başıboş, yaratılmış bir varlık gibi kendini hisseden insanlarımız var maalesef. Bu dünyanın her tarafında var. Sadece İslamlaşmış, Müslümanlaşmış toplumlar içerisinde değil, Hristiyan dünyasında da var, Yahudi dünyasında da var. Ateist gruplar var, deizmle ilgilenen felsefeciler var vesaire. Ama şu hesabı bir türlü yapamıyorlar. Yani beni niye göndersinler dünyaya? Niye ben annemden dünyaya geldim? Ben başıboş muyum? Benim annem beni 9 ay bedeninde besledi. Dünyaya getirdi. O bir sorumluluk taşıdı. Sonra ben çocuk oldum, genç oldum, büyüdüm. Ama bana bir takım nimetler ikram ediliyor. Nefes alıyorum, görüyorum, işitiyorum. Bütün bir bedenime baktığımda benim biraz tefekkür etmem lazım. Bir karşılığı olması lazım. Ben burada sadece oyundan oynaştan bir dünyaya gelmiş değilim. Yiyeceğim, içeceğim, giyeceğim, gezeceğim, göreceğim ama bir sorumluluk taşımam lazım. Dolayısıyla yaratılış olarak mutlaka insan bir şeye iman etmesi gerekiyor. Ama imanın en doğrusu Allah var iken neden bir puta, neden bir başka bir şeye iman edeceğim? Niye ses getirmeyecek, bana ver dediğim zaman sebepler halk edip bir şey veremeyen bir takım cansız bedenlere sanki ben onun kuluymuşum gibi tapacağım? Bir takım objelere, bir takım şekillere kendimi saptırıp beni yaratanla kendi aramdaki o muhabbeti sarsacağım. Düşünün ki anne seni dünyaya taşımış ve sen annene kalkıyorsun, nankörlük yapıyorsun. Annen seni dünyaya taşımış,

0: her türlü çileyi çekerekten seni dünyaya getirmiş ama sen annene buğz yapıyorsun. Annene sert konuşuyorsun. Annene hakaret ediyorsun. Baban bebeklik itibariyle hatta annenin bedenindeyken çalışmalarıyla, para kazanmasıyla, sana bir takım lokmalar getirmek suretiyle önce annen vesilesiyle sonra dünyaya geldikten sonra sana yedirmiş, içirmiş, efendime söyleyeyim, her türlü imkanı maddi manevi ayaklarına sermiş ve sen kalkıyorsun babana zulüm yapıyorsun. Babana küfrediyorsun, babana hakaret yapıyorsun. Baban senden bir şeyler beklerken sen babana adeta sanki o senin baban değilmiş gibi, yabancı biriymiş gibi hakaretlerde bulunuyorsun. Şimdi seni dünyaya taşıyan aslında Allah, yaratan Allah. Ama senin dünyaya gelmene birisi vesile olması lazımdı. Annen. Ama annenin bedeninden sen dünyaya gelebilmen için bir baba olması gerekiyordu. Neticede bir zerreden halk edildin. Lekad halakna insane fi ehseni takvim üzere aslında yaratıldın sen. Yani ehseni takvim güzel yaratılış olarak yaratıldın. Sen kötü olamazsın. Sen çirkinlik yapamazsın. Sen dünyadan ahiret hayatını hazırlaman lazım. Bu dünyada da öyledir. Siz bir suç işlersiniz, adalet sizin yakanıza sarılır ve yaptığınız suça karşılık bir bedel ödersiniz. Bir ceza çekmek zorundasınız. Günümüz dünyası böyle değil midir?
1: Evet.
0: Böyledir. O zaman sen demek ki dünyaya başıboş olarak halk edilmedin. Dolayısıyla seni yaratan bir güç var. Sana her şeyiyle, bütün bedenine, bütün nimetlerini koyan bir güç var. Dolayısıyla sana bir akıl verilmiş, irade verilmiş. Sen bu akıl ve iradenle, ilimle, irfanla uğraşmışsın, belli noktalara gelmişsin, kazanç sahibi olmuşsun, iş güç sahibi olmuşsun, ev sahibi olmuşsun, araba sahibi olmuşsun. Her türlü güzelliklerin içerisinde yoğrulurken ve fakat sana onu vesilelerle veren Allah'ı unutamazsın. Dolayısıyla müşrikler, nankörler ve karşı Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallar manzumesini içinde barındıran 40 ayetten oluşan ve Mekke'de nazil olan bu surenin mealini ben takdim edeyim inşallah size.
1: Buyurunuz.
0: Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yemin ederim o kıyamet gününe. Allah kıyamet günün üzerine yemin ediyor.
1: Evet.
0: Allah seni muhatap alıyor. Bak diyor, sen müşrikliğinde bana şirk koşmanda sanki ben yokmuşum gibi davranışından şirk doğuyor. Dolayısıyla nimetlerime küfrani davranman sebebiyle nankörlük yapıyorsun. Beni iyi dinle diyor. Ben senin Rabbinim. Aslında seni terbiye ederim. Ve fakat sen hala sana bir peygamber gönderdim. O peygambere vahiy ilahimi gönderdim. O peygamber açıklamalarda bulundu size. Dolayısıyla siz önce dinlediniz. Sanki kabul edermişçesine bir yapıya büründünüz. Ve fakat akabinde peygamberi yalanladınız. Peygamber değildir bu. Yok canım dediniz. Bu şair dediniz, kahin dediniz, arkasından konuştunuz, hatta ezalar, cefalar çektirdiniz. Bunun bir hesabı var diyor Cenab-ı Hak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben yarattığım kıyamet gününe yemin ederim diye söze başlıyor.
1: Kıymetli hocam, Cenab-ı Hakk'ın yemin ettiği ender ayetlerden biri Kıyamet
0: Tabii,
1: Suresi.
0: tabii yani.
1: Bir de Asr Suresinde zamana yemin
0: Zamana
1: ediyor.
0: yemin ediyor.
1: Şöyle düşünüyoruz, Cenab-ı
0: Evet.
1: Hakk'ın yemin etmeye ihtiyacı mı var? Haşa.
0: Hayır. Hayır.
1: Ama bize bunun önemini anlatmak için, değil mi?
0: Muhatap alıyor bizi yine.
1: Evet.
0: Yani o kadar merhametli ki yine bizi muhatap alıyor. Çünkü sizi ben yarattım diyor. Nankörlüğü bırakın demek istiyor aslında. Siz kıyamete inanmıyorsunuz. Öldükten sonra dirilmeye inanmıyorsunuz. Onu şimdi açıklıyor. Diyor ki, aynı zamanda yemin ederim pişmanlık duyup daima kendini kınayan nefse ki nefsi levvame demek istiyor. Siz mutlaka diriltilip hesaba çekileceksiniz diyor. Üçüncü ayette diyor ki ne o? Cenab-ı Hak adeta böyle bir hoşnut bir ifade de kullanıyor. Ne o, şaşırdınız yani, hayırdır falan der gibi. Ne o, yoksa insan kendisinin kemiklerini toplayıp bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?
1: Cahiliye devrinde öyle
0: Yani
1: söylemişlerdi.
0: öyle söylemişler, evet. Evet, hem de özel çizgileriyle birlikte parmak uçlarına varıncaya kadar bizim onu yeniden yaratıp düzenlemeye gücümüz yeter diyor Cenab-ı Hak. Peki şimdi dünyada bir adam bir cinayet işliyor. Elinde silah var, bıçak var, mesela ne varsa. Ne yapıyor kriminal ekip? Parmak izleri arıyor değil mi?

0: mi? Yani adam inkar ediyor. Ben öldürmedim diyor. Ben çalmadım diyor. Ben yapmadım diyor. Ben bu kapıyı açmadım diyor. Ben işte şunu yapmadım, bunu yapmadım. Ve fakat adalet onun yakasına sarılmış bırakmıyor. Doğruyu buluncaya kadar üzerine gidiyor mesela. Doğrusu da odur zaten. Haliyle öncelikle parmak izlerine bakıyor. Şimdi sizin parmağınızdaki izlerle benim parmağımdaki izlerim birbirinden farklı. Herkesin parmağındaki izler birbirinden farklı. Bu ne büyük bir güç Mustafa Bey. Antarktika'daki insanın parmak iziyle benim parmağımın izi bir değil. Hadi diyelim biz burada komşuyuz, 4-5 kişiyiz, farklı farklı olabilir. Dünyada 8,5 milyar insan var diyelim. 8,5 milyar insanın parmak izleri birbirine aynı değil. Bu nasıl bir güç? Bir kere insan sadece şu parmak izindeki ize baktığı zaman, senin parmak izini gördüğü zaman farklılığını, Ahmet'in, Mehmet'in, Yahya'nın gördüğü zaman farklılığını Allah Allah der. Bu nasıl bir güç?
1: Bundan daha öte göz retinası.
0: Ha?
1: Yani milyarda bir de olsa
0: Evet.
1: parmak izinde benzerlikler görülebiliyormuş.
0: Aynen.
1: Ancak göz retinası hiçbir zaman benzemiyormuş.
0: Hayır.
1: O yüzden bazı kapılar göz retinası okutularak açılıyor.
0: Tamam.
1: Çok önemli yerler.
0: Lakin benzer, aynısı
1: Evet,
0: değil.
1: değil.
0: Yani parmak izleri benzer. Zaten benzer, yuvarlak yuvarlak böyle birbirinin içine girmiş halkalar
1: Evet.
0: şeklinde bir parmak izimiz var.
1: Muhteşem bir yaratılış.
0: Tabii. Cenab-ı Hak şöyle diyor. Ahiret alemi var. Toprak olacaksınız. Yeniden haşr olacaksınız. Yeniden yaratılacaksınız. Sanmayın ki biz sizi tırnak uçlarınıza varıncaya kadar, parmak izlerinize varıncaya kadar yaratmayacağımızı mı sanıyorsunuz diyor Cenab-ı Hak.
1: Yaratan öldürmeye, öldüren yeniden yaratmaya muktedirdir.
0: Amenna ve saddakna. Fakat diyor 5. ayette insan suç işleyip durmak için önündeki kıyameti inkar etmek ister diyor. Yani kendini rahatlatmak için boş ver bu dünyada ne yaptıysan burada kalacak. Hesabı güden nice insanlarımız var maalesef.
1: Günah işleyen insan da böyle düşünebilir kıymetli
0: Aynen.
1: hocam.
0: Evet.
1: Keşke melekler olmasaydı da benim işlediğim bu günahı yazmasaydı.
0: Yazmasaydı.
1: Keşke Allah olmasaydı da benim bu cezamı vermeseydi. Keşke cehennem olmasaydı da oraya gitmeseydim
0: Yani ama bu
1: der.
0: inandıktan sonra oluyor
1: Evet,
0: bu.
1: evet.
0: Yani
1: Nefsi
0: bu
1: söylüyor tabii.
0: pişman oluyor. Pişman oluyor, inanmaya başlıyor. Evet demek ki ahiret varmış. Keşke olmasaydı.
1: Evet.
0: İşte Allah varmış. Keşke olmasaydı. Ateş cehennem varmış. Ateş varmış. Keşke olmasaydı. Ben dünyada daha rahat yaşardım.
1: Evet.
0: Bunlar da günahtan sayılmamış olurdu vesaire gibi düşüncelere girebiliyor insan. Tabii suçlunun halini suç işledikten sonra görmek lazım. Yani Allah bize suç işletmesin ama suçlunun halini, suçlunun içindeki bulunduğu manevi yokluğu, sıkıntıyı, ezayı, kendi içine kendi kendine verdiği ezayı, cefayı yaşamak lazım. Dolayısıyla yaşayamadığımız için ama Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kendi kulunu kendi yarattığı hesabıyla kendi biliyor zaten. Hangi sıkıntıyı, hangi ezayı, hangi cefayı çektiğini. Dolayısıyla inanmazdan önceki ahvaliyle inandıktan sonraki ahval arasındaki duygu serini Cenab-ı Hak zaten bize ikram ediyor. Sonra diyor ki o kul alay ederek ne zamanmış o kıyamet günü diye sorar. Ama diyor korkudan gözlerin kamaşıp kararacağı zaman, ayın ışığının silinip gideceği zaman, güneşle ay bir araya getirileceği zaman. Sen bunu gördüğün an bil ki kıyamet kopacak demektir. Demek istiyor. Ve insan o gün kaçacak yer neresi ya? Nereye kaçsam acaba? Hemen yeri eşelemek istermiş. Yerin dibine yer yapmak istermiş. Bana ulaşmasınlar diye. Bana dokunmasın diye kıyamet. Yerle bir olacak ki ortalık. Kapkaranlık olacak. Etrafı seller götürecek. Bu önceden haberleri geliyor zaten. Günümüz dünyasında da öyle mesela. Gökte bakıyorsunuz bulutlar çoğaldı. O berrak gün siyahlaşmaya başladı gökyüzünde. Ondan sonra ne oluyor? Bir takım hareketler, gürültüler, sesler vesaire derken bakın yağmur yağmaya başladı.
1: Emareler, belirtiler.
0: Emareler ortaya çıkmış
1: Evet.
0: oluyor haliyle. Sonra diyor ki hayır hayır kaçıp sığınacak hiçbir yer bulamayacaksın diyor. Yoktur. Öyle bir yer yok. O gün herkesin varıp duracağı yer yalnız Rabbinin huzurudur diyor. Hiçbir yere kaçma şansın yok. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geride bıraktığı her şeyi ona haber verir diyor. Mesela Cenab-ı Hak ne buyuruyor Haşr suresinde Bismillah? Ya eyyühellezine amenüttekullah vel tenzur nefsüm mâ kattemet digat. ey iman edenler, önden bir şeyler gönderdim mi diyor. Önden bir hazırlığın var mı senin diyor. Öyle ya. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. Yani kendin için önceden bir şeyler gönderdim mi, o hazırlığa bir bak bakalım. Ne gönderdin? Namaz mı var? Oruç mu?

0: ayette kaldık.
1: Evet. Sizden hangi ilahiyi dinleyeceğiz?
0: Valla uyanalım. Kıyamet kopacak biliyorsunuz. Ne zaman ama biliyoruz ki kopacak. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan ilahisini okuyalım.
1: Evet. Kıymetli gençlerimiz, Kanun'da Yahya Kenan Arslan, Bendir'de Ahmet Enes Şavran programımızda bize eşlik ediyorlar. Sevgili gençlerimize hoş geldiniz diyorum. Şimdi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan ilahisini dinliyoruz.

0: Gelim gafletten uyan.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan "Uyan ey gözlerim gafletten uyan" ilahisini dinledik. Kanunda Yahya Kenan Arslan, Bendir'de Ahmet Enes Şavran eşlik ettiler. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam, sizinle bugün Kıyamet Suresini konuşuyoruz. 14. ayette kalmıştık. Buyurunuz.
2: Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. 13. ayetine ifade edeyim. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geride bıraktığı her şey haber verilir diyor. Yani buradaki ifade ne? Biz diyor seni Haşr suresinde de zaten Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, önden kendin için bir şey gönderdin mi? Bir azığın var mı? Yani bizi uyarıyor Cenab-ı Hak. Orada aslında ölümü hatırlatıyor. Orada kıyameti hatırlatıyor. Orada ahiret gününü hatırlatıyor. Orada hesabın, mizanın, terazinin kurulacağını hatırlatıyor. Dolayısıyla cennetin ve cehennemin durumunu da aktarmaya çalışıyor. Uyarıyor Cenab-ı Hak. Yani bize merhamet ediyor Cenab-ı Hak. Birçok yerde var Kur'an'da zaten bu manaya ilişkin Cenab-ı Hakk'ın ayetleri. Ama artık insan kendi aleyhinde bir şahit ve bir delildir diyor. Bu ne demek istiyor? Yani yarın dünyadaki gibi suçu işliyor, ben yapmadım diyor. Günahı işliyor, yok canım ben böyle günah münah işlemem falan diyor. İnkar ediyor yani. Hatta şöyle bir şey daha var. Allah beni görmüyor, haşa. Allah beni duymuyor.

0: etmiyor, haşa. Allah bana nazar etmiyor yani. Allah benden haberdar değil. Hiçbir şeyden haberdar değil. Dercesine yanlışlara gidiyor. Yanlışlar yapıyor. Yürüdüğü yolu da Allah görüyor. Söylediği sözü de Allah işitiyor. Hemen anında kayda geçiyor. Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesela kürsüden kim ne konuşuyorsa anında zapta geçiyor. Sonra yıllar sonra bakıyorsunuz meclisin 1920'lerde, 30'larda, 40'larda, 50'lerde filanca milletvekili, filanca bakanın, filanca başbakanın, filanca cumhurbaşkanının konuşmuş olduğu şu ifadeler meclis zaptından çıkarılıyor, ortaya konuyor. Doğru mu? Ya bir kere insan bunu fark eder, der ki o zaman demek ki evet, ahiret var, mahşer var, hesap var, kitap var, inkara gerek yok arkadaş. Sen kötülüğü işlerken bir kere Allah'ı unutuyorsun. Sen günahı işlerken Allah seni görmüyor zannediyorsun. Nefsin ön plana çıkıyor. O kainatın Rabbinin üzerine fülûlaştırıyorsun. Hatta yok sayıyorsun. Yok öyle bir davranış, yok öyle bir inanç, yok öyle bir felsefe, yok öyle bir mantık, yok öyle bir akıl, yok öyle bir irade. Gerçekten. Yani hepimiz için geçerli bu. Allah bizi yani isyan edenlerden, nisyana bulaşanlardan, küfür ehillerinden eylemesin gerçekten.
1: Amin.
0: Çok zor bir durum yani. Diğer yandan Cenab-ı Hak diyor ki o zaman kurtulmak için türlü türlü mazeretler ileri sürse de diyor o suçlu, o günahkar, o nankör, o müşrik. Resulüm sana vahyedilen ayetleri hemen ezberleyip bellemek için dilini kıpırdatma, yorulma diyor, demek istiyor. Çünkü onu senin kalbinde toplayıp ezberletmek de onu dilinde akıtıp okutmak da bize aittir diyor Cenab-ı Hak. Bu işte Cenab-ı Peygamber'in gerçekten bir mucize peygamber olduğunu ortaya koyması bakımından son derece değerli bir ayet. Biz onu sana okuduğumuzda sen de onun okunuşunu takip et diyor Cenab-ı Hak. Diğer yandan sonra onu açıklamak da elbet bize ait bir iştir diyor Cenab-ı Hak. Sen neticede hem beşersin hem bir peygambersin. Dolayısıyla anlamadığın bir nokta olursa sana bunu biz izah ederiz, demek istiyor Cenab-ı Hak. Hayır hayır, siz peşin olan dünya hayatını ve onun fani nimetlerini çok seviyorsunuz. Asıl sorun burada. Yani asıl nefsimizi Rab ettiğimiz nokta burası Mustafa Bey.
1: Gelip geçici şeylere çok çabuk kaptırıyoruz kendimizi,
0: Kaptırıyoruz
1: aldanıyoruz.
0: kendimizi, dünyamızı öne çıkarıyoruz.
1: Ev, araba, şan,
0: Değil mi?
1: şöhret, değil mi?
0: Tabii işte orada Allah devrede yok.
1: Haşa.
0: Maalesef. Eğer bugün ezanlar okunuyorsa günde beş vakit. Hani soruyoruz ya Müslüman mısın? Ne demek ya? Böyle bir soru mu oluyor? Elhamdülillah ben de Müslümanım. Öyle mi? E nereye kadar Müslümansın? Niye, sen niye karışıyorsun diyor. Orada sana başlıyor mücadele etmeye. Bu cümleden sonra. E sen namaz kılıyor musun? Sen işte Müslümanlığın bu. Senin İslam'dan anladığın bu. Allah sana namazı emretmiş. Kılacaksın. Hiç çaren yok. E sen şimdi namaz kılmıyorsun. E ben de Müslümanım. Ya insanım. Ya tamam zaten insan olduğun için sana bu emir geldi. Affıyorum diğer hayvanlara gelmedi yani. Akıl verdiği, irade verdiği, ikisini bir arada verdiği büyük nimeti sana yükledi. Dolayısıyla sana da dedi ki sen başıboş yaratılmadın. Kendini kurtarmak adına benim sana emrettiklerimi yerine getir. Yasakladıklarımdan da kaçın. Ahiret günü var. Hesaba çekileceğin en büyük ibadetlerden bir tanesi namaz ibadetidir. Sen bana bir kere ruku etmemişsin. Sen beş vakit ezanı duyuyorsun, secdeye kapanmıyorsun. Bir abdest almak bile sana ne kadar zül geliyor. Ben seni görüyorum çünkü. Ben el-Basîr'im diyor Cenab-ı Hak. Senin gördüğün gibi değil. Ben aynı anda bütün kainatta olup biten her şeyi görüyorum diyor Cenab-ı Hak. O kudretin sahibiyim diyor. Ve Cenab-ı Hak onlar diyor dünyayı öne çıkardılar, ahireti bir kenara bıraktılar. Kella bel tuhibbunel acile ve tederunel ahire. Hemen diyor ki yüzler var, o gün mutluluktan ışıl ışıl parlayacak. Vücuhun yevmeyzin nâziratun ilâ rabbihâ nâzirah. Sonsuz bir huzur ve saadet içinde Rablerinin cemalini seyredecekler diyor.
1: Ne güzel. Ne mutlu onlara.
0: Ve vücuhun yevmeyzin bâsiratun tevunnu en yuf'ale bihâ fâkirah. Yüzler de var o gün asılacak, buruşacak. Çünkü kendisine bel kemiklerini kıracak belalı ve korkunç bir şeyin yapılacağını anlayacak.
1: Ne yazık onlara.
0: Şimdi girdiğim bir

0: toplumda Mustafa Bey, yaptığın iş ve güzel davranışlardan dolayı sana ne yapıyorlar? Ayağa kalkıyorlar.
1: Takdir ediyorlar.
0: Hoş geldiniz Mustafa Bey, nasılsınız, iyi misiniz, ne iyi ettiniz geldiniz, özlemiştik sizi, Allah razı olsun. Sizin yüzünüzde o ahval nasıl o anda? Tebessüm var, hafif bir gülümseme var.
1: Gurur var.
0: Gurur var. Ne güzel etmişim ben de bu güzellikleri işlemişim de bak bu toplum beni ne güzel karşıladı, Allah razı olsun diyorsun. Ve sana ikramlarda bulunuyorlar. Ve seni yolcu edinceye kadar hoş tutuyorlar. Yani bunu bir ahiret aleminde Cenab-ı Hakk'ın bizlere lütuflarını böyle karşılıklı koyduğumuz zaman benzeri gibi ama ahiretteki güzellikler buradaki güzellikler gibi değil. Milyon kat daha orada daha lezzeti, daha tatlı her şeyi. Ama bir de öyle işler yapmışsınız ki girdiğini bir toplum eyvah filanca geliyor. Ya boş verin selamını da almayın. Yanınıza yaklaştırmayın. Bu adamdan zarar gelir. Aman aman aman aman aman. Bunu öteleyin hemen hemen gitsin. Hatta yaklaştırmayın biz kalkalım kardeşim. Biz onunla oturmayız. Böyle insanlar yok mu?
1: Var elbette.
0: Var. E şimdi bu ahvali ahiret alemindeki duruma şöyle benzetebiliriz. O gün herkes nefsi nefsi demeyecek mi? Evlat annesinden, babasından, baba, anne, evlatlarından, eşler birbirinden kaçmayacak mı?
1: Evet.
0: Komşu komşudan uzaklaşmayacak mı? Herkesin bir tabelası var, boynuna asılmayacak mı? Yaptıkları kötülükler orada yazılmayacak mı? Cehennemlikler ve cennetlikler aynı anda gözükmeyecek mi? O zaman işte Nebe suresinin sonunda keşke toprak olsaydım da ben bu günleri görmeseydim diyenler olmayacak mı?
1: Hepsi olacak. Olacak.
0: Ya. O zaman diyor çünkü kendisine bel kemiklerini kıracak belalı ve korkunç bir şeyin yapılacağını anlayacak. Fakat hayır hayır can köprücük kemiğine dayandığı zaman.
1: Evet.
0: Ne zaman anlayacakmış? Can köprücük kemiğine dayandığı zaman.
1: Evet. Kıymetli hocam teşbihte hata olmaz. Her filmin bir senaryosu vardır. Sanki o filmin senaryosu elimize geçmiş de okur gibiyiz.
0: Evet.
1: Ve film yayınlanmadan önce de bir özet niteliğinde fragman yayınlanır.
0: Eyvallah.
1: Sanki o fragmanı da izler gibiyiz.
0: Eyvallah. Aynen.
1: Bunların hepsi yaşanacak.
0: Evet.
1: Fakat sizin de ifade ettiğiniz gibi
0: evet.
1: Cenab-ı Allah biz kullarını ikaz ediyor. Bunların hepsi gerçekleşecek. Kendinize çeki düzen verin.
0: Ya.
1: Bana dönün.
0: Ya.
1: Fefirru ilallah diyor ya.
0: Eyvallah.
1: Allah'a kaçın. Evet. Allah'a firar
0: evet.
1: Edin.
0: Evet. Evet. Diğer yandan yok mu bunu iyileştirecek, şifa verip kurtaracak dendiği zaman. Çünkü Mustafa Bey şöyle bir durum var. Birçok insandan dinledik, dinlemeye de devam edeceğiz galiba yaşadığımız süre içinde. Ölme anı esnasında insanların çektiği bir takım sıkıntılar var.
1: Sekeratul mevt, ölüm hali.
0: Yani akıl henüz kaybolmamış, şuur henüz gitmemiş fakat yaşadığı dönem içerisinde yapmış olduğu günahlar kendi gözünün önüne getiriliyor.
1: Evet.
0: Sen busun diyor. Ve canını vermek istemiyor. Orada ahirete inanıyor ama, orada cehenneme inanıyor ama, orada azaba inanıyor ama, eyvah diyor geri dönüş yok ya. O acı, o manevi acı, o sancıdan dolayı kıvrım kıvrım kıvranak ölüyor. Ve efradu iyali, kardeşi, oğlu, hanımı neyse o ahvalden ürküyor. Onun çektiği o acı sancıyı, ölüm sancısını çünkü vermek istemiyor. Eyvah gideceğim ateşe düşeceğim. Gösteriliyor cehennemin şey yani. Bir de var ki ölüm esnasında işte başında okuyanlar oluyor. Şehadet getirmesini isteyenler oluyor. Tatlı tatlı konuşuyor. Gözlerini açıp bazen bakıyor. Hafif tebessüm ediyor. Hatta bazen gözlerini karşıya dikiyor. O karşıyla bir, sanki biriyle konuşurmuş gibi geliyorum ya Rabbi dercesine. Seni seviyorum Allah'ım dercesine. Ben sana kavuşmak istiyorum Resulullah Efendimizin ifadesi gibi. Yani bir de öyle bir durum var. İnsanın ölümü bile değil mi? İki türlü anlatmaya çalıştık cümleler arasında. Şereftir yani. Ya da öbürü için zor bir durum yani. Allah bizi o akibette olanlardan eylemesin inşallah. Amin. Hemen diyor Cenab-ı Hak can çekişen kişi bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlayacak. Ölüm acısıyla kıvranıp bacağı bacağına dolaşacak diyor. İşte o gün Rabbine doğru ebedi yolculuk başlamış olacak. O kişi dünyada ne dini doğrular ne de namaz kılardı. Eyvah eyvah. Tam tersine dini yalanlar ve onun gereklerinden yüz çevirirdi. Eyvah eyvah. Üstelik yaptığıyla övünerek çalımlı çalımlı dostlarının yanına giderdi.

0: Yazıklar olsun sana, helak olasın diyor Cenab-ı Hak. Eyvah eyvah. Yazıklar olsun sana, helak olasın diyor, yine tekrar diyor Cenab-ı Hak. Tekrar, sonra yazıklar olsun sana, helak olasın diyor tekrar Cenab-ı Hak. Ve orada şu ifade kullanıyor Cenab-ı Hak 36. ayette. İnsan başıboş bırakılacağını ve yaptıklarından hesaba çekilmeyeceğini mi sanıyor? Yoksa o başlangıçta akıtılan meniden bir damlacık nutfe değil miydi? Sonra rahim duvarına tutunmuş cenin halini aldı derken Allah ona güzel ve düzgün bir biçim verdi. Sonra da ondan erkek ve dişi eşler yarattı. Peki bütün bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi diyor Cenab-ı Hak. Hadi buyur bakalım.
1: Yeter elbette.
0: Âmenna ve saddık.
1: Az önce sanırım 31. ayette bahsediliyor. Vaktiyle o hakka inanmamış, namazda kılmamıştı. Daha önceki sohbetlerimizde sizinle konuşmuştuk. Cenab-ı Hak başka bir ayetinde ifade ediyor. Cennettekilerle cehennemdekiler konuşurlar. Cennettekiler cehennemdekilere sorarlar. Sizi cehenneme sürükleyen neydi? Cehennemdekiler de derler ki biz namaz kılanlardan değildik.
0: Değildik.
1: Bakınız bu ayette de o ayette de namazsızlığın insanı cehenneme sürüklediği ifade ediliyor.
0: Evet.
1: Bu kadar mühim bir mesele. Çünkü zaten, imandan sonra yani, namaz geliyor
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii kesinlikle yani. Yani Allah'ı bilmenin adıdır namaz. Yani ben Allah'ı biliyorum dediğin an sen namaz ehli olmalısın.
1: Kabirde de ilk namazdan mı sorulacak?
0: Tabii namazdan sorulacak. Yani girmedik henüz ama Efendimiz öyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam. E şimdi biz söylüyoruz mesela insanlara. Diyoruz kılın kardeşim, namaz kılın ya. Kazaya da bıraktın yani, hani şöyle söyleyelim. Bilerek kasten bırakma. Zamanın varsa 3 dakika abdestini alır. 5 dakikada namazını alır.
1: Evet.
0: Ama namaz için de Kur'an lazım. Kur'an'ı güzel okuman lazım. Çünkü namazı namaz eden Kur'an'dır. Eğer sen doğru okumuyorsan, kıraaten doğruyu okuyamıyorsan o namaz da sakat bir namazdır. Vaktin vardı, hiç gitmedin bir hoca efendiye. Bir hoca hanıma gitmedin yani bir. Elif ve cüz'ü öğrenmedin, Kur'an'ı öğrenmedin. Kulaklarına duydun 2-3 tane soru, inna atayna kelkevser, kul huvallahu ehad. Ya o namaz da sen koskoca dünyaya yaratıldın. 80 yıllık bir ömür verildi sana, öyle düşünelim. Bu 80 yılda senin hiçbir bir zamanın olmadı, bir 10 tane sure ezberleyecek zamanın.
1: Kıymetli hocam, Cenab-ı Hak
0: kolay bir iş değil bu işte.
1: Kullarında gayret görmek istiyor.
0: Evet.
1: Kırık dökük, hatalı da olsa bir yerden başlanılması gerekiyor.
0: Merhamet Cenab-ı Hakk'ın. Yani.
1: Elbette.
0: Mağfireti
1: kabul eder
0: o
1: ya da etmez.
0: Biz diyoruz ki dost doğru olsun. Cenab-ı Hak kabul eder, etmez, kendi
1: evet
0: bilir.
1: Onun bileceği. Kıymetli hocam, böylece bir programın daha sonuna geldik. Zaman su misali akıp geçti. İşte dünya hayatı böyle. Zaman çok kısa, ömür sermayemiz akıp gidiyor. Sizinle bugün Kıyamet Suresini konuştuk. Cenab-ı Hak bu surede bizlere hangi mesajları veriyor? Bunları ele aldık.
0: Evet.
1: Allah razı olsun, ağzınıza sağlık. Önümüzdeki hafta tekrar eyvallah buluşmak dileğiyle.
0: Eyvallah.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteydik. Programı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamız hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada Tolga Kökten sesimizi size iletti. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Bize Kanun'da Yahya Kenan Arslan, Bendir'de Ahmet Enes Şavran eşlik ettiler. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Jacques Augustin Fransa'dan yollamış ilk mektubumuzu. Özellikle güzel küresel kartı için Fransızca masasına teşekkür etmek isterim. Bu kartlar dinleyicileri mutlu ediyor ve yayınlarınızı dinlemeye daha fazla teşvik ediyor. Yayınlarınıza olan ilgimin kanıtı olarak ekteki dinleme raporunu gönderiyorum. Son dünya şampiyonasında Türk paraşütçülerin parladıklarını duydum. Bu gerçekten kutlanmaya değer. Ayrıca programlarınızdan birinde bir manastırla ilgili verilen bilgiler bende Türkiye'yi gezme isteği uyandırdı. Başka bir programda anlatılan gül şerbetini merak ettim ve tatmak isterim. Son olarak şunu yazayım. Türk kültürünü tanıtmak için seçtiğiniz şarkılar gayet güzel. Sizleri yakın zamanda yine dinlemek ve yazdıklarınızı okumak dileğiyle. Sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 12 maddelik teklifin komisyon görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Teklif komisyonda kabul edildikten sonra genel kurulun gündemine gelecek. Genel kurul görüşmelerinin hafta sonu başlaması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin Iğdır ziyaretinde açıklama yaptı. Terör belasından kurtulma arifesindeyiz, ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır dedi. Bakan Gürlek, Türkiye'nin huzur ve güven noktasında hak ettiği konuma erişeceğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. Terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğinin ufak bir kesiti değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bayraktar, Avrupa'nın Karadeniz gazını ithal etme talebini ilettiğini de açıkladı. Türkçenin dijital dünyadaki gücünü artıracak Türk Dili Bilgi Sistemi Dilbiz projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Projenin ilerleyen aşamasında ise Milli Yapay Zeka Platformu MAIN devreye girecek. Kapalı ve güvenli ağda çalışacak yerli yapay zeka, Türkçenin doğru ve etkin kullanımı için akıllı karar destek mekanizmaları geliştirecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2028 başkanlık seçimi için hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yardımcısı Vance'i destekleyeceği iddia edildi. Washington Post'un iddiasına göre Trump partisinin bağışçıları ile yaptığı kapalı toplantıda Vance'i halife olarak düşündüğünü söyledi. Trump ise bunu konuşmak için henüz çok erken diyerek konuyu rafa kaldırdı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında nihai anlaşmaya varılabilecek mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiya mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli NASA astronotları kritik bir uzay yürüyüşünü daha başarıyla tamamladı. İstasyonun güç kapasitesini artıracak yeni güneş panellerinin kurulum hazırlığı için istasyon dışına çıkan iki astronotun zorlu mesaisi yaklaşık 6,5 saat sürdü. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Ve spor, Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen İstanbul'a avantajlı dönüyor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Radek Kralove takımına konuk olan Beşiktaş rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: güneşli olmak üzere Ankara 33, İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 45, Bakü 34, Berlin 29, Üsküp 37, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 22, Paris 26, Amsterdam 21, Brüksel 22, Sofya 31, yağmurlu olmak üzere Kopenhag 23, Viyana 37, Saraybosna 31 ve Tiran 37 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Engin Önal arkadaşımızla beraber keyifli, lezzetli bir program diliyoruz. Elbette bizleri radyo.trt.net.tr adresinden TSR sekmesini tıklayarak da dinleyebilirsiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Biz Anadolu'yu farklı bir maya ile mayalıyoruz ve maya çoğaltıyor, zenginleştiriyor, büyütüyor, dokunduğu her şeyi değiştiriyor ve dönüştürüyor. Şimdi bugünkü konuğum Profesör Doktor Ayşe Odman. Kendisi bir hukuk profesörü. Acaba diyeceksiniz Anadolu mayasıyla hukukun ne alakası var diye sizin konuştuğunuzu işitiyor gibiyim. Hocam belki buradan mı başlayalım? Sizin Anayasa Candır diye bir kitabınız var. Hani böyle tam sözün karşılığı olan bir çırpıda okunan metaforlarla dolu, sevgi sözcükleriyle dolu bir kitap var. Bize biraz şunu anlatır mısınız? Bir toprak parçasını yasalarla, anayasayla can katan, onu yurda dönüştüren, onu memlekete, ülkeye dönüştüren şey nedir? Hoş geldiniz öncelikle hocam.
1: Mine Hanım çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Onur duydum. Tüm izleyicilerimizi de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. O kadar güzel bir giriş yaptınız ki ben de hayranlıkla söylediklerinizi bir yandan aklımda canlandırıyordum. Bir yandan da ne güzel bana da böyle bir kavram çerçevesinde söz düştü diye düşünüyordum. Ne mutlu kitabım sayesinde Anadolu mayasında belki benim de minicik bir katkım olacak. Bu çorbada bir tuzum olacak. Çok güzel bir, aslında sizinkisi de harika bir metafor. Bir maya gerçekten malzemenin dokusunu, yapısını değiştiriyor. Birbirine bağlıyor, bereketlendiriyor, çoğaltıyor. Biz şimdi bunu belki başka bir bağlamda ama yine aynı kavram çerçevesinde hukuk düzeni için kullanabiliriz. Ben de aslında bunu, yani bu bağlamı yıllar içerisinde keşfettim. Yani ben hukuk fakültesine başladığım gün itibarıyla, mezun olduğum gün itibarıyla, asistan olarak hukuk fakültesinde göreve başladığım gün itibarıyla şu anda sahip olduğum farkındalığa sahip değildim. Hem bir vatandaş olarak yıllar içerisindeki vatandaşlık deneyimimle, hem de mesleğin gereği bir hukukçu olarak aslında bu dokunun ve mayanın hepimiz için yaşamsal öneme sahip olduğunu fark ettim. Fark edince de kendime bir görev verdim. Dedim ki madem sen bak bu farkındalığa sahip oldun, anladın, o zaman herkesi de anlayacağı gibi anlat. Çünkü anlayanların, bilenlerin böyle bir sorumluluğu var. Gerçekten anlamak, anlatabilmek demektir. Dolayısıyla ben de böyle bir çabaya giriştim. Anayasa Candır bu çabanın ürünü. Bu bir roman. Hukuk deyince insanın aklına tabii ki ilk aklı gelen edebiyat türü roman olmuyordu. Hatta edebiyat da pek aklı gelmiyordur. Çünkü hukuk metinlerinde edebiyata yer yoktur. Kanun abeste iştigal etmez diye de bizim meşhur bir sözümüz vardır. Yani gereksiz konularla uğraşmaz. Kanun yapılması gerekeni, yapılmaması gerekeni ve yapılabilecek olanı belirler.

0: kadar kulağa kuru ve soğuk gelen bir alanda nasıl olup da bir roman ortaya çıkıyor? Aslında bu kitap biraz da kendi kendini davet etti. Hakikaten bana bir ilham olarak geldi. Samimi dileğimin sonucunda ben bu düzenin içerisinde yaşayan ve bu düzenin kurgusunun farkında olmayan herkese anlaşılır bir dille ve eğlendirerek kurguyu anlatmak istedim. Buradaki kurgu nedir diye belki yine herkesin aklına bir soru gelecektir. Buradaki kurgu hukuk devleti kurgusu. Tıpkı herhangi bir makinenin bir işleyişi olduğu gibi, yani bir işleyiş kuralı, bir kılavuzu olduğu gibi bizim düzenimizin, toplumsal düzenimizin de böyle bir kurgusu var. İşte biz bu kurguyu da anayasanın içinde buluyoruz. Neden örneğin bir medeni kanun değil, bir ceza kanunu değil benim ele aldığım hukuk metni, neden anayasa? Çünkü anayasa tüm kanunların ve diğer tüm hukuk kurallarının tepesinde olan, onlara kaynaklık eden, onlara analık eden bir metin.
1: Ayşe Hocam,
0: diğer hukuk kuralları bir yana, anayasa bir yana.
1: Çok özür dilerim. Hani dediniz ya, diğerleri bir yana, bu anadır. Peki buradaki ana olma hali aslında bütün toplumsal yaşamın mayalaması açısından da böyle bir maya bağlamında da temel mayadır da diyebilir miyiz?
0: Tam da öyle. Tam da öyle. Bu şekilde sizin tanımladığınız gibi tanımlayabileceğim ikinci bir hukuk metni yok. İkinci bir hukuk kuralı seti yok. Evet, medeni kanunumuz çok önemli. Medeni kanunumuz tabii ki bizim toplumsal hayattaki eşitlikçi, herkesin maddi manevi haklarının tanındığı sistemi öngörüyor. Ama onun da öncesinde medeni kanunun da uymak zorunda olduğu, mayasında taşıması gereken bir ana maya var. Yani hukuk kurallarının hiçbirinin mayası anayasadan farklı bir mayaya sahip olamaz. Bana bir o kadar güzel bir benzetme daha armağan ettiniz ki, ben buna DNA diyordum. Şimdi çok daha güzel, çok daha bizden özden bir kavramla belki bunu niteleyebileceğim.
1: Ayşe Hakikaten Hocam, maya, peki maya. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi biz de derler ki mayası bozuk derler. Bazen de derler ki hani kötü mayadan iyi bir şey çıkmaz, iyi ekmek. Peki iyi bir mayası olan anayasadan da hep İyi kanunlar ve diğer yönetmelikler mi gelir?
0: İşte bu da harika bir soru. Evet. Evet. Mayası sağlam bir anayasadan mayası sağlam kanunlar, yönetmelikler çıkar ve bunun da çok yalın, çok işlevsel, neredeyse mucizevi diyeceğim bir yöntemi var. İzin verirseniz onu hemen birkaç cümleyle açıklayabilirim.
1: Lütfen hocam.
0: Şimdi biz anayasayı tüm diğer hukuk kurallarının, kanunların, yönetmeliklerin, genelgelerin tepesine yerleştirdik ve dedik ki tüm hukuk kuralları anayasanın mayasını taşımak zorunda. Taşımazsa ne olur? İşte bu sorunun yanıtını anayasa çok açık bir şekilde veriyor. Diyor ki eğer diyor benim mayam kanuna geçmediyse, yönetmeliğe geçmediyse hemen onu o fırından çıkarın. Onu kimseye yedirmeyin. O tüketilebilir bir ürün değildir. Çünkü benim mayamı taşımıyor. Benim mayamı taşımıyorsa o bir yabancı maddedir. Bakın ne kadar yalın bir kural ama ne kadar işlevsel ve bütün hukuk düzenini bereketli, yararlı, insanlar için, kamu için faydalı kılan çok yalın bir kural. Yani anayasa diyor ki bu sistemin mayasını ben verdim ve burada kabul edilebilecek tüm kurallar, hukuk kuralları bana uygun olmak zorunda. Benim belirlediğim ilkelere, etik değerlere uygun olmak zorunda, bunları taşımak zorunda. Çünkü biz sizin çok güzel ifade ettiğiniz gibi mayası bozuk bir şey yediğimizde hasta oluyoruz. Kısa veya orta veya uzun vadede. Çünkü o bizim için yararlı değil. Belki buradan da şu soruyu o zaman sorup teyit etmemiz gerekiyor. Anayasa bizim için yararlı mı? Belki de en önemli soru bu. Buraya geldik. Aklımızda bu sorunun canlandığını tahmin ediyorum.
1: Hocam, o soruyu öyle bir tutalım. Peki evet. Bu soruyu ben şöyle biraz daha hani yaysam, desem ki yani bir toplum için, bir millet için, bir yurt

0: için özellikle de özelde Türk milleti için, Türkiye için bu ne faydası vardır? Yani işimize yarar mı? Yani millet olmak için, devlet olmak için illa gerekli midir anayasa?
1: Aa, evet, bu da çok güzel bir soru. Şimdi bizim ilk milli anayasamızı bir tekrar o zaman hatırlayalım. Bunun için 1920 yılına soğuk bir kış gününe gitmemiz gerekiyor. 20 Ocak. Bu sıcak günlerde biraz olsun bizi serinletir belki.
0: Belki.
1: Evet, 20 Ocak 1921 günü bizim ilk milli anayasamız, Milli Meclisimiz, Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Bizim böyle fakültede anayasa tarihi anlatılırken ta işte Osmanlı dönemindeki o anayasacılık hareketlerinden bahsedilir. Aslında bu doğru. Tarihsel bilgi olarak verilebilir ama biraz kafa karıştırıyor. Bizim ilk milli anayasamız işte bu 1921'de o soğuk kış gününde yapılan anayasadır. Çünkü ilk defa o anayasada, ilk maddede öyle bir madde yer almıştır ki bu daha önce bu topraklarda toplumsal bir sözleşme olarak hiç yazılmadı. Belki de tahmin edebilir izleyicilerimiz bu maddenin hangi madde olduğunu. Çünkü her şey buradan başlıyor. Tıpkı evrenin varoluşundaki büyük patlama gibi. Bizim de bir ulus devlet olarak var olmamızı sağlayan o sihirli ifade. Bugün o ifade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis Başkanlığı kürsüsünün arkasında yazılıdır. Altında da bir imza vardır. O ifade şudur: egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Belki izleyicilerimiz bunun bir anayasa maddesi olduğunu bilmiyordu. Bunun bizim ilk ulusal anayasamızın ilk maddesi olduğunu bilmiyordu. Ve bu cümlenin halen anayasamızda 6. maddenin ilk cümlesi olarak yer aldığını bilmiyordu. Her şey buradan başlıyor. Yani bunu ana kurgusu olarak, ana düsturu olarak belirleyen bir metnin prensip olarak millete karşı, millete zararlı bir düzen öngörmesi mümkün değildir. Bunu yazdıktan sonra şunu kabul etmiş oluyoruz: bu anayasayla kurulan hukuk düzeni millet için var. Yani millet kendisi için bu düzeni var etti. Kendisine bahşedilmiş, kendisine lütfedilmiş, kendisine ulufe gibi dağıtılmış ve her anda elinden alınabilecek olan bir düzen değil. Millet söke söke, kanı canı pahasına bu toplumsal düzeni var etti ve böyle bir ulusal bilince sahip oldu. Bu düzeni biz yarattık. İşte burada çok ciddi bir niteliksel dönüşüm var. Yani şunu söyleyemeyiz. İşte Osmanlı döneminde ilk defa 1876 Anayasası yapıldı. Orada birçok belki haklarla özgürlüklerle ilgili düzenleme de olabilir. Ama orada hiç boşuna aramayın. Böyle bir ifade bulamazsınız. Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir cümlesi ilk defa bizim tarafımızdan oluşturulan, kendi ulusumuzun var ettiği Büyük Millet Meclisi tarafından yazıldı. Ancak onun tarafından yazılabilirdi. Biraz uzun bir yanıt oldu ama altyapısıyla anlatmak istedim. Çünkü matematikte ne yaparız? Formüller yazarız. Ondan sonra da onların altını doldururuz. Ben de diyorum ki matematiksel olarak millete ait olan, millet tarafından var edilen ve milletin kendi özgür iradesiyle var ettiği bir devleti kuran anayasa tabii ki milletin iyiliğini gözetecektir. Onun için mayasının iyi olması zorunludur. Ama bu tabii sorgulamalarımıza son vereceğimiz anlamına gelmez. Sadece ön kabul olarak bunu dile getirmek istedim.
0: Ayşe Hocam, ben şimdi sizin kitabınızdan bir bölüm var, sayfa 97'de diyor ki, çok gezen mi bilir, çok okuyan mı diye sorarlar. Bence en çok bilen kendi aklında gezinebilendir. Acaba diyorum ki bu anayasayla beraber toplumun bütün bireyleri aslında hem hayatın içinde hem kendini gerçekleştirme anlamında aklına ulaşabilen, aklıyla karar verebilen, siz aslında birazcık da buraları da bu kitap içerisinde, bir Zeynep var, biraz da bahsedelim bizi dinleyenlere. Bir Zeyno var aslında. Yani Zeyno bir yolculuğa çıkıyor ve bu yolculuğunda da aslında siz ona anayasayı ve devlet babayı da tabii anlatıyorsunuz. Bu
1: Evet.
0: metafor aslında Türk kültüründe de öyle değil midir? Yani

0: Devlet babadır, anayasadır. Hatta devlet yönetiminde işte Uygur Türklerinde, Orhun abidelerinde de hep kadın ve erkek yan yanadır gibi. Burayla da bir şeyi var mı acaba metaforik olarak hocam?
1: Kesinlikle var tabii ki. Biz kadim bir kültürün hem emanetçileriyiz hem de mirasçılarıyız. Dolayısıyla bizim bu vatanda, bu cennet vatanda, bu topraklarda bu anlayışla bir araya gelebilmemiz ve mucizeyi başarabilmemiz tabii ki o kültürden aldığımız güce bağlı. Bu açıdan da baktığımızda kitaptaki benzetmelerin içerisinde böyle izler bulmak, onların keşfine çıkmak tabii ki mümkün. Bir de o kadar güzel bir tanım bulmuşuz ki dünya dillerine baktığınızda anayasanın bu şekilde tanımlandığı benim bildiğim bir başka dil yok. Böyle bir sözcük türetmiş olan. Biz yasaların anası yapmışız. Aslında ana ifadesi aynı zamanda devleti de var eden yapı olduğu için çok yerli yerine oturmuş. Ve bizde tabii ki ana kültürümüzde kutsaldır ve iyiliğin, bereketin, temizliğin, saflığın, insanlığın aslında simgesidir. Ve ana her zaman düzen kurandır. Ocağın başında hayatı yaşatandır. Ekmeğe mayasını verip onu pişirendir, can verendir. Dolayısıyla varoluşun, sürdürülebilirliğin simgesidir. Ya devlet başa ya kuzgun leşe diye yine çok güzel bir sözümüz vardır. Ben de bu benzetmeleri, bu kültürel ögeleri kullanarak anayasa ve devlet ilişkisini bu kitapta bir anne çocuk ilişkisi olarak betimledim. Yani evet biz devlete baba da diyoruz ama bu kurgu içerisinde devlet anayasanın çocuğu. Dolayısıyla devletin öncelikle bu töreden, anayasadan uzaklaşmaması gerekiyor. Eğer kuralsızlık esas olursa bir kaos olur ve millet artık yararlanamaz hale gelir. Çünkü anayasa milleti korumak için var. Millet daha doğrusu anayasayı düzen içerisinde ve kendisine yarar sağlayacak şekilde bir devlet var etsin diye yarattı. Yani anayasada biz aslında iki tane alan görüyoruz. Biri ne diyor? Can kutsaldır. İnsan canı kutsaldır. Her şey insan içindir. Neredeyse buna yakın ifadelerle anayasa aslında canı ve düzeni yüceltiyor. Yani düzen neden var? Bizim varlığımızı sürdürebilmemiz için var. Dolayısıyla anayasanın bir bölümü buna odaklanıyor. Diğer bölümü de şunu söylüyor. Tamam, çok güzel, bütün bunları kabul ettik, söyledik ama bunun işlemesi için, bu düzenin sürdürülebilir olması için bir yapı kurgulamamız gerek. O yapının adı ne? Devlet. Dolayısıyla buradan da matematiksel olarak yine şu sonuca varıyoruz. Demek ki devlet insan için var. Devlet can için var. Canın devamı için var. Bunlar için değilse bir nevi kanserleşme ortaya çıkıyor. Yani devlet bu düzenin anayasayla oluşturulan, canı önceleyen, özgürlüğü asıl kabul eden, kanun önünde eşitliği asıl kabul eden, adaletin gerçekleşmesi için bağımsız yargıyı öngören, düzenden uzaklaştığında aslında devlet de ortadan kalkıyor. Bir düzensizlik ve gücün, kaba gücün hakim olduğu bir kaos ortaya çıkıyor. O zaman ne yapması gerekiyor? Devletin annesi anayasanın sözünden çıkmaması gerekiyor. Bu açıdan anne çocuk ilişkisi ve bu benzetmenin ben hani herkesin aklında bir karşılık bulacağını düşündüm.
0: Peki Ayşe hocam, şimdi bu anne çocuk ilişkisinde örneğin çocuk tabii daha yeni nesil olduğu için belki çocuğun yeni hevesleri ve heyecanları var ve yeni ihtiyaçları var. Tam da bu noktada siz diyorsunuz ki örneğin şu açık pembe gül çeşidini bahçemize sonradan ekledik. Şimdi bu aslında şu mu oluyor? Yani evet, zaman büyüdükçe, ihtiyaçlar değiştikçe, hevesler farklılaştıkça yeni yeni kanunlar, yönetmelikler olabilir. Ama bahçenin bütününe ve bahçenin kuruluş amacına ters düşmemelidir mi diyoruz?
1: Tam da öyle diyoruz. Siz mükemmel

0: hepsini açıp okuduğunuzda her birinde aynı esasların olduğunu görürsünüz. Yani bizim aynen devletimizde devamlılık olduğu gibi anayasamızda da devamlılık esastır. Bizim bu ulusal devletimiz kurulduğu günden beri özgürlükçü, eşitlikçi, yeryüzünde adaleti gerçekleştirmeyi hedefleyen ve barışçıl bir devlet olmuştur. Bakın şu anda söylediklerim o kadar önemli ki ve bu devletin vatandaşı olduğumuz için hepimizin gurur duyması, mutluluk duyması gerekir. Dünya üzerinde her devlet için bunu söyleyemeyebiliriz. Biz gerçekten iyi bir mayayla kurulduk. Çünkü bizimkisi insanca varoluş mücadelesiydi. Ve kendi siyasi süreçlerimizde yaşadığımız kırılmalar bu esasların hiçbirini değiştirmedi. Bu durumda tabii ki anayasada değişiklikler yapılabilir, yapılmalıdır, yapıla gelmektedir. Ama anayasanın bu özündeki iyilikle oynanırsa, anayasanın o kurucu değerleri kurcalanırsa bu tıpkı işte elektrik trafosuna demir çubuk sokmak gibi bir şeydir veya kolon kesmek gibi bir şeydir. Yani oynanmaması gereken, kurcalanmaması gereken varoluş kolonları orada olmaya devam etmeli. Tam da örneği sizin verdiğiniz örnekteki gibi toplumsal hayatın, gelişmelerin insan için gerektirdiği yeni haklar, yeni özgürlükler sisteme eklenmelidir, eklenebilir. Mesela sizin verdiğiniz örnek kişisel verilerin korunması. Bizim çocukluğumuzda bizim böyle bir bilgimiz yoktu, böyle bir algımız, böyle bir farkındalığımız, böyle bir hakkımız olduğuna, olabileceğine dair bir aklımızda bir karşılık yoktu. Ama insanlık geliştikçe yeni özgürlük alanları tanımlanıyor. Yeni haklar devletler tarafından tanınıyor ve bu çok iyi bir şey. Çünkü mücadelemiz ya hepimizin insanlık olarak yapmaya çalıştığı şu, mümkün olduğu kadar birlikte yaşarken geniş özgürlük alanlarına sahip olmak, birbirimizin ayağına basmadan kendimizi gerçekleştirebilmek. Bunun etnisitesi, dini, mezhebi, felsefi görüşü, siyasi görüşü olmaz. Bu bütün insanlar için ortaktır. Biz bu bütün dünya tarihinin bu çok uzun, ezelden ebede giden sürecinde tıpkı bir mucize gibi, yani yıldızların bir araya gelmesi gibi Anadolu coğrafyasında millet olabilmeyi, devlet olabilmeyi başarmışız. Yani bunun bir önce kıymetini bilmemiz, böyle bir iliklerimize kadar hissetmemiz gerekiyor.
1: Ayşe Hocam,
0: bize bunu fark ettiriyor.
1: Tam da burada hani biz hep şöyle deriz ya, işte Türklerin devlet kurma geleneği vardır. Türklerde çok köklü bir devlet geleneği vardır. Ve hatta Osman Bey Osmanlı İmparatorluğu Orhan Bey'e işi verirken şu sözü de hep duyarız ya. Oğlum Orhan, adil ol, adaletli ol. Yani böyle Türk kültürünün geçmişindeki çeşitli coğrafyalarda yaşarken ki edindiği bu devlet geleneği de bugünkü anayasal ortamımızı, hak ve özgürlüklerimizle ilgili sahiplenmemizi, belki duygusal bağlarımızı da etkilemiş, buralara da mayalar serpiştirilmiş olabilir mi?
0: Mine Hanım, ben kesinlikle böyle düşünüyorum. Yani benim de hayat yolculuğu içerisinde giderek daha çok farkına vardım. Farkına vardıkça daha da onur duyduğum, bana kendimi daha güçlü hissettiren, daha sorumlu hissettiren bir kültür ikliminde yaşadığımı düşünüyorum. Ama bunun için hem gönül gözümüzün açık olması gerekiyor, hem de yani yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmez bir psikolojide olmamamız gerekiyor. Siz de bakın şimdi bunları görüyorsunuz, anlatıyorsunuz, birbirimize anlatıyoruz, anlattıkça teyit ediyoruz. Tabii ki biz o bin yıllar öncesinde yoktuk ama bugüne kadar gelen tarihi belgeler ve belki içinde yaşadığımız aile düzeni, toplumsal düzenimiz, bir örneğin güvenlik içinde halen çok şükür yaşayabiliyor olmamız, geceleri korku dolu, böyle aman işte benim gelip çantamı çalarlar mı, bana saldırırlar mı diye düşünmeden geceleri sokağa çıkabilmemiz, komşularımızı ziyaret edebilmemiz, bizim merhamet diye adlandırdığımız hoyratça olmayan yaklaşımlarımız, hayvanlara karşı davranışlarımız, bunların hepsi bunun içinde var. Yani ben hem hukukçu hem de bilim insanı olduğum için kesinlikle böyledir diye

0: diyebilmem için size ispat etmem gerekir. Ben bunların en azından sezgisine sahibim diye düşünüyorum. Kesin bilgi olarak ben söyleyemem çünkü tarihçi değilim, sosyolog değilim. Ama bunlara karşı meraklı bir insanım, bakıyorum ve her gördüğüm, okuduğum kesinlikle kültürel açıdan insanlık değerlerimizin çok güçlü olduğu, mayamızın iyi olduğu konusunda ki sezgilerimi teyit ediyor, güçlendiriyor ve ben bunların karşılığını kesinlikle anayasamızda da buluyorum. Yani belki benim yaptığım farklı şey bu oldu. Bunu herkese gösterme ve anlatma çabasına giriştim ve kesinlikle ön yargıyla veya bir başka bir alt metinle değil. Gerçekten bir çocuk gibi merak ederek giriştim ve olumsuz bir şey görseydim de onu da anlatmaya kararlıydım. Yani bunu hiçbir şekilde gizlememin de bir gereğin olmadığını düşünüyorum. Zaten yapmamam gerekir yine bilimsel açıdan yaklaşacaksam. Vallahi ben böyle bir şey görmedim anayasada. Herhangi bir çağdaş anayasada insanlık değerlerini benimsemiş, insancıl bir ulus devlet anayasasında olması gereken tüm unsurlar var. Yeter ki insanımız bunun farkında olsun. Ya yani iyi ki böyle bir devletin vatandaşıyım desin. Çünkü Türklük dediğimiz kavram bir üst kavramdır. Hatta benim böyle bir 100. yıl türküsü diye bir naçizane Cumhuriyet'in 100. yılında haddim olarak bir armağanım olmuştu. Orada böyle bir dize var. Ben de onu sıklıkla tekrarlıyorum. Türklük yüce bir ruhtur, insanlık ortak düstur. Bu gerçekten ilham olarak geldi bana. Ben kendim böyle algılıyorum. Hı hı. Ve anayasamız da bunu bu şekilde ifade ediyor. Bizim bu bilince ermemiz gerekiyor. Yani anayasamız orada gayet bilinçli yazılmış bir şekilde bizi bekliyor. Bizim bilincimizle oraya ermemiz gerekiyor. Böyle düşünüyorum.
1: Evet. Ayşe Hocam, size diyeceğim ki artık sonuna doğru geleceğiz ama bunu ben bile bugün şaşırdım. Nasıl bu kadar hızla ilerledik? Şimdi bizim programımız Anadolu Mayası aslında. Tapduk Emre diyor ki, Türkler Anadolu'yu bu kadar nasıl diyor hızlıca Türk yurdu haline dönüştürdüler sorusundan yola çıkarak. Çünkü diyor yanlarında gelirken Maya kelamını getirmişlerdi diyor. İşte o Maya kelamının içinde disiplin vardı, çalışkanlık vardı, adalet, hak, hukuk gibi bir takım erdemler vardı ve bu da diyor sofrada mayalandı. Siz şunu nasıl inanır mısınız ya da ne dersiniz? Acaba anayasaya olan ananın yasası, anamızın yasası olan bu yasa ailede, sofrada daha mı mayalanır? Burası onun kök salması için, dal budak vermesi, çiçek açması için doğru bir zemin midir? Ev, yuva.
0: Çok doğru bir zemindir. Anayasa candır yazarken hep aklımda şu imge beliriyordu. Anne, baba, çocuk birlikte oturmuş anayasa candırı okuyorlar. Ve sonra ben bunun gerçek olduğuna şahit oldum. Sosyal medyada bu konu, böyle paylaşımlar yapan oldu. İşte şimdi kızımızla birlikte anayasa candır okuyoruz diye yazanlar oldu. Tabii çok mutlu oldum. Çünkü toplumsal düzeni anlayıp içselleştirmek aileden başlar. Ama buraya bir halka daha eklemek istiyorum. Benim şu anda ana çalışma alanım, ilerleme kaydedilmesi için çaba gösterdiğim alan burası. O da tahmin edeceğiniz üzere okullarımız. Çünkü aileden sonraki bir dış çember, anaokuldan başlayarak okullarımız. Burada mutlaka bu anayasa okur yazarlığını küçük yaştan çocuklarımıza kazandırmak zorundayız. Çünkü anayasa bir etik değerler belgesidir. O mayayı biz onların anlayacağı dille hayatlarına katabilecekleri şekilde anlatabilirsek büyük bir yol alacağız. Ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ben güvencesi olacağını düşünüyorum. Bu konuda da milletçe yol almalıyız, yollar, yöntemler düşünmeliyiz. Tabii ailede başlarsa mutlaka bunun etkileri, kelebek etkisi gibi eğitim sistemine de geçecektir. Ama tabii eğer bilinçli bir şekilde bu konuda plan yapılır ve uygulamaya sokulursa daha hızlı yol alırız, daha iyi ilerleriz kanaatindeyim.
1: Evet, Ayşe Hocam, dediğim gibi yani o sizin dediğiniz şekilde bizim evde de bu kitap anne baba çocuk tarafından okundu.
0: Ay.
1: Ve hatta dediğim gibi anayasaya giden bu yolda, bu sevgi dolu yolda aslında anayasanın sevgi dolu bir ortam, bulut olduğunu, bunun her yeri kapladığını ve bu bulutun aslında insanların hayatındaki çiçeklerin açmasına nasıl olumlu etkisi olduğunu gösterdi bize. Bugün bize konuk olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu kitap bana sorsa

0: Dilerim sorarlar, hani dünyada hep bir küçük prens örneği vardır, ama ben inanıyorum ki modern edebiyatta anayasa candır. Müthiş bir karşılığı var hayatın içerisinde. Hatta hayatta herhalde çok az edebi metni kıskanırım, ama dedim ki ya ben bu kitabı nasıl akıl edememişim? Hocam elinize, yüreğinize, aklınıza, sabrınıza hem hayranlığımı bildirmek isterim size, hem teşekkürlerimi sunmak isterim. İyi ki varsınız. İyi ki anayasanın bizim canımıza can katan bir değer olduğunu, bir unsur olduğunu bizimle paylaştınız. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de yüreğinize, emeğinize, dilinize, gönlünüze sağlık diyorum. Bu harika programların devamını bekliyorum. Sağ olun, var olun.
0: Evet, Profesör Doktor Ayşe Odman bugün konuğumuzdu. Anayasa Candır kitabının yazarıyla aslında bir memleketin, bir ülkenin, vatanın nasıl anayasayla da mayalanabileceğini sizlere aktarmış olduk. Haftaya başka bir programda ve bir konuyla, konukla yeniden bu coğrafyayı mayalamaya devam ediyor olacağız. O güne değin huzurla ve keyifle kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Haldun Taner imzalı Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı oyunundan söz edeceğiz. Türk tiyatro literatürünün en seçkin ürünleri arasında yer alan eserde yazar, epik tiyatro yöntemlerini geleneksel Türk tiyatrosu ögeleriyle ustalıkla harmanlar. Eser, temelde tiyatro içinde tiyatro kurgusuna dayanır ve Tanzimat döneminden itibaren batılı anlamda tiyatronun topraklarımızdaki sancılı gelişim sürecini konu edinir. Oyun, Thomas Fasulyecian ve kumpanyasının yaşadığı maceralar üzerinden ilerler. Molière'in George Dandin adlı eserinin farklı dönemlerde ve farklı üsluplarla nasıl sahnelendiği oyunun ana izleyini oluşturur. İlk bölümde oyunun aslına sadık, klasik bir yorumu sergilerken, ikinci bölümde daha halk tipi, tuluata dayalı bir yaklaşım ön plana çıkar. Üçüncü bölümde ise artık değişen toplumsal koşullar ve şive komiklikleri eşliğinde eserin büründüğü yeni hal izleyiciye sunulur. Bu yapı sayesinde izleyici sadece bir hikayeyi takip etmez, aynı zamanda tiyatro sanatının teknik ve estetik evrimine de tanıklık eder. Eserdeki karakterler dönemin toplumsal sınıflarını ve kültürel çatışmalarını temsil eder. Özellikle Fasulyecian'ın sanat aşkıyla geçim derdi arasında verdiği mücadele oyunun duygusal ve gerçekçi zeminini kurar. Metin boyunca kullanılan dil,

0: sade ve akıcıdır. Taner, mizahı bir amaç değil, toplumsal eleştiriyi güçlendiren araç olarak kullanır. Oyunun sonunda yer alan ünlü fasulyeciyan tiradı, tiyatro sanatının geçiciliğini ve kalıcılığını aynı anda vurgulayan edebiyatımızın en güçlü pasajlarından biri kabul edilir bugün bile. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 12 maddelik teklifin komisyon görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Teklif komisyonda kabul edildikten sonra genel kurulun gündemine gelecek. Genel kurul görüşmelerinin hafta sonu başlaması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin Iğdır ziyaretinde açıklama yaptı. Terör belasından kurtulma arifesindeyiz, ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır dedi. Bakan Gürlek, Türkiye'nin huzur ve güven noktasında hak ettiği konuma erişeceğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. Terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğinin ufak bir keseti değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bayraktar, Avrupa'nın Karadeniz gazını ithal etme talebini ilettiğini de açıkladı. Türkçenin dijital dünyadaki gücünü artıracak Türk Dili Bilgi Sistemi Dilbiz projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Projenin ilerleyen aşamasındaysa milli yapay zeka platformu MAIN devreye girecek. Kapalı ve güvenli ağda çalışacak yerli yapay zeka, Türkçenin doğru ve etkin kullanımı için akıllı karar destek mekanizmaları geliştirecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2028 başkanlık seçimi için hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. ABD Başkanı Trump'ın yardımcısı Vance'i destekleyeceği iddia edildi. Washington Post'un iddiasına göre Trump, partisinin bağışçılarıyla yaptığı kapalı toplantıda Vance'i halefi olarak düşündüğünü söyledi. Trump ise bunu konuşmak için henüz çok erken diyerek konuyu rafa kaldırdı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında nihai anlaşmaya varılabilecek mi? ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli NASA astronotları kritik bir uzay yürüyüşünü daha başarıyla tamamladı. İstasyonun güç kapasitesini artıracak yeni güneş panellerinin kurulum hazırlığı için istasyon dışına çıkan iki astronotun zorlu mesaisi yaklaşık 6,5 saat sürdü. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu olayın ardından...

0: intihar ettiği bildirildi. Ve spor, Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen İstanbul'da avantajlı dönüyor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Radek Kralov ve takımına konuk olan Beşiktaş rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 33, İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 45, Bakü 34, Bern 29, Üsküp 37. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin ve Brüksel 22, Paris 26, Amsterdam 21, Sofya 31. Yağmurlu olmak üzere Kopenhag 23, Viyana 37, Saraybosna 31 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Enerji Masası.
1: Enerji Masası'ndan bizleri dinleyen herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programı Hasan Kambolat hazırlıyor, yapım sorumlusu Vilda Üstündağ. Teknik Masa'da bugün Serpil Korkmaz'la çalışıyoruz. Mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu, ekip olarak hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bugün büyük dönüşümlerin devletler üzerindeki etkilerini, ekonomiye, demografiye, kentlere, mesleklere ve genç kuşağın çalışma şekilleri üzerindeki etkilerini konuşacağız. Stüdyodaki çok değerli konuklarımla. Konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Emekli Vali Profesör Doktor Hasan Canbolat, hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
1: Ve Enerji Masası'nın daimi konuğu Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat. Siz de hoş geldiniz hocam.
3: Sağ olun.
1: Hocam sözü size bırakıyorum.
3: Evet, aslında programa Sayın Canpolat'ı kısaca tanıtmakla başlayalım. Çünkü sadece valilik veya akademisyenlik değil, çok boyutlu, çok yönlü bir kişiliği mevcut. İyi bir aydın, entelektüel. İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı da yaptı. Aynı zamanda Aselsan Yönetim Kurulu Başkanıydı ve Aselsan'ın aslında bu boyutlara gelmesinde de son derece emeği olan bir insan. Çünkü savunma sanayisini iyi bilen ve savunma sanayisinde de vizyon sahibi bir insan. Onu iyi biliyorum. Örneğin Aselsan'a yine bağlı Türkiye'nin ilk çip fabrikasına da çip üretiminde gerçekleştiren bir kişilik. Bu yönden de aslında Türkiye olarak tebrik ediyorum. Ayrıca Türkiye'de bu göçmen konusunu da daha göç, düzensiz göç başlamadan gören ve İçişleri Bakanlığı'nda bu birimi kuran insan. Ondan dolayı bir ileri vizyoner bir kişiliği olduğunu görüyoruz. Bu şimdi entelektüel boyutta da bu Dünya 3.0 Büyük Dönüşümler ve Yeni Dünya Düzeni kitabı, ki bir kitap daha şimdi gelecek aynı konularda. Sadece Türkiye değil, dünya da nasıl dönüşüyor ve Türkiye bu dönüşüm içerisinde ne yapması gerekiyor? Bu konularda emek sarf eden, kafa yoran bir entelektüel olduğunu görmekteyiz.
1: Teşekkür ediyoruz hocamızı tanıttığınız için. Aselsan ülkemizin gururu, savunma sanayinde ülkemizin kat ettiği yollar ortada zaten. Emekleriniz için ben şahsi olarak da teşekkür etmek istiyorum hocam. Ve ilk sorumla başlıyorum. Büyük dönüşümlerin devletler üzerindeki etkileriyle başlayalım mı?
2: Tabii. Bu içinde bulunduğumuz dönüşümün nasıl bir dönüşüm olduğunu önce tasvir etmekle başlamak lazım ki o dönüşümün çeşitli alanlardaki etkilerini daha iyi konuşalım. İçinde bulunduğumuz dönüşüm insanlık tarihinin en büyük dönüşümü. Niçin en büyük diyoruz? Bu iddialı bir söz olabilir ama geçmişteki büyük dönüşümler, devrimsel dönüşümler, ki bundan önce iki tanesi ortaya çıkmıştı. Biri insanlık tarihinin, zaten medeniyetin başlangıcı, tarım çağı dediğimiz ve halen içinde kısmen yaşadığımız tarım çağı. Şimdi içinde bulunduğumuz çağın tam ismi konulmasa da bilişim ve iletişim devrimi diyelim. Bu öncekilere göre çok daha büyük bir etki yaratıyor bütün alanlar üzerinde. Elbette öncekiler de yaratmıştı. Bir tarım toplumu ortaya çıkmıştı. Bir sanayi toplumu ortaya çıkmıştı vesaire. Onunla kıyasladığımız zaman niçin bu onlardan daha büyük etkiler yaratıyor diye baktığımız zaman, bu şundan dolayı: daha önceki teknolojiler insanın kontrolündeydi. Yani tarım çağı teknolojilerin hepsi insanın kullandığı ve kontrol altında tuttuğu, işte tarım aletleri olsun, araç, gereç aletlerin tamamı insanın ürettiği ve kontrol altında tuttuğu. Makineler de öyleydi. Makine çağında da öyleydi. Bir uçak örneğin. Yeni bir uçak tasarlayıp yeni bir uçak yapamaz. Ama şimdi en önemli burada ayrışan özellik, yeni teknolojilerin en önemli özelliklerinden bir tanesi, ki birinci sırada gelir bence, otonom ve akıllı olmaları. Bu ne demek? Otonom ve akıllık ne anlama geliyor? Yani buradan başlarsak devlet üzerindeki ve diğer alanlardaki tesir de aynılaşılır. Otonomi şu, daha önce hiçbir zaman bir insanın ürettiği bir teknoloji kendi kendisine karar verme yetisine, kendi kendisine herhangi bir şeyi planlamaya kabiliyeti yoktu. Şimdi bu iki alan, yani otonom teknolojiler ki bunun içerisinde işte robotik teknolojiler var, otonom araçlar var. Ama bunlara bir zeka ile buluştuğu zaman, yani yapay zeka dediğimiz ki insanoğlu tarihinde ilk defa kendinden daha akıllı bir şey icat etmiş oldu. Şimdi evet. Bunun tabii sonuçları henüz kestirilemiyor. Herkes tartışıyor. Bu ikisi birleştiği zaman demek ki bir yapay zeka tabanlı bir sistem artık insana ihtiyaç olmadan diyelim ki bir fabrikayı yönetebilir. Yani insansız fabrikalara zaten bir hızlı bir geçiş var ve tasarım yapabilir. O tasarım üretime dönüştürebilir yazıcılar sayesinde. Dolayısıyla birinci özellik demek ki öncekilerden farklı olarak akıllı ve özerk hale gelmesi. İkincisi ve son derece önemli. Bugün dünyayı değiştiren belki de budur. Hız. Çünkü biliyoruz tarım çağı yaklaşık 10 bin yıl sürdü. 10 bin yıl içerisinde bir süreçler ortaya çıktı ve makinalaşma dediğimiz sanayi çağı 200 yıl sürdü. İşte 1800'den başlatırsak. Ama şimdi son 30 yılda ortaya çıkan dönüşümlere baktığımız zaman 3 nesil bir arada ve bu 3 nesil tarihte bu kadar hızlı değişime 3 nesil hiç tarihte bir araya gelmemiş. Yani X nesli dediğimiz yani evet. Bizler Y ve Z nesli dediğimiz Y nesline yarı dijital doğanlar diyorlar. Z nesline dijital doğanlar ve bizlere dijital göçmen diyorlar şimdi literatürde. Yani biz adeta taş devrinden diyelim hiçbir evet. Dijital aletin olmadığı bir çağdan dijital çağa evet. Göç ettik bizler, bizim 60'lı yıllarda doğanlar. Dolayısıyla 3 nesil bir arada. Bunun sonuçları çok enteresan. Bir kere onu ileride konuşacağız. Herhalde vaktimiz yeterse. Şu anda üzerinde çok konuşulan bir konu. Bu 3 neslin bir arada olması. Bu 3 neslin öncelikleri farklı, yaşam tarzları farklı, dünyaya bakışları farklı. Ama biz şimdi sizin sorunuz soruya gelirsek. Yani bu akıllık, özellikle hız dediğimiz zaman bunun bir kere ekonomi üzerine son derece yıkıcı tesirleri var. Çünkü sanayi çağının makinaları dediğimiz gibi bu yeni çağın ortaya çıkar teknolojiler karşısında demode duruma düşüyor.
1: Evet.
2: Yani bu dağıtık teknolojiler dediğimiz enerjinin, makinanın her yerde enerji elde edebilme, her yerde üretim yapabilme, transfer edebilme gibi, uzaktan çalışma gibi. Yani yepyeni bir ekonomik model ortaya çıktı. Şimdi bu yeni ekonomik model karşısında devletler zorlanıyorlar. Esas konuya girecek olursak. Niçin zorlanıyor? Şuradan dolayı. Çünkü işte biraz evvel söylediğimiz gibi teknolojik dönüşüm son derece hızlı olur. Önümüzdeki 30 yılın nasıl bir teknolojik devrime yol açacağını mesela bugünden kestiremiyoruz. Değil mi?
1: Evet.
2: Çok uzun bir süre 30 yıl. Teknoloji açısından. Ama devletler için çok kısa bir süre. Geçmişte de böyle olmuştur. Siyasi dönüşüm çok arkadan gelir. Bir gerilim oluşuyor. Şimdi peki burada devlet neyin arkasından yetişemiyor? Burada şu, teknolojik devrimler, dönüşümler çok ciddi etkiler yaratıyor ve sanayi devletleri dahil hepsi bu dönüşüme yetişebilme anlamında büyük bir baskı altında şu anda. Yani devletin birinci baskısı bu. Bunlara yatırım yapmanız gerekiyor. Nükleere, çipe, temiz enerjiye yapmazsanız geride kalıyorsun. Büyük sanayi devletleri bile şu anda bu baskı altında. Temiz dönüşüm baskısı altında. İkincisi sosyal dönüşüm baskısı altında. Yani gençlerin ihtiyaçlarını karşılama,

0: Artık bugün düzenli ve sürekli işler yok.
1: Evet.
0: Devlet bir de böyle bir sosyal baskı altında. Yani yeni neslin sorunları karşısında devletler zorlanıyorlar.
1: Bir yandan yapay zekaya kaptırdığımız meslek alanları
0: Tabii.
1: varken diğer yandan
0: Evet.
1: yeni gelen nesiller bambaşka bir çalışma düzenine uyum
0: Başka,
1: sağlamaya
0: evet.
1: çalışıyorlar, değil mi?
0: Tabii şu anda
1: Alışık olmadığımız bir düzen.
0: sürekli ve devamlı işlere erişmek artık çok zor. Eğitim modeli karşısında zorlanıyorlar. Bütün bu altyapının transferi, bütün bu altyapının değişimi çok ciddi bir yatırım gerektiriyor. Sonra ortaya çıkan krizleri karşılama konusunda çok ciddi bir kapasite problemi de var devletin. İşte en yakın Covid'de görüldü bu bir.
1: Evet.
0: Covid karşısında birçok devlet etkisiz hale geldi. Dolayısıyla bu da yeni çağın çıkardığı bir şey aslında. Yani yeni bir virüs salgını. İşte laboratuvar virüsü tarzında bir virüs sızdı.
1: Evet.
0: Bütün dünya burada felç oldu. Şimdi üçüncü bir baskısı devletler üzerine dijitalleşme dediğimiz. Yani dijitalleşme dediğimiz zaman bu devletleri iki yönden etkiliyor. Bir olumlu yönde. Hepimizin bildiği dijital devlet dönüşümü, e-devlet, vatandaşa hizmet açısından ama öte taraftan devletlerin bütün bu krizlere karşı koyma kapasitesini arttırmak için devletler tekrar artık yeniden büyük devlet modeline dönüyorlar. Yani yatırımcı, inisiyatif alıcı. Bu 10-15 sene önce demoydu devletin böyle yatırım yapması,
1: Evet.
0: inisiyatif alması gibi. Ama şimdi Çin örneği bütün devletlere bir örnek oldu. Çünkü Çin inisiyatif alıyor. Belli bir alana odaklanıyor. Belli bir alana sürekli kaynak aktarıyor. Orada tüm herkes etkisiz hale. Artık özel sektör firmaları Amerika, Avrupa olsun etkisiz kalıyor. Şimdi devletler de özellikle Amerika biliyorsunuz ta Biden döneminde ve Trump da daha da bunu artık bir politik halinde şu anda. Sanayileşmenin geri getirilmesi diyor mesela.
2: Yani
0: Çünkü
2: Roosevelt döneminde
0: tabii
2: olduğu gibi
0: evet
2: aslında.
0: sanayi tabanımızı kaybettik
2: Yani
0: diyorlar.
2: enerjide barajlar yaparak,
0: Evet.
2: inşaatta
0: Tabii
2: gökdelenler yaparak.
0: çipe büyük yatırım yapıyor. Çip yasası çıkardılar ABD'de biliyorsunuz. Yani bunun sebebi şu. Bağımlı olunduğunu gördüler ve bugün Amerika'da birçok sektör çöktü. Pas kuşağı diyorlar. Zaten Trump'ın oy aldığı kesim buradan oldu. Pas kuşağı dediğimiz yani Detroit gibi çöken şehirler. Yani yeni gelişen teknolojiler karşısında gerileyip bakın yani bu bizim kırılganlık dediğimiz zaman bu sadece eskiden bir sahra altı ülkeleri kırılgan.
2: Özür dilerim. Detroit'i biraz açmakta fayda
0: Detroit
2: var bilmeyenler için.
0: Amerika'nın otomotiv sektörünün kalbiydi biliyorsunuz. Yani Toyota'nın Amerika girişinden sonra Amerika'nın otomotiv endüstrisi çok ciddi bir sıkıntı yaşamaya başladı, gerilemeye başladı ve arkasından Çin rekabeti de gelince Amerikan otomotiv endüstrisi özellikle Detroit tamamen bir çöküntü bölgesi haline geldi. Adeta böyle karneyle gıda dağıtılan bir yer haline geldi. Bu çok enteresan bir örnek. Bu dünyanın birçok yerinde şu anda karşımıza çıkıyor buna. Çöküntü bölgeleri deniliyor. Bu bir sosyal
2: Avrupa'da da
0: var.
2: çıkabilir.
0: Var olan yerler de var.
2: Evet.
0: Daha öncesinde belirli bir sanayiye odaklanmış. Mesela tersaneye, otomotive. Amerika sanayi merkeziydi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama şu anda büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla şimdi devletlerin üçüncü baskısı dijitalleşme karşısında hem bu dijital hizmetlerin altyapısını kurmak gerekiyor ki bu artık bir zorunluluk gibi oldu. Ama öte taraftan devletler burada bir tehdit altına da giriyorlar. Yani çünkü niye dijital alan hem de aynı zamanda bir saldırı alanı.
1: Evet, siber güvenlik devreye
0: Evet,
1: giriyor bu kez de.
0: buradan bir tehdit var şu anda
1: Evet.
0: bütün devletlere. Yani bugün artık bir güvenlik dediğimiz zaman eskiden ordu gibi bir askeri güvenlikten ziyade bir siber güvenlik ilk sıralara geldi. Ve bugün birçok ordu artık bir siber savaş konseptine göre yapılanıyor. Tugaylar kuruyorlar. Dolayısıyla üçüncü bir şey bu daha çok devletin bu kapasitesinin ne karşı toplumda ortaya çıkan bir durum. O da dijital izleme ve gözetleme. Şimdi devletten önce de öyle bir kapasitesi yoktu. Bugün her tarafta yüz binlerce kamera insanları sürekli izleme kapasitesi kazandı. Yani baktığımız zaman devletlerin bu gelişen teknolojiler karşısında şu anda büyük bir dönüşüm içerisine girmiş ama devletin henüz daha tam burada nereye doğru evrileceği belirgin değil. Çünkü buradaki esas önemli sorun, son burayı söyleyeyim devletin dönüşümde, dijital egemenlik diye bir konu tartışılıyor. Dijital egemenlik nedir? Onu önce bir tanımlayalım. Bugün bütün bu altyapıyı sağlayan büyük şirketler yani bulut servisleri diyelim. Yani bugün tüm bilgiler bulut

0: dediğimiz serverlar üzerinde saklanıyor. Çoğu ülke verisinin nerede olduğunu bile bilmiyor. Ya bugün büyük veri merkezlerine yatırım yapabilen ülke çok sınırlı. Kendi verisini tutabilen kendisi, kendi coğrafyasında tüm ülke son derece kısıtlı. Ve insanlar da, devletler de, şirketler de verilerin nerede olduğunu bilmiyorlar. Şimdi dolayısıyla klasik egemenlik devletler hukukunda, devlet teorisinde devlete ait olan bir hak. Yani egemenlik devlete ait ama şimdi egemenliğin bu kayması yani dijital büyük şirketlere doğru kayması. Çünkü bu şu demek, sizin erişiminiz de durdurabilir. Değil mi? Mesela bu Trump yandaşlarının kongre baskında bütün Trump dahil erişimini durdurdular. Sonra Ukrayna Savaşı'nda oraya SpaceX firması erişim sağladı. Yani baktığınız zaman artık jeopolitik bir devletlerin yanında normalde jeopolitiğin aktörler devletlerdir sadece. Jeopolitik aktörlerine bir de büyük şirketler gelmiş durumda. Çünkü sizin iletişim altyapınız onlarda, diğer bütün altyapılar orada. Dolayısıyla buna bir de bu tartışma var şu anda. Yani tabii siz bir dijitale erişirken bir hizmet sağlamış bir altyapı kuruyorsunuz ama dediğim gibi bir tehdit oluyor.
1: Evet.
0: Tehditin yanı sıra bağımlı hale geliyorsunuz. Değil mi? Bugün Türkiye'de mesela bu anlamda çok ciddi bir bağımlılık yaşıyor. Bizim süratle bu veri merkezleri konusunda, kendi çip üretimini sağlama konusunda, yapay zeka konusunda yatırımlar yapılması gerekiyor. Çünkü zaten yapay zekanın büyük şirketlerin açıklamalara baktığınız zaman mesela Sam Altman gibi diyor ki tabii önce bedava veriyorlardı. Her konuda öyle alıştırıyorlar. Artık biz bunu diyor elektrik satar gibi sayaç bağlayıp zaten öyle yapmaya başlar biliyorsunuz. Claude mesela
1: Evet.
0: Anthropic'in firması şu anda tamamen ücretli ve şöyle bir bağımlılık da yaratıyor. Bugün bütün endüstriler yapay zekaya bağımlı hale geldiler.
1: Evet.
0: Bugün yapay zeka erişimi kesildiği anda birçok devlette ve şirkette işler tamamen durur.
2: Tabii şeyi de söylemek lazım. Data center'ların, bu yapay zeka data center'lar çok ciddi bir şekilde enerji tüketiyorlar.
1: Evet.
2: Örneğin Amerika'daki bu data center lardan biri 10 adet nükleer santral ısmarladı. Yani 10 adet mikro santral sadece bir data center için kullanılacak. Yani inanılmaz bir enerji. Ama bunun karşılığında da Çin şimdi bu kadar enerjiye ihtiyacı olmayan sistemlere doğru da yöneldiğini görmemiz lazım. Değil mi hocam?
0: Evet, şimdi zaten bu konuda iki gelişme var. Bir bu serverlara özellikle Elon Musk öncülük ediyor diye. Şimdi diğer şirketler de aynı alana kaymaya başladılar. Kendisi bir röportajında önümüzdeki 30 ay içerisinde binlerce uyduyu yani server taşıyan yapay zeka uzaya taşıyacağını söylüyor. Önümüzdeki 30 ay içerisinde insanlık tarihinin yarattığı zenginlik kadar uzay ekonomisinde zenginlik yaratacağını kendisi söylüyor. Şimdi dolayısıyla birinci buradaki eğilim bu soğutma ve enerji problemine karşı uzaya taşımak. İkincisi de özellikle kuantum tabanlı bilişim konusunda çok ciddi bir şey var. Zaten o zaman bu bizim bildiğimiz dünya 3.0 da sona erer. Yani bilişim ve iletişim çağının bittiğini de görebiliriz. Yani 30 yılda bitmiş olabilir.
2: Evet.
0: O zaman kuantum çağı başlarsa bu yepyeni bir dönem demektir. Onun ne olacağını şu an hiç kimse şu anda tam olarak bilemiyor. Çünkü kuantum bilişimin bütün bu söylediğimiz alanlarla erişimi. Çünkü bu bir teknolojinin tek başına yaratacağı etkiyle başka teknolojilerle birleştiği zaman yaratacağı etkiler çok farklı. Yani mesela dağıtıklıkla otonomi birleşirse, dağıtıklıkla yapay zeka birleşirse, mesela birleşirse şu kameralar şu anda bizim dünyadaki kameraların çoğu öyle pasif kamera diye. Ama şimdi siz kamera yapay zekalara getirirseniz yani kamera sürekli olarak insanları izleyip onların hal ve tavırlarından sonuç çıkarıp önlemler almaya ona yönelik bir takım şeyler yapmaya başlarsa bu onu dağıtıklıkla yani kameralarla yapay zekanın birleşimi. Robotlarla yapay zeka birleşirse mesela bu defa insansı dediğimiz
1: Evet.
0: bir şey çıktı. Dolayısıyla burada kuantum devrimi ortaya çıkarsa zaten şu andaki bütün bu konuştuklarımız adeta tarihte kalır. Çünkü bu bizim konuştuğumuz çip teknolojileri işte silikon veya galyum bazlı veya diğer alanlarda olsun belirli bir sınır içerisinde ama kuantum bilgisayar dedim ki Çin'le bu anlamda ABD yarışıyor zaten. O zaman çok farklı bir manzara ortaya çıkar.
1: Çağ gelişiyor, yenilikler sürekli ama dünya nüfusu da bir yandan
0: Evet.
1: yaşlanıyor hocam. Programın başında da üç kuşak aynı anda teknolojiden yararlanıyor, ona uyum sağlamaya çalışıyor gibi bir
0: Doğru.
1: şeyler söylemiştiniz. Bunu biraz daha açalım mı bu konuyu?
0: Tabii. Şimdi bu konuştuğumuz konuların yani değişen teknolojilerin ekonomi, siyaset yani devlet üzerindeki tesirlerinden daha fazlasını biz aslında toplum üzerine görüyoruz. Toplumlardaki değişim bu manada daha çabuk oluyor. Hani
1: Evet.
0: devlete ve hukuka yansıması biraz daha geç olabiliyor ama çünkü niye? İnsanlar çok çabukluğu etkileniyorlar. Özellikle dijital devrimden toplumlar çok çabuk etkilendi ve bugün ağ toplumu diye tasvir edilen, tanımlanan bir yeni toplum yapısı ortaya çıktı. Ağ toplumu dediğimiz şey nedir? Ağlar üzerinde yüz binlerce insan, milyonlarca insan aynı anda sürekli iletişim halinde olması. Bu daha önce hiç tahayyül bile edilemeyen bir şey.
1: Evet.
0: Yani dünyanın her yerine insanlar her an erişip konuşup eğitim alıp iş yapabilme. Ağlar üzerinde şu anda sadece bu bir toplumsal yapı olarak da düşünmemek lazım. Bu ağlar üzerinde bir ekonomi ortaya çıkmış. Ağ ekonomisi. Yüz milyonlarca insan bireysel veya gruplar halinde ağ üzerinde bildiğimiz platform kapitalizmi diyorlar buna. Yani platformlar üzerinde bir ekonomi çıkmış oldu. İşte Instagram, YouTube biliyorsunuz bunlara.
1: Evet.
0: Büyük bir ticaret ve
1: Ve dijital yerliler diye de yeni bir tanım ortaya çıktı, değil mi? Bir yandan içerik üreten, bir yandan içerik tüketen bir
0: Evet.
1: nesil de ortaya çıktı.
0: Evet. Şimdi bunun topluma yansıması birinci ağ toplumu kavramı. Yani ağın üzerinde artık var olan bir toplumsal yapıdan bahsediyoruz. Ama aynı zamanda buradaki esas çözülme buna da yalnızlaşma diyorlar. Yani
1: Evet.
0: ağ üzerinde bir yalnızlaşma var. Yani aynı anda dünyanın her tarafında iletişim halindesiniz ama yalnızsınız.
1: Yalnızsın.
0: Bu sanayi toplumunun ortaya çıkardığı aile yapısının ve

0: İşe bakışının değişmesi. İşe bakış değişme şu. Zaten mezun olana kadar o girdiği alandaki işin ortadan kaybolduğunu görebiliyor ve en önemlisi şu, buna zaten literatürde bir kavram var karşılığında. Yeni nesiller, genç nesiller çalışmaya, mülkiyete ve şu anda X'in ortaya koyduğu değerlere çok farklı bakıyorlar. Mesela bu mülke karşı bakış. Yeni nesiller, Y ve Z nesli, mülkiyete kendinden önceki nesiller gibi bakmıyor. Yani artık ev almak, araba almak öncelikleri değil. Buna literatürde mülksüzleşme deniliyor. Mülksüzleşmenin iki boyutu var. Bir, zaten mülke erişmek. İkincisi, sosyal olarak böyle bir şeye, bu kültürün ortadan kalkması.
1: İhtiyaç
0: Yani
1: duymaması.
0: yeni nesildeki kültürel dönüşümle alakalı. O da şu, yani yeni nesil artık çalışayım, emekli olayım, ev alayım, araba alayım modundan ziyade kendime göre bir işler yapayım, bir şeyler yapayım, hoşuma giden bir şeyler yapayım. İşte bu esnek çalışma olabilir, paylaşılan bir iş de olabilir. Buna paylaşım ekonomisi diyorlar. Yani bir işi aynı anda dünyanın dört bir köşesindeki insanlar yapıyor. Kendisinin hoşuna giden şeyler, işte daha çok gezme, tecrübe kazanma gibi yeni bir kültür. Dolayısıyla bu mülksüzleşme konusu çok son derece önemli. Burada şimdi şöyle bir kavram da var. Buna istihdamın değişen doğasından dolayı prekarya diyorlar. Yani prekarya dediğimiz serbest çalışmayla proletaryanın
2: Birleşimi.
0: birleştirilmesi prekarya dedikleri. Bu şu, güvencesiz çalışan ve sürekli işlerde çalışmayan nesli kastediyor. Parça başına iş. Bu bir sanat işi de olabilir, kültür işi de olabilir, kuryelik işi de olabilir. Dolayısıyla mesela benim yakın akrabalarım da var. Ta Covid'den beri işe gitmiyorlar ama kendisi mühendis. Bunun gibi. Dolayısıyla büyük ölçüde bir beyaz yaka, mavi yaka kavramı ortadan kalkıyor. Esnek çalışma, Covid'den sonra ortaya çıkan model yayılıyor. Bunun bir boyutu daha var. O da şu, paylaşım ekonomisi içerisinde çalışanların harici bir de çalışmayan bir genç nesli ortaya çıktı. Buna da dünyada ev gençleri deniliyor. Ev genci kavramı var. Bu nedir peki? Bu hiç iş aramayan. Üniversite eğitimi almış. Ailesine bağımlı. Çalışmak da istemiyor. Hatta bunun bir ileri kademesi daha var. Özellikle Japonya'da bunun bir Japonca tabiri de var. Buharlaşma anlamına geliyor. Buharlaşma şu, genç ortadan kayboluyor. Ailesiyle ve sistemle ilişkisini tamamen kesiyor. Kimse onu artık bir daha bulamıyor. Çin'de de benzer bir eğilim var ama o daha farklı. Onun da yatıp kalma anlamında bir şey var. Yani artık o da kendisini geriye çekmiş.
2: Yani bulamıyor, kimse bulamıyor
0: Bulamıyor.
2: derken
0: Bulamıyorlar, izini bulamıyor.
2: inzivaya mı
0: Evet,
2: çekiyor?
0: kendini izini kaybettiriyor. Ev gençliği kavramının çok daha radikal bir şeyi. Şimdi mesela Türkiye'de açıklanan resmi rakamlara göre 5,5 milyon ev genci olduğu öngörülüyor. İş aramıyor, iş arası da bulamaz. Şimdi bu yeni ortaya çıkan ekonomik dönüşümün toplumlara yansıması. Şimdi burada esas sizin sormuş olduğunuz nesiller arası ilişkiler bakımından tarihsel bir kavşak.
2: Evet.
0: Tarihte ilk defa yaşlı nüfus oranı genç nüfus oranını geçti. Bu çok önemli. Birincisi. İkincisi, yine tarihte ilk defa yaşlı nüfusun serveti genç nüfusu geçti. Şimdi genç nüfus borçlu. Mesela Amerika'daki genç nesiller şu eksi birikim seviyesinde. İşte üniversite borçları var vesaire. Şimdi dolayısıyla aslında platform ekonomisinin destekleyen bir altyapı bu. Yani orta sınıf, yaşlı nüfus, buna gri ekonomi diyorlar. Elinde ciddi bir kaynak var, gri ekonomi. Bunlar iyi yaşamak istiyorlar, paraları var. Zaten sağlık hizmetleri ağırlıklı olarak oraya kayıyor. Bu servetler mülklerini korumak için de evlerini, araçlarını paylaşabiliyorlar. İşte ev kiralama şey çıktı biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Airbnb ve bunun gibi şirketlerin çıkması da zaten bu vizyoner insanların bu eğilimleri yakalaması. Yani bir tarafta kiralamak isteyen var, bir tarafta da bunu kullanmak isteyen var. Satın almak istemiyorum diyor. Dolayısıyla şimdi bu hem dünyaya bakış açıları, işe bakış açıları, servetin dağılımı bakımından büyük bir, aynı zamanda sırf sosyolojik fay hattı değil, bir siyasi fay hattı da ortaya çıkarıyor. Bunu ilk defa kitle fonlaması modeliyle Barack Obama bu eğilimi kullandı. Barack Obama kitle fonlaması dediğimiz modeli kullanarak, kitle fonlaması dediğimiz şu, bir kampanya başlatıyorsunuz. Bir şirket fonlaması da olabilir, bir siyasi fon da olabilir. Bir bağış kampanyası açmıştı Obama ve çok büyük bir bağış topladı. Zaten neredeyse aldı oydu ona yakın. Yani seçileceği daha baştan belli olmuştu. Mesela bu İtalya'da 5 yıldız hareketi gibi, evet, internet

0: üzerinden örgütlenen siyasi hareketlere baktığımız zaman lidersiz siyasi partiler. Yani çünkü bu dünya...
1: Özür dilerim, bu 5 evet. Yıldız hareketi aslında çıktığı zaman İtalya'da kimse ciddiye bile almamıştı. 5 vaatte bulundular. Birincisi su. Suyun bedava olması, şişelerde içmeyin diyor. Musluktan
2: artık
1: yine
2: insan
1: içilsin.
2: Hakkı olduğu evet, insan konuşuluyor hakkı. Değil mi? Evet.
1: En önemli noktalardan biri de internetin bedava olmasıydı.
0: Evet, 5 Yıldız Hareketi biliyorsun iktidara da geldi. Şu anda ciddi bir siyasi hareket. Şimdi bu sosyolojik dönüşümün, yani dünyaya bakışın etkileri kentleri, yaşam tarzından çok etkili. Birçok ülkede, mesela İspanya'da bazı hareketler var, çok başarılı. Kooperatif tarzında örgütlenerek, örneğin bir köyde, kasabada ortak kullanım. Mesela araçları ortak kullanıyorlar. Yani oradaki ortak kullanılabilecek her şey üzerinde ortak bir mülkiyeti demeyelim, ortak kullanım mantığı var. Gıdaları. Bu yeni nesil hareketler, yeni sosyal hareketler son derece ilgi çekici.
2: Ekonomik sistemleri sarsıcı aslında
0: evet,
2: uygulamalar
0: evet.
2: Değil mi?
0: Kendi gıdasını yetiştirme eğilimleri, kent tarımı, dikey tarım diye daha temiz yaşama. Zaten şu anda kentlerin dolayısıyla doğasında çok ciddi bir bu manada değişim var. Çünkü kentler sanayi devriminin bir ürünüdür, kent dediğim şey. Dolayısıyla kentlerin modelinde büyük fabrikaların etrafında, büyük alışveriş merkezleri, büyük kampüsler, hani cazibe olarak bunlar öyle çıkarıyor. Ama şimdi bunların hepsi dezavantaj. Şimdi kentler kendilerini öne çıkarabilmek için, özellikle Avrupa'da birçok şehir, tamamen yeşil kent, daha temiz, daha yaşanabilir, daha hoşgörülü, hoşgörü özellikle ve daha sanata yatkın. Yani sanayi var, bizde üniversite var falan gibi değil. Dolayısıyla baktığımız zaman kentlerin etrafında artık yeni bir kent sistemi, ekolojisi oluşuyor. Kentlerin
2: Yani sakin şehir kavramına daha yaklaşıyor
0: yakın,
2: insanoğlu.
0: Tabii yakın şöyle, biliyorsunuz kentlerin etrafında kent entegre banliyöler oluşmuştu.
2: Evet.
0: Kente gidip gelme anlamında. Şimdi bu esnek çalışma olsun, gerekse hiç çalışmama diyelim artık modeli ve daha elit işler yapan, daha yaratıcı nesiller. Yani şimdi herkes bunlar çekmeye çalışıyor. Artık kentin merkezinde yaşamak, banliyosunda yaşamak diye bir şey yok. Yani kentlerin mimarisinde fiziki yapısına çok ciddi. Bakın bir eğilim fiziki yapıyı, mekanı değiştiriyor.
2: Evet.
0: Dolayısıyla kentlerde artık daha fazla ev yapmak, daha fazla bina yapmak, kampüs yapmak, fabrika yapmak, alışveriş merkezi yapmak. Dünyada bu trend durdu. Dolayısıyla niye? Çünkü otonom sistemlerle bugün karadan değil sadece havadan istediğiniz ürünü getiriyorlar. Dolayısıyla özellikle şimdi yeni nesil dijital teknoloji, metaverse teknolojisiyle beraber dokunma, koklama, yani insanın beş duyusunu da bu metaverse gözlükleri ve sistemleri geliştikçe, yani siz bir alışveriş merkezine girdiğiniz zaman dokunduğunuz her şeyi hissedebiliyorsunuz, kokusunu alabiliyorsunuz. Dolayısıyla artık fiziki mekanlarda çok ciddi bir dönüşüm var.
1: Beş duyu da enerji üzerine zaten.
0: Tabii. Şimdi bu yeni nesil kentlerde zaten kendi enerjisini üretme, akıllı kent kavramı son derece ön plana çıkıyor. Akıllı kent dediğimiz sadece yani veriyi üreten, veriyi kullandıran şehirler değil. Aynı zamanda bu ekoloji anlamında da. Çünkü bu yeni neslin dünyaya bakışı çok farklı. Ekoloji konusunda önceki nesillerden ayrılıyorlar. Çünkü geldiğimiz noktada aslında bu da önemli bir tartışma konusu şu anda. Dünyanın, gezegenin dayanma sınırları aşıldığı için birçok noktada genç nesiller bu konuda son derece hassas. Bu aşımda da zaten daha önceki karbon bazlı ekonomi 200 yıl süren dönemde dünya çok büyük tahribat yaratıldı. İnsanoğlu da atmosfere etkili bir unsur olarak androbesen diyorlar buna. Yani insanı da ekolojinin bir parçası haline getirmiş oldular. Dolayısıyla bugün baktığımız zaman çevre de en önemli tartışma konularından biri. Yani yeni teknolojiler acaba bu kırılganlığı arttıracak mı? Yoksa bu geldiğimiz noktadan gibi geri dönüş sağlayabilecek mi? Tartışmalar da var.
2: Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Değerli dinleyenler, bu hafta büyük dönüşümlerin devletler, ekonomiler, nüfus, bireyler üzerine etkilerini konuştuk. Çok değerli konuğumuz emekli vali Profesör Doktor Hasan Can Bulat'la ve diğer konuğumuz her zaman olduğu gibi, her hafta olduğu gibi daimi konuğumuz olan Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Can Bulat'tı. Programı Vilda Üstündağ hazırladı. Sesimizi size Serpil Korkmaz ulaştırdı ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu.

0: Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz efendim.
1: Enerji Masası.
2: Gönül Aydın programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler.

Burası kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 12 maddelik teklifin komisyon görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Teklif komisyonda kabul edildikten sonra genel kurulun gündemine gelecek. Genel kurul görüşmelerinin hafta sonu başlaması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin Iğdır ziyaretinde açıklama yaptı. Terör belasından kurtulma arifesindeyiz, ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır dedi. Bakan Gürlek, Türkiye'nin huzur ve güven noktasında hak ettiği konuma erişeceğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. Terör olmadığı

Yapmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğinin ufak bir kesiti değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bayraktar, Avrupa'nın Karadeniz gazını ithal etme talebini ilettiğini de açıkladı. Türkçenin dijital dünyadaki gücünü artıracak Türk Dili Bilgi Sistemi Dilbiz projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Projenin ilerleyen aşamasındaysa milli yapay zeka platformu Main devreye girecek. Kapalı ve güvenli ağda çalışacak yerli yapay zeka, Türkçenin doğru ve etkin kullanımı için akıllı karar destek mekanizmaları geliştirecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2028 başkanlık seçimi için hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. ABD Başkanı Trump'ın yardımcısı Vance'i destekleyeceği iddia edildi. Washington Post'un iddiasına göre Trump, partisinin bağışçılarıyla yaptığı kapalı toplantıda Vance'i halefi olarak düşündüğünü söyledi. Trump ise bunu konuşmak için henüz çok erken diyerek konuyu rafa kaldırdı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında nihai anlaşmaya varılabilecek mi? ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiya mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli NASA astronotları kritik bir uzay yürüyüşünü daha başarıyla tamamladı. İstasyonun güç kapasitesini artıracak yeni güneş panellerinin kurulum hazırlığı için istasyon dışına çıkan iki astronotun zorlu mesaisi yaklaşık 6,5 saat sürdü. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Ve spor, Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen İstanbul'a avantajlı dönüyor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Radik Kralove takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 33, İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 45, Bakü 34, Bern 29, Üsküp 37. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin ve Brüksel 22, Paris 26, Amsterdam 21, Sofya 31. Yağmurlu olmak üzere Kopenhag 23, Viyana 37, Saraybosna 31 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Adeta film senaryosu gibi bir seyahat hikayesi. Heyecan dolu, merak uyandırıcı ve kimi zaman eğlenceli bir macera. Fayton imalatında çalışan Ernst Christoph Döbel, 1830 yılında mesleki deneyim kazanmak amacıyla doğduğu topraklardan ayrılır. Döbel'in yolculuğu diğer seyyahlarınkinden oldukça farklıdır.

0: yola çıkış amacı başta mesleğinde ustalık kazanmak iken, mesafeler aşıp yeni yerler gördükçe hep daha ileriye gitmek arzusuna kapılır. Ancak uzun bir seyahat için parası yoktur. Bu yüzden seyahat sırasında çalıştığı farklı işlerden kazandığı parayla seyahat masraflarını karşılar. Onun seyahatnamesinde büyük tarihi olaylardan çok, günlük hayatta karşılaştığı beklenmedik durumları, insanların davranışlarını ve yolculukların zorluklarını görürüz. Gelin şimdi Döbel'e katılalım ve Türkiye'ye uzanan macera dolu yolculuğunda ona eşlik edelim. ...1805 yılında Almanya'nın bir köyünde dünyaya gelen Ernst Christoph Döbel, çok genç yaşta baba ocağından ayrılır ve birçok işte çalışır. Sonunda fayton imalatçısı olmaya karar verir. O dönemde bazı zanaatkarlar kalfa olup ustalık eğitimine başlamadan önce kendi yerleşim yerlerinden en az 50 kilometre uzaklıkta bulunan birkaç ustanın yanında çalışmak zorundadırlar. Yaklaşık bir yıl süren bu kalfa seyyahlığının amacı mesleki bilgileri arttırmak yanında kalfanın dünya görüşünün de genişlemesi. Kalfa, kendisine verilen kalfa seyyahlık defterine nerede, hangi ustanın yanında, ne kadar süreyle çalıştığını da kaydettiriyor. Kahramanımız Döbel de 1830 yılının Mart ayında bir süredir para biriktirip hazırlandığı kalfalık seyahatine çıkıyor. Kendisine verilen seyahat belgesi bir sene geçerli ve içinde Viyana'ya kadar ibaresiyle seyahatin güzergahı da kaydedilmiş. Ama ilk defa köyünün sınırlarından dışarı çıkan Döbel hep daha ilerisini merak ediyor ve Viyana'dan başlayıp Belgrad ve Bükreş'i, Elflak ve Boğdan'ı aşıyor. 22 Eylül'de Tuna Nehri'nden bindiği gemiyle Karadeniz'e ve oradan da İstanbul'a ulaşıyor.
1: Fırtınalarla boğuştuğumuz Karadeniz'in karanlık sularında nihayet güzel bir gün. Sağ tarafımızda yüksek Balkan dağları, solumuzda bizimle beraber boğaz içine doğru seyreden küçüklü büyüklü gemiler. Nihayet şu meşhur boğazın sakin sularına girdik. Boğaz içinin şatolarla, köylerle, kayalıklarıyla ve gölgeli korularıyla bezenmiş her iki kıyısı da büyüleyici. Normal koşullarda Tuna Nehri'nin denize döküldüğü yerden İstanbul'a kadar 5 gün süren ama bizim 64 günde yaptığımız Karadeniz seyahatinin bütün sıkıntılarını ve tehlikelerini unuttum. Asya ile Avrupa'nın sınırındayım. Şehrin 7 tepesinden mucizevi bir güzellik göz kırpıyor. Ayaklarının önüne serilmiş rengarenk binaların arasından yükselen minarelerde güneş ışıkları parıldıyor. Sonsuz bolluk ve güzellikte ışıldayan tabiatın bitmeyen büyüsü her yerde görülürken tek bir düşüncem var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şehir yoktur.
0: Döbel, karaya ayak basar basmaz, gemide daldığı rüya aleminden çıkar. Suyun üzerinden şehre bakan ruhunu büyüleyici bir şekilde okşayan İstanbul, yakından bakınca onda moral bozucu bir etki bırakır. Limandan Galata'ya doğru giderken engebeli sokakların pisliği, ahşaptan yapılmış küçük evlerin biçimsizliği onu hayal kırıklığına uğratır. Ama şehir aynı zamanda Avrupa'yı bir çehreye sahiptir. Aynı sokakta Türkler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Avrupalı tüccarlar birlikte yaşamaktadır. Bu kadar farklı topluluğun aynı ticaret hayatını paylaşabilmesine şaşırır. Pazar yerinde çeşit çeşit görüntü vardır. Bir tarafta ölü balıkların korkunç kokular yaydığı tezgahlar dururken, diğer yanda limonlar, narlar, taze üzümler göz okşamaktadır. Ya kasap tezgahları? Kesilmiş yağlı besili kuzular, kaburgaları kasabın zevkine göre süslerle bezenmiş olarak sıra halinde asılmış. Tabii hiçbirinin kafası yok. Çünkü burada kasap hayvanları Avrupa'daki gibi bıçak sokularak öldürülmüyor. Kafaları kesiliyor.
1: Burası aynı zamanda kapılardan atılan lokmalar için birbiriyle kapışan büyük küçük, genç yaşlı, sağlıklı ya da hasta yüzlerce sahipsiz köpeğin cirit attığı bir yer. Bir Türk'ün bunları dövdüğünü ya da bir kötülük yaptığını hiç görmedim.

0: köpekler tarafından ısırılmak ya da Türkler tarafından dövülmek istemiyorsa yabancılar da aynı şekilde davranmalı.
1: Uzun bir duvarla Galata'dan ayrılmış olan Beyoğlu'nda hemen hemen bütün Avrupa temsilcilerinin konakları olduğunu görürdü Öbel. Ama buranın da her köşesinden gece gündüz çok daha fazla sayıda köpeğin kulak tırmalayıcı havlamaları ve ulumaları duyulmaktadır. Genç adam iş ararken İstanbul'un iç kesimlerini gezme fırsatı da bulur. Şehrin iç kesimlerinde gizlenen o kadar çok garip ve harika şey görür ki bunların hepsini anlatmaya imkan olmadığını söyler. Ona göre İstanbul büyük meydanlar bakımından çok fakirdir. Meydanlar içinde en iyisi Türklerin binicilik alıştırmaları yaptığı at meydanıdır. Ama daha küçük Alman şehirlerinde bile at meydanından daha büyük pazar meydanları olduğunu anlatır. Ayasofya'nın içinin muhteşem güzellikte olduğunu ama dışarıdan şekilsiz, çirkin bir kütle gibi göründüğünü söyler. Camiler içinde en çok Süleymaniye Camii'ni beğenir. İlk kez camiye girdiğinde dikkatini çeken şey kalabalığa rağmen büyük bir sessizliğin hakim olmasıdır. Yüzlerce insan aynı anda ibadet ederken içeride büyük bir düzen vardır. Ayakkabıların bile muntazam bırakılmış olması ona çok ilginç gelir. Devlet görevlileri hakkında da ilginç bir gözlemini paylaşır Döbel. Bir işin hızlanması gerektiğinde görevlilere küçük hediyeler veya bahşişler verilmesi olağan kabul edilmektedir. Avrupa'da açık bir yolsuzluk olarak görülen bu durum Osmanlı'da bürokratik hayatın bir parçasıdır. Döbel, Avrupa kıyafetleriyle dolaşan yabancıların hemen dikkat çektiğini fark edince şehirde Osmanlı tarzı kıyafetlerle dolaşmaya başlar. Böylece kendisini gereksiz meraklı bakışlardan koruyabilmektedir. Burada birinin kıyafetinden mesleği, dini ve sosyal statüsü kolayca anlaşılabilmektedir.
0: Nüfusun en yoksul kesimi limanda yük taşıyan hamallar. Zayıf vücutlarına rağmen o kadar kuvvetliler ki onlarca kilo malı tek başlarına dik yokuştan yukarı taşıyabiliyorlar. Genelde yalın ayaklar ve kötü ince kıyafetler giyiyorlar. Bu zor işten kazandıkları az parayla bir de aile geçindirmek zorundalar. Hayatları hiç de kolay değil. Buna rağmen neşeli ve mutlular.
1: Bu hamallara şehrin her mahallesinde rastlamak mümkündür. Çünkü sokakların çoğu dar olduğu için arabalar giremez ve eşya taşımak için her zaman hamallara ihtiyaç duyulur. Bu dar sokaklarda gece yürüyen herkes yanında bir kağıt fener taşımak zorundadır. Aksi halde bekçiye yakalanırlarsa geceyi karakolda geçirmek zorunda kalabilirler. Bu şekilde yakalanan kişi yabancı biri ise kendi ülkesinin elçiliğine teslim edilir ve o saatte o sokakta ne işi olduğu konusunda ciddi bir sorgulamadan geçer. Döbel, seyahatnamesinin bir bölümünde İstanbul'un ağır, ezici ve sağlıksız havasından kurtulmak ve temiz hava almak için yapılan ilginç bir etkinliği anlatır. Bugünkü İstanbul'u düşününce 200 yıl önce İstanbul'da ne kadar ezici ve sağlıksız bir hava olabilir ki diye de düşünmeden edemiyoruz.
0: İnsan biraz temiz hava almak isterse bunu en iyi şekilde şehrin ve dış mahallelerin üst taraflarında bulunan büyük geniş mezarlıklarda yapabilir. Buraya Beyoğlu'nun kuzeyindeki uzun dar sokaktan geçilerek ulaşılıyor ve insan burada özellikle de akşamları hiç yalnız kalmıyor. Ölenlerin yakınları hemen hemen her gün basit mezar taşlarıyla süslenmiş ve koyu servi ağaçlarının gölgesinde bulunan mezarları ziyaret ediyorlar. Ama hiç de sandığınız gibi değil. Bu ziyaretlerde ölülerini anıp kendilerini acıya boğmak yerine şarkılar söyleyip çalgılar çalıyorlar. Her yerde satılan

0: İstanbul'a gelen pek çok seyyah gibi Döbel de İstanbul'u çok beğenmiştir. Ama şehrin yaşam koşullarından hoşlanmadığı için burada 15 gün kalmakla yetinir. Sözlerinden İstanbul'da karşılaştığı Türkleri de pek sevmediği ve onları İstanbul'a layık bulmadığı anlaşılıyor.
1: 9 Ocak 1832 günü bir gün artık hiçbir Türk'ün ve vebanın olmayacağı, böylece Avrupa'nın ve Asya'nın hükümdarı olacak olan bu şehirden ayrıldık.
0: Döbel, İstanbul'da edindiği arkadaşıyla Edirne'ye doğru yola çıkar. Geçtikleri verimli toprakları boş ve ıssız görmek canını sıkar. Konaklamak için durdukları Yunan hanında, hancının da işbirliği yaptığı soyguncuların elinden zor kurtulurlar. Başka bir kasabaya kadar yürüyüp bir Türk kahvehanesinde konaklamaya karar verirler. Yatak olmasa da burası güvenli bir yerdir. Çünkü Türkler genelde çok misafirperver ve dürüsttür.
1: Yolda yiyeceğimizin kalmadığı ve açlıktan gücümüzün tükendiği bir sırada iki Türk atlıya rastladık. Öğrendiğim az Türkçeyle hiç ekmeğimiz olmadığını söyledim. Onların da çok az ekmekleri olmasına rağmen yarıya bölüp bizimle paylaştılar. Para vermek istedim, geri çevirdiler. Elimi ateşe koyarım ki bunlar Yunan olsaydı, bırak para karşılığı bize ekmek vermeyi, bizimle alay eder, hatta neyimiz var neyimiz yoksa çalarlardı.
0: Döbel ve arkadaşı uğradıkları yerleşim yerlerinde bir yük hayvanı bulamadıkları için bozuk yollarda günlerce yürümek zorunda kalırlar. Neyse ki Türkiye'den başka hiçbir ülkede görülmeyen bir tesisat dediği çeşmeler sık sık karşılarına çıkmaktadır. Zorlu yolculukları süresince bu tertemiz kaynak suları onlara biraz olsun teselli verir. İstanbul'dan çıkıp yürüdükleri 8 gün boyunca her ne kadar binbir zorluk çekmiş olsalar da gördükleri manzaraları cennet gibi diye tanımlar Döbel. Ve nihayet küçük bir tepenin üstünde koyu renk yapraklı ağaç sıraları arasından Osmanlı İmparatorluğu'nun eski başkenti Edirne gözlerinin önüne serilir. Bu manzara genç seyyahı tam anlamıyla büyüler. İlk görüşte beğenip sevdiği Edirne'de şansı da yaver gider Döbel'in ve bir çilingirin yanında iyi para kazanacağı bir iş bulur. Edirne'de tüccarların dükkanları kendi memleketinde olduğu gibi evlerinin olduğu binalarda değildir. Dükkanlar uzun bir sokak meydana getiren üzeri kubbeli bir çarşıda bulunur. Camiye giderken kimse dükkanını kilitlemez. Cezası çok ağır olduğu için burada hırsızlık pek görülmemektedir. Döbel, Türkiye'de eşi benzeri olmayan, hatta Ayasofya'dan bile güzel olduğu iddia edilen Selimiye Camii'ne de hayran olur. Mimari açıdan muhteşem güzellikte bulduğu minarelerden birine çıkar. İlk başta yükseklik nedeniyle başı döner ama sonra gördüğü manzarayla adeta sarhoş olur. Sokakları ve pazarlarıyla hareketli hayatı, ilkbaharın zengin renkleriyle bezenmiş ve içinden Meriç Nehri'nin kıvrılarak aktığı görkemli bahçeleri ve korularıyla bütün Edirne ayaklarının altına serilmiştir. O günden sonra hemen her gün minareye çıkar ve şehre gelen yabancıları da minareye çıkarmaktan zevk alır. Bu arada Türk ahbaplar da edinmiştir.
1: Bir Türk'e işiniz düşerse son derece büyük bir misafirperverlikle karşılanır ve odaya girer girmez bir divana davet edilirsiniz. Kölelerden biri hemen gelip sütsüz kahve ve tütün çubuğu ikram eder. Türk şahıs bir müddet misafirinin yanında hiç konuşmadan oturur. Kahve içilip tütün çubuğu tellendirildikten sonra Türk sayı saymakta kullandıkları Hristiyan tesbihine benzer, dizilmiş taşları olan bir ipi eline aldığında sohbet başlar. O az konuşur ama her bir kelimesini düşünüp taşındıktan sonra söyler. Bir şey alacaksa uzun pazarlıklar da yapmaz. Anlaşırsa hemen parasını öder.
0: Edirne'de işleri yolunda giden Döbel, küçük bir tamirhane açar ve burada zaman zaman fayton imalatı yapar. Ancak tamirhane çok küçük olduğu için imalat yaptığı zamanlar sokakta çalışmak zorunda kalır. Bu yüzden de yoldan geçenlerin ilgisine maruz kalır.
1: Beni en çok seyredenler kadınlar. Saatlerce etrafımda duruyor, çiçek ve başka süsler boyarken hayranlıkla seyrediyorlar.

0: Çocuklar gibi meraklı ve saflar. Ve aynı çocuklar gibi her beğendikleri şeye dokunmak istiyorlar. Aralarında bazen peçesini müsaade edilenden biraz daha aşağı indiren çok güzel siması olanları da görüyorum.
1: Edirne'den aynı yılın Kasım ayında ayrılır Döber. Yeniçe'den bindiği gemiyle İzmir'e ulaşır. Tarih kitaplarından öğrendiği ve hayalinde canlandırdığı İzmir değildir gördüğü. Dar ve dolambaçlı sokakları, bozuk yolları ve özensiz yapılmış evleriyle bütün Türk şehirleri gibi diye anlatır İzmir'i. Çok gürültülü bulduğu bu şehirde yaklaşık 5 ay kalır ve İskenderiye'ye gitmek üzere bir gemiye binerek Türkiye'den ayrılır. Döbel'in seyahatnamesi merakla bakan bir zihnin izlerini de taşır. Küçük ayrıntılarla canlı bir hikayeye dönüşen bu seyahatname, aradan geçen yüzyıllara rağmen yalnızca bir gezginin anıları olarak değil, Anadolu'nun geçmişine tutulmuş samimi ve sıcak bir aynı olarak da değerini korumaktadır.

0: 1 dakika.
1: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
0: 1 dakika.
2: Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları Bir Şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Rayların Belliği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belliği programımız başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün sizlerle birlikte belki de en eski dostlarımızdan birinin penceresinden dışarı bakacağız. O dostun

adı tren. Kimimiz için çocukluğun heyecanıdır tren, kimimiz için üniversite yıllarının ilk yolculuğu, kimimiz için gurbetten memlekete dönüş, kimimiz içinse bir istasyonda yaşanan sessiz bir veda. Ama hepimiz için tren biraz da hayatın kendisidir. Çünkü tren bize yalnızca bir şehirden başka bir şehre gitmeyi öğretmez. Bazen beklemeyi öğretir, bazen sabretmeyi, bazen de yavaşlamayı. İçinde

yolculukta en önemli şey merakınız olacak. Bir de pencere kenarında bir koltuk. İstasyondayız. Sabah henüz yeni uyanıyor. Gökyüzü açık mavi ile pembe arasında ince bir çizgi gibi uzanıyor. Peronda bekleyen insanların yüzlerinde tanıdık bir heyecan var. Kimisi sevdiklerini uğurluyor, kimisi kavuşmanın sevincini yaşıyor. Küçük bir çocuk babasının elini sıkıca tutmuş. Hayatında ilk kez trene binecek olmanın heyecanı gözlerinden okunuyor. Yaşlı bir çift, yıllar önce çıktıkları ilk yolculuğu hatırlıyor sanki. Bir öğrenci omuzundaki sırt çantasını düzeltiyor. Belki de yeni başlayacağı hayatın ilk sayfasını açmaya hazırlanıyor. İstasyonda çalışan görevli elindeki yeşil bayrağı dikkatle kontrol ediyor. Lokomotif derin bir nefes alır gibi homurdanıyor. Sonra o tanıdık düdük sesi duyuluyor. Ve trenimiz ağır ağır hareket ediyor. Tak, tak, tak. Rayların sesi. Belki de dünyanın en tanıdık melodilerinden biridir. Bir süre sonra insan bu ritme alışır, kalbin atışları bile sanki ona uyum sağlar. İşte tren yolculuğunu farklı yapan biraz da budur. İnsan yalnızca bir araçta yolculuk etmez, kendi düşüncelerinin de yolcusu olur. Camdan dışarı bakarken bazen çocukluğunu hatırlar, bazen uzun zamandır görmediği bir dostunu, bazen de henüz gerçekleşmemiş hayallerini. Şimdi şehir yavaş yavaş geride kalıyor. Beton binaların yerini geniş tarlalar almaya başladı. Sabah güneşi buğday başaklarının üzerine altın rengi bir örtü seriyor. Rüzgar başakların arasında dolaştıkça sanki görünmeyen bir el bütün ovayı okşuyor. Bir köy yolu raylara paralel uzanıyor. Bisikletiyle okula giden iki çocuk geçen trene heyecanla el sallıyor. Belki her sabah aynı saatte bu treni bekliyorlar. Belki de onlar için tren uzak şehirlerden gelen umut demek. İleride küçük bir dere beliriyor. Su sabah ışığında gümüş gibi parlıyor. Bir balıkçı sessiz oltasını hazırlıyor. Yanındaki söğüt ağacı suya doğru eğilmiş. Doğa henüz tam anlamıyla uyanmamış ama tren çoktan yoluna koyulmuş. İşte bu yüzden sabah trenleri bambaşkadır. Onlar yalnızca yolcuları değil, yeni bir günü de taşır. Sevgili dinleyenler, tren yolculuğunun en güzel yanı insanın zamanı yeniden hissetmesidir. Saatler burada farklı akar. Kimse acele etmez, kimse sürekli telefona bakmaz. Pencerenin dışındaki hayat bütün dikkatimizi üzerine çeker. Bir çiftçi tarlasını sürmektedir, bir çoban sürüsünü ovaya çıkartmaktadır. Leylekler göç yolculuğunda gökyüzünde süzülmektedir. Hepsi kendi zamanında, kendi ritminde ve biz de artık o ritmin bir parçasıyız. Belki uzun zamandır ihtiyacımız olan şey tam olarak buydu. Hayatın doğal akışını yeniden hatırlamak. Şimdi küçük bir köprünün üzerindeyiz. Altımızdan akan dere yüzlerce yıldır aynı yatağa akıyor. Belki bu raylar döşenmeden çok önce de aynı su bu topraklardan geçiyordu. Doğa sabırlıdır. İnsansa çoğu zaman acelecidir. Tren bu ikisi arasında güzel bir denge kurar. Hem ilerler hem de acele etmez. Trenimiz yoluna devam ediyor. Pencerenin dışındaki manzara yavaş yavaş değişiyor. Şehir geride kaldı. Şimdi geniş bozkırlar uyanıyor. Rüzgarın yön verdiği başaklar altın renkli bir denizi andırıyor. Uzakta bir köy görünüyor. Kırmızı kiremitli çatılar, beyaz badanalı evler, köy meydanındaki yaşlı çınar. Hayat burada daha yavaş akıyor. Belki de tren yolculuğunun en güzel yanı budur. İnsana yaşadığı coğrafyanın ritmini yeniden hatırlatır. Bir tren yolculuğunda yan yana oturan insanlar çok zaman birbirlerini tanımaz. Ama birkaç saat sonra aynı çayı paylaşır, aynı manzaraya bakar, aynı hikayeleri dinlerler. Kompartımanlar farklı şehirlerden gelen insanların kısa süreli de olsa ortak bir yaşam kurdukları küçük dünyalarıdır. Bir öğretmen öğrencilerine kavuşmak için yolculuğundur.

Bir asker izin dönüşünde ailesine veda etmiştir. Bir anne üniversitede okuyan çocuğunu ziyarete gitmektedir. Bir fotoğraf sanatçısı Anadolu'nun ışığını yakalamaya çalışmaktadır. Hepsi aynı raylar üzerinde ilerler. Farklı hayatlar, farklı umutlar ama aynı yolculuk. İşte tren, insanları birbirine yaklaştıran görünmez bir köprüdür. Dikkat ettiniz mi? Trenin sesi zamanla insanın içine işler. Rayların ritmi bir süre sonra düşüncelerimize eşlik eder. Belki bir şiir yazdırır, belki eski bir anıyı hatırlatır, belki de uzun zamandır ertelenen bir kararı düşündürür. Tren yolculuğu dışarıdaki manzarayı izlerken iç dünyamıza da küçük bir pencere açar. İşte bu yüzden tren yalnızca ulaşım değil, aynı zamanda bir tefekkür yolculuğudur. Şimdi güneş biraz daha yükseldi. Işık rayların üzerine ince bir gümüş çizgi gibi düşüyor. Penceremizin önünden geçen her ağaç, her dere, her köprü bize yeni bir ayrıntı gösteriyor. Belki de hayatın güzelliği tam da burada saklı. Acele etmeden bakabilmekte, gördüğünü gerçekten görebilmekte ve yolun kendisinden keyif alabilmekte. Bir tren yolculuğunun en güzel yanı nedir diye sorsalar, kiminiz istasyon der, kiminiz rayların ritmi, kiminiz ise yol arkadaşlarını söyler. Ama pek çoğumuzun ortak cevabı aynı olacaktır. Pencerenin ardından usul usul akan manzaralar. Bir trenin camı aslında yalnızca dışarıyı göstermez. Bazen geçmişi gösterir, bazen bugünü, bazen de hayal ettiğimiz geleceği. Şimdi gelin birlikte bu pencerenin önüne oturalım. Hiç acele etmeden sadece bakalım ve görelim. Günün ilk saatlerinde yapılan tren yolculuklarının kendine özgü bir büyüsü vardır. Güneş henüz ufkun gerisindedir. Gökyüzü lacivertten mora, oradan pembeye uzanan renklerle boyanmıştır. Toprağın üzerinde gece boyunca oluşan çiğ damlaları sabah ışığını beklemektedir. İlk güneş ışığı değdiğinde ise her damla küçük bir yıldız gibi parıldar. Tren ağır ağır ilerlerken tarlaların üzerindeki sis de yavaşça yükselmeye başlar. Sanki doğa güne yeni uyanmaktadır. İleride bir köy görünür. Bacalardan ince dumanlar yükselmektedir. Bir evin avlusunda tavuklar dolaşır. Küçük bir çocuk okul çantasını sırtına geçirirken annesi ardından el sallar. Bir traktör tarlaya doğru yol alır. Hayat sessizce başlamıştır. Ve biz bütün bu anlara tanıklık eden şanslı yolcularız. Anadolu'nun her bölgesi sabahı farklı karşılar. İç Anadolu'da bozkırın serinliği hissedilir. Ege'de zeytin ağaçlarının arasından yükselen gün ışığı başka bir güzellik sunar. Karadeniz'de sis dağların eteklerine ince bir tül gibi serilir. Doğu Anadolu'da ise yüksek dağların ardında doğan güneş vadileri altın rengi boyar. Aynı tren, aynı raylar ama her coğrafyada bambaşka bir tablo. Belki de tren yolculuğunun en büyük ayrıcalığı budur. Türkiye'nin bütün renklerini aynı pencerenin ardında görebilmek. Şimdi trenimiz İç Anadolu'nun geniş bozkırlarına doğru ilerliyor. İlk bakışta sade görünen bu coğrafya dikkatle bakıldığında sayısız ayrıntı içinde barındırır. Rüzgarın yönüne göre dalgalanan başaklar, mor çiğdemler, gelincik tarlaları, yol kenarında açan papatyalar, bir çobanın peşinden ağır ağır yürüyen koyun sürüsü, uzakta yalnız başına yükselen yaşlı bir kavak ağacı. Bozkır sessiz değildir. Yalnızca daha yavaş konuşur. Onu dinlemek için acele etmemek gerekir. Belki de tren bize tam da bunu öğretir. Sessizliğin içindeki sesi duyabilmeyi. Şimdi küçük bir derenin üzerindeyiz. Su yüzyıllardır aynı yatağında akıyor. Kıyısındaki söğüt ağaçları suya doğru eğilmiş. Birkaç ördek sessizce yüzüyor. Bir balıkçı oltasını hazırlıyor. Belki biraz ileride çocuklar su kenarında oynuyor. İnsan trenle yolculuk ederken doğanın ayrıntılarını daha çok fark ediyor.

0: otomobille geçip gittiğimiz bir köprü trenle bambaşka bir hikayeye dönüşüyor. Çünkü tren bize bakmak için zaman veriyor. Tren yolculuğu yalnızca şehirler arasında yapılmaz. Mevsimler arasında da yolculuk edilir. İlkbaharda rayların kenarı rengarenk çiçeklerle süslenir. Gelincikler, papatyalar ve yabani menekşeler toprağın uyanışını müjdeler. Yaz geldiğinde buğday başakları güneşle birlikte altın gibi parlar. Hasat zamanı yaklaşırken traktörler tarlalarda görünmeye başlar. Sonbaharda kavak ve çınar ağaçları sarının ve kızılın bütün tonlarını sergiler. Yapraklar rüzgarla birlikte rayların üzerine düşer. Kışsa bambaşka bir masal anlatır. Karla kaplanmış dağlar, bembeyaz ovalar, donmuş göletler ve karın üzerinde ilerleyen tren. Siyah rayların üzerinde beyaz bir sessizlik. Her mevsim aynı güzergahı değiştirir. Bu yüzden aynı tren yolculuğu bile hiçbir zaman birbirinin aynısı değildir. Trenin camına usulca yaklaşın. Belki dışarıda gördüğünüz manzara size çocukluğunuzu hatırlatacak. Belki dedenizin köyünü, belki yıllar önce yaptığınız ilk tren yolculuğunu. İnsan bazen bir ağacı görünce geçmişe gider. Bazen bir taş köprü, bazen sarı bir ayçiçeği tarlası. Anılarımızın da kendine ait manzaraları vardır. Ve tren onları usulca yeniden önümüze getirir. Şimdi güneş tam tepemize yükseliyor. Rayların üzerine düşen ışık gümüş gibi parlıyor. Penceremizin önünden geçen her kilometre bize yeni bir hikaye anlatıyor. Belki biraz sonra küçük bir istasyonda duracağız. Belki yeni yolcular binecek. Belki kısa bir selamlaşma yaşanacak. Her durak yeni bir başlangıçtır. Her yolculuk yeni bir keşif. Ve her pencere yeni bir bakış açısıdır. Tren yolculuğunun belki de en heyecanlı anlarından biri istasyona yaklaşırken yaşanır. Lokomotif hızını azaltır, rayların sesi değişir, pencerelerin ardından peron görünmeye başlar. Birkaç dakika sonra tren duracaktır. Ama o birkaç dakika pek çok insan için bambaşka duygular taşır. Kimileri için bir kavuşmanın eşiğidir o birkaç dakika. Kimileri için bir ayrılığın ilk adımı, kimileri içinse yepyeni bir başlangıç. Türkiye'nin dört bir yanında büyük garların yanı sıra küçük istasyonlar da vardır. Bazıları yalnızca birkaç evin bulunduğu bir yerleşimin yanındadır. Bazıları dağların arasında tek başına durur. Ama her biri aynı görevi üstlenir. İnsanları birbirine bağlamak, umut taşımak, yolculuklara eşlik etmek. Belki tren burada sadece 2 dakika duracaktır ama o 2 dakika bile bir köyün dış dünyayla kurduğu bağ olabilir. İşte demir yollarının gerçek değeri de burada gizlidir. Şimdi trenimiz yeniden hareket ediyor. Perondaki insanlar el sallıyorlar. İstasyon yavaş yavaş geride kalıyor. Rayların sesi yeniden düzenli bir ritme kavuşuyor. Penceremizin dışında uzanan Anadolu bize yeni hikayeler anlatmaya hazırlanıyor. Şimdi yolculuğumuzun belki de en lezzetli bölümüne giriyoruz. Çünkü tren yolculuğu yalnızca manzaralarla değil, kokularla ve tatlarla da hatırlanır. Bir istasyonda içilen çayın kokusu, sıcak bir simidin buğusu, bir köyden alınan taze ekmeğin tadı, bunların hepsi yolculuğun hafızasını kazanır. Tren yolculuklarında sofra çoğu zaman küçüktür ama anlamı büyüktür. Bir termos çay, bir poşete konmuş sandviç, belki evden özenle hazırlanmış bir börek ya da istasyon tezgahından alınmış sıcak bir simit. Ama asıl önemli olan ne yendiği değil, nasıl paylaşıldığıdır. Tren kompartımanında insanlar kısa sürede birbirlerine yakınlaşır.
1: Saz soloları dinleyeceksiniz.

Saz soloları dinlediniz. Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Turkuaz.
1: Yaklaşık 7000 yıldır bilinen ve kullanılan bir müzik aleti. Ney. Adını Sümerce'de kamış anlamına gelen na kelimesinden aldığı sanılıyor. Esrarengiz, derin ve dokunaklı sesiyle binlerce yıldır kendisini dinleyenleri cezbetmeye devam ediyor. Ney 9 boğumlu bir enstrümandır. Boğumları belirlenmiş ölçülere uyacak şekilde düzgün ve orantılı olan sarı renkli, sert ve sık lifli kamıştan yapılır. Bu ölçülere uygun kamış bulmak için binlerce kamışı elden geçirmek gerekebilir. Üzerinde 7 delik bulunur. Alt ve üst uçlardan içine çatlamayı önlemek üzere parazvane denilen bir metal bilezik konulur. Ayrıca neyin ağza gelen kısmına sesin daha iyi çıkmasını sağlayan manda boynuzu, şimşir, fil dişi, abanoz gibi maddelerden yapılmış başpare adı verilen bir parça yerleştirilir. Ney iyi korunur ve bakımı gereğince yapılırsa 200-300 yıl kadar giderek artan bir verimle kullanılmaya devam edebilir. Günümüzde ney büyük sufi Mevlana ve Mevlevilikle anılıyor daha çok. Mevlana'nın felsefesinde ney, insan-ı kamilin yani belli ruhsal aşamalardan geçerek olgunlaşmış, ruhsal pürüzlerini geride bırakmış, kendisiyle ve varoluşla barışmış insanı simgeler. İnsanın bu olgunluk düzeyine gelmesi için çeşitli sınavları vermesi ve bazı badireleri atlatması gerekir. Tıpkı ney gibi. O dokunaklı sesi çıkarabilmek için sazlıktan koparılmalı, içi boşaltılmalı, üzeri dağlanarak delikler açılmalı. Bu çileleri çektikten sonra hikmetli ve dinlenir bir sese kavuşmaktadır. Tıpkı insanı kamil gibi. Mevleviler neyle insanı kamil arasındaki bu benzerlikten dolayı neye büyük değer verirler ve ona nay-ı şerif yani şerefli ney derlerdi.
0: Turkuaz.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 12 maddelik teklifin komisyon görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Teklif komisyonda kabul edildikten sonra genel kurulun gündemine gelecek. Genel kurul görüşmelerinin hafta sonu başlaması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin Iğdır ziyaretinde açıklama yaptı. Terör belasından kurtulma arifesindeyiz. Ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır dedi. Bakan Gürlek, Türkiye'nin huzur ve güven noktasında hak ettiği konuma erişeceğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. Terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğinin ufak bir kesiti değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bayraktar, Avrupa'nın Karadeniz gazını ithal etme talebini ilettiğini de açıkladı. Türkçenin dijital dünyadaki gücünü artıracak Türk Dili Bilgi Sistemi Dilbiz projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri, Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Projenin ilerleyen aşamasında ise Milli Yapay Zeka Platformu MAIN devreye girecek. Kapalı ve güvenli ağda çalışacak yerli yapay zeka, Türkçenin doğru ve etkin kullanımı için akıllı karar destek mekanizmaları geliştirecek. ABD'de 2028 başkanlık seçimi için hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı. ABD Başkanı Trump'ın yardımcısı Vance'ı destekleyeceği iddia edildi. Washington Post'un iddiasına göre Trump, partisinin bağışçılarıyla yaptığı kapalı toplantıda Vance'ı halefi olarak düşündüğünü söyledi. Trump ise bunu konuşmak için henüz çok erken diyerek konuyu rafa kaldırdı. İran'la ABD arasında nihai anlaşmaya varılabilecek mi? ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçiş güzergahı konusunda İran, Umman'la anlaştığını duyurdu. Geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı İran Meclisi'nde inceleniyor. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kaledinya mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli NASA astronotları kritik bir uzay yürüyüşünü daha başarıyla tamamladı. İstasyonun güç kapasitesini artıracak yeni güneş panellerinin kurulum hazırlığı için istasyon dışına çıkan iki astronotun zorlu mesaisi yaklaşık 6,5 saat sürdü. Tayland'da bir okulda silahlı saldırı yaşandı. Aralarında öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırganın öğrenci olduğu, olayın ardından intihar ettiği bildirildi. Ve spor, Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen İstanbul'a avantajlı dönüyor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Radek Kralove takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 33, İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 45, Bakü 34, Bern 29, Üsküp 37, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 22, Paris 26, Amsterdam 21, Brüksel 22, Sofya 31, yağmurlu olmak üzere Kopenhag 23, Viyana 37, Saraybosna 31, Tiran 37 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu.

0: İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye'den Tartelinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güneşli güzel bir yaz mevsiminde başkent Ankara'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına programımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik Masa'da Tolga Kök'ten, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demir Ezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk dünyasının farklı coğrafyalarında yetişmiş önemli sanatçıları, bestecileri ve şairleri tanıttığımız Türk Elinden Tart Elinden programımızda bugün yine çok değerli bir sanatçıyı, besteci, şair, icracı ve hiciv yazarı Behram Nesibov'un hayatını, eserlerini ve özellikle Azerbaycan müziğinde önemli bir yere sahip olan Karabağ şarkısını konuşacağız. Her zaman olduğu gibi bugün yine kulaklarınızda iz bırakacak, gönüllerinize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade ve Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli stüdyomuzda bizimle. Efendim hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Türk Elinden Tart Elinden güzel bir müzikle başlıyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkeli'nden, Tarteli'nden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımıza bu değerli icraları için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ Abdullah abi. Hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, sağ olasın.
0: Nasılsınız?
1: Vallahi iyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Siz bir tatile çıktınız, geldiniz. Çok güzel, değişik yerler gördünüz.
1: Evet, evet. Biraz gezdik, Avrupa'ya dolaştık, geldik. Güzel oldu, biraz havamızı değiştirdik.
0: Ruha iyi geliyor değil mi, seyahat
1: etmek?
0: Ruha iyi
1: geliyor, biraz dinlendik diyebilirim.
0: Evet, evet, çok güzel.
1: Sağ olasın.
0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk dünyasının farklı coğrafyalarında yetişmiş önemli sanatçıları, bestecileri, şairleri ve müzik insanlarını tanıttığımız Türkeli'nden, Tarteli'nden programında bugün yine çok değerli bir sanatçıyı konuşacağız. Besteci, şair, icracı ve hiciv yazarı Behram Nesibov'u, onun sanat hayatını, eserlerini ve özellikle Azerbaycan müziğinde önemli bir yere sahip olan Karabağ şarkısını ele alacağız. Evet. Abdullah Hocam, neler söylersiniz?
1: Evet, ben öncelikle buradan Azerbaycan'ı ve bizi dinleyen herkesi selamlıyorum. Ben de bütün dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamladıktan sonra bugün benim için de çok özel bir sanatçıyı anlatacağız.
0: Evet.
1: Behram Nesibov yalnızca önemli bir besteci değil, aynı zamanda benim yakından da tanıdığım, değer verdiğim bir sanatçı ve dostumdu.
0: O halde öncelikle Behram Nesibov'u sizden dinleyelim. Kısaca tanıtır mısınız bize? Kimdir Behram Nesibov?
1: Evet. Behram Nesibov 1942 yılda dünyaya gelmiş. Azerbaycan müzik kültürüne çok sayıda eser kazandırmış. Çok yönlü bir sanatçıdır. Onu yalnızca besteci olarak tanımlamak yeterli değildir. Çünkü aynı zamanda şair, tar ve gitar icatçısı, ansambul yöneticisi ve hiciv yazarıdır. 1962 yılında dönemin sanat eğitim kurumlarından birinde tanınmış besteci Şefika Akındoğlu'dan ders aldığı belirtilmektedir. Fakat Behram Nesibov'un asıl okulu Azerbaycan halk müziği, muğam geleneği ve hayatın kendisi olmuştur. Onun melodilerinde halkın sevinci, hüznü, sevgisi, hasreti ve vatan duygusu vardır.
0: Evet.
1: Ben kendisiyle de yakından tanışıyorum.
0: Evet, siz Behram Nesibov'u şahsen tanıyorsunuz. Kendisini nasıl bir sanatçı olarak hatırlarsınız?
1: Behram Nesibov çok samimi, yürekten ve yetenekli bir insandı. Sanatında gösterişten ziyade içtenlik vardır Behram Nesibov'da. Ben onu Türkiye'deki müzisyen dostlarımla da tanıtırken bazen şöyle söylüyordum. O zaman Türkiye'de gelmişti. 91 senesinde.
0: Evet.
1: Kendi orkestrasıyla beraber buradaydılar. Allah rahmet eylesin, Sakavet Mehmetov vardı. Benim sınıf yoldaşımdı o da. Ses sanatçısıydı. Beraber gelmişler. Ben Türkiye'de onu tanıtırken arkadaşlara diyordum, Türkiye'de Kayahan nasıl kendi bestelerini yapar, sözlerini yazar ve eserleriyle halkın sevgisini kazanmıştır.
0: Hı hı.
1: Behram Nesibov da Azerbaycan'da öyle bir sanatçımızdır. Öyle bir besteleri var. Kendi çok güzel eserler bestelemiş. Hı hı. Ve onu ben böyle tanıtıyordum. Elbette ki iki sanatçının müzik tarzları aynı değildir. Kayahan da Behram'ı mukayese etmek olmaz. O farklı, bu farklıdır. Ben bu benzetmeyi onun hem besteci hem söz yazarı olması ve eserlerinin halk tarafından da sevilmesi bakımından öyle tanıtmıştım. Behram Nesibov'un en önemli özelliklerinden biri eserlerini halkın anlayabileceği bir dille yazmasıydı. Onun besteleri Azerbaycan makamlarından, halk müziğinden ve güçlü bir melodik düşünceden besleniyordu.
0: Evet. Şimdi siz her iki sanatçıdan bahsettiniz de ben de şöyle geçmişe baktığımda o sanatçılarda bir kalite görüyorum. Hakikaten.
1: Evet, evet,
0: çok
1: evet.
0: Eski zamanlarda o duruşlarında, kimliklerinde bir kalite olduğu gibi çıkarılan eserlerde de bir kalite vardı.
1: Evet.
0: Çok kıymetliydi. Hala dinliyoruz ve dinlenilmeye devam edilecek.
1: Evet.
0: Siz Behram Nesimov denildiğinde akla ilk gelen eserlerden biri kuşkusuz hocam Karabağ şarkısı.
1: Evet, evet.
0: Yani bu eserin ortaya çıkışı ve önemi hakkında neler söylersiniz?
1: Karabağ, Behram Nesimov'un en tanınmış ve en güçlü eserlerinden biridir. Bu eser Karabağ'ın yalnızca coğrafi güzelliğini anlatan bir şarkı değildir. Karabağ sevgisini, vatan hasretini ve insanların doğup büyüdükleri topraklara duydukları bağlılığı dile getiren bir eserdir. Karabağ'ın yaklaşık 30 yıl işgal altında kaldığı dönemde bu şarkı çok daha derin bir anlam kazandı Azerbaycan'da. İnsanlar Karabağ şarkısını dinlerken kaybettikleri yurtlarını, Şuşa'yı, Ağdam'ı ve diğer bölgeleri hatırladılar. İkinci Karabağ Savaşı sırasında da askerlerimizin dilinde bu eser ezber olmuştu. Ezberden söylüyorlardı, hep vardı. Askerlerin cephede Karabağ şarkısını söyledikleri, zafer sevincini bu eserle paylaştıklarını da biliyoruz. Şuşa'nın kurtarılmasından sonra da askerlerimizin orada söyledikleri ilk Azerbaycan şarkılarından birinin de Karabağ olması esere çok özel bir tarihi anlam kazandırmıştır.
0: Evet, hakikaten çok özel, çok güzel bir eser. Yani bu şarkı yıllar içinde yalnız bir sanat eseri olmaktan çıkarak adeta bir milli sembole dönüşmüş diyebiliriz değil mi?
1: Aynen, aynen diyebiliriz. Kesinlikle öyledir. Ben şimdi burada isterseniz bir esere geçelim, bir şey çalalım. Sakine Hanım da bir şey okusun.
0: Evet, Sakine Hanım'ın o güzel sesinden bir eser dinleyelim sizden.
1: Evet,
0: buyurunuz.
1: Bir eser dinleyeceğiz. Ben şunu da söyleyeyim. Biz açılış eserimizi yine Behram Mansurov'un, özür dilerim, Behram Nesibov'un eseriyle başladık. Elbette o sözlü bir eserdi. Geceler Manası çok bilinen bir eserdi Azerbaycan'da. Sözü Bahtiyar Vahapzade'ye aitti. Yani bestesi de Behram Nesimov'undu. Gene ona bağlı olarak biz enstrümantal çaldık. Gene o da sözlü bir eserdi. Qadam Mənalım mahnısını seslendirdik. Onu da söyleyelim dinleyicilerimize.
0: O halde buyurunuz. Keyifle sizi dinliyoruz.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ
1: Sağ olun.
0: olunuz, var olunuz.
1: Sağ
0: Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sizin de sesinize
1: olun.
0: sağlık
1: Çok
0: efendim.
1: teşekkürler. Sağ
0: Yani
1: olun.
0: güzel bir lirik eser gibi
1: Evet,
0: biraz
1: biz
0: böyle
1: alıp
0: lirik ve
1: götürdünüz.
0: evet çok hoş
1: lirik
0: bir
1: bir eser
0: eser.
1: çalalım dedik. Küçük gitti.
0: Evet.
1: Sözleri Aslan oldu. Müziği de Andrei Balayı'ndı. Güzel bir lirik
0: Abdullah Hocam,
1: eserimizdi.
0: Behram Nesibov'un çok güzel, çok anlamlı bir sözü var. Şarkılarımı bestelediğim sürece benimdir, icra edildikten sonra ise halkımındır diyor.
1: Doğrudur.
0: Bu söz aslında onun sanat anlayışını bize çok güzel anlatıyor. Zaten o Karabağ eseri fevkalade insan dinledikçe dinliyor, göğsümüzü kabartıyor. Siz başka neler söylemek istersiniz?
1: Nesibov sanatıyla da kişiliğiyle de gerçekten çok değerli bir sanatçımızdı. Bu Karabağ Savaşı yıllarında da askerlere moral veren, yurtlarından uzak yaşayan Azerbaycanlıları bir araya getiren, zaferden sonra da sevincin sembolü olan öyle bir eserler yazdı ki, mesela bunların başında Karabağ geliyor. Behram Nesibov'un ünü Azerbaycan'ın dışında da çıkmış. Yani dünyada da tanıyor. Azerbaycan dışında yaşayan soydaşlarımızla Türkiye'de de ve başka ülkelerdeki müzik topluluklar da bu Behram Nesibov'un Karabağ manısını çok severek seslendiriyorlar. Biz de burada devlet korosunda bu mahnıyı çok çaldık, çok seslendirdik. Sizin dediğiniz için bence bir besteci için bundan yani onun şarkısının meşhur olması, tanınması bundan büyük bir mutluluk olamaz. Yazdığı eser artık kendisine ait olmaktan çıkıyor.
0: Evet.
1: Halkın ortak duygusu haline gelir.
0: Artık hepimizin.
1: Evet, artık hepimizin doğru şarkı. Behram Nesibov'un da çok anlamlı bir sözü vardır. Sizlerin de söylediğiniz şarkıların bestelediğim sürece benimdir diyor. İcra edildikten sonra ise halkımındır. Bu söz onun sanat anlayışını çok güzel özetliyor.
0: Peki, sizin bu eseri seslendirdiğiniz bir kayıt var değil mi?
1: Evet. Bizim
0: Acaba hep birlikte onu dinlesek mi?
1: evet olabilir. Behram Nesibov'un unutulmaz eseri Karabağ'ı biz 13 Şubat 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla değil de o orkestra salonunda adı Ankara Konser Salonu'nda Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun verdiği konserde repertuarımızı aldık ve büyük bir gururla seslendirdik. Bu eseri biz dinleyicilerimize paylaşalım. Ama biraz şuna inanıyoruz ki eserin taşıdığı duygu ve heyecan insanlarda fazlasıyla onu hissettirecek. Çünkü biz onu canlı çalmışız orada. Biraz kayıt yani stüdyoda çalmıştan farklıdır. Bu duyguyu inşallah ki bu güzel duygu onlar da alırlar orada
0: Efendim,
1: dinlerler.
0: o halde hep birlikte dinliyoruz.

0: Efendim, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkeli'nden Tarteli'nden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz ve bugün Behram Nesiboğlu konuşuyoruz. Abdullah Hocam, Karabağ gerçekten de ilk notalarından itibaren insanı etkileyen ve Karabağ gözlerimizin önünde canlandıran bir eser. Biraz önce de sizin icra ettiğiniz o konser salonundaki eseri dinledik. Behram Nesiboğlu'nun başka hangi tanınmış şarkılarından söz edebiliriz? Karabağ'dan başka?
1: Çok eseri var. Behram Nesiboğlu'nun 600'e yakın bestelediği eserler var.
0: Bir hayli fazlaymış.
1: Çok eserler var. Halk tarafından sevilen bu eserlerinden Kal Sene Kurban mesela çok Türkiye'de de meşhurdu, bilinen bir eserdi. Naçar Gider, Geceler, Deyin Hardadır, Şehnaz Tesifi de olarak da biliniyor o eser. Hı hı. Seni gemli görende, var gülüşünde, eşkimin baharı ve hatırla beni diye bunlardan bazılardır. Bu eserlerin bir kısmının sözlerini tanınmış Azerbaycan şairlerinin şairlerine, bir kısmının sözlerini de doğrudan kendisi yazmış, hem müziğini hem sözlerini. Onun şarkılarını Ebulfet Aliyev, Azerbaycan'ın çok ünlü sanatçılardı, Süleyman Abdullayev, Teret Kasımov, Kadir Rüstemov, Tükezman İsmailova, Elmira Rehimova ve Sara Kadimova gibi Azerbaycan'ın önemli ses sanatçıları tarafından icra edilmiştir. İsterseniz şimdi yine biz Behram Nesiboğlu'nun bir eserini seslendirelim.
0: Hangi eser o?
1: Seni gemli görende, Boran olar, kar olar diye bir eser var. Sözü ve müziği Behram Nesiboğlu'na aitti.
0: Yine bizi uzaklara götüreceksiniz, duygudan duyguya. Hadi bakalım, birlikte dinliyoruz, buyursunlar efendim.

0: Efendim şahanesiniz, var olunuz, çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkelinden Tartelinden programına dinliyorsunuz. Bugün Behram Nesibov'u konuşuyoruz, sanat hayatını ele alıyoruz. Abdullah evet. Hocam, Behram Nesibov eserlerini yalnız aşk ve sevgi konularında mı yazmış?
1: Hayır, tam tersine. Onun konu dünyası son derece geniştir. Aşk, sevgi, ayrılık ve haset şarkılarının yanında vatan, Karabağ, Azerbaycan'ın şehirleri ve bölgeleri, doğa, dağlar, nehirler, bayrak, çocuklar, gençler, öğretmenler ve emekçiler üzerine çok eserler yazmıştır.
0: Geniş bir yelpaze.
1: Evet, geniş bir yelpazesi var. 20 Ocak, Hocalı, Nevruz, Yeni Yıl, Güney Azerbaycan hasreti ve Türk dünyası gibi konularda da onun eserlerinde yer vardır. O çok eser yazmıştır onlardan. Birçokları da burada Türkiye'de de bilinen eserlerdi. Askerlere moral veren marşlar da yazmıştır. Çocuklar için eğitici şarkılar yazmıştır. Toplumun farklı kesimlerine ithaf edilen eserler yazmıştır. Onun hayatının hem her alanda müzikte dokunmak istediğini göstermek istiyor. Hayatın her alanında evet. Onun emeği var.
0: Sohbetimizin var. Başlarında Behram Nesibov'un yaklaşık 600 eser bestelediğini ifade etmiştiniz.
1: Evet, evet.
0: Şimdi bana göre bu sayı çok. Ama bir sanatçıya göre ömrü boyunca bu az mı çok mu sizce?
1: Valla üretken sanatçı için çok değil. Yani Behram Nesibov gibi bir sanatçı için ben çok görmüyorum. Çünkü o sürekli yazıyordu sürekli. Yani bütün size şöyle söyleyeyim, sanatçılar mesela İslam Rızaev en başta çok ünlü bir sanatçımızdı. Hep bir şey yeni eser isteyende Behram Nesibov'a giderdi. Ona eserler ısmarlardı. Birçok mesela Ehsen Dadaşoğlu'nun renkleri var. Geçen de biz konuşmuştuk Ehsen benim burada. Onun renklerine mesela sigah rengine peyman ettik eserini İslam Rızaev'in isteğiyle Behram Nesibov sözlerini yazmıştı. Yani bir üretken sanatçı için bence çok değil. Yazabilirdi. Yani hayatta olsaydı belki daha da eserler verebilirdi.
0: Abdullah Hocam, Behram Nesibov gibi sanatçıların hayatlarına baktığımızda çok disiplinli bir hayatları olduğunu görüyoruz. Evet. Yani boş zamanları yok.
1: Evet.
0: Hangi saat, hangi iş yapacakları belli.
1: Evet.
0: Bir programları var ve o programlarına titizlikle dikkat ediyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi bunun gibi sanatçılara sorma imkanı bulsak, acaba ömrünüz boyunca pişman olduğunuz bir şey var mıydı diye, ben inanıyorum ki daha fazla eser çıkaramadım diye bir pişmanlıkta bulunduklarını göreceğiz.
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Değil mi?
1: Doğru söylüyorsunuz. Behram Nesibov öyle bir bestekardı. Hep çalışkandı. Hep hem tar, hem gitar, hem piyano, bütün enstrümanları da yani çalabiliyordu. Onları da icra edebiliyordu. Yani dediğiniz gibi o

0: daha çok eserler yazmak isterdi. Yeni eserler vermek isterdi.
1: İcracılık yönünü de konuşalım. Behram Nesibov yalnızca beste yapan bir sanatçı mıydı, yoksa başka icraatları da var mıydı?
0: Vardır, vardır. Kendisi aynı zamanda iyi bir icracıydı. Demin de söyledim, tar ve gitar çalıyordu. Kurduğu orkestra vardı, Şahnaz ansambulüyle çok sayıda konserler vermişti. Bu ansambul işçiler içinde, yatılı okullarda, yani halka açık alanlarda, huzur evlerinde ve televizyon programlarında çok sahne almıştı. Birinci Karabağ Savaşı döneminde ise ansambulun adını Vatan, yani Vatan olarak değiştirmiş ve cephe bölgelerinde de konserler vermişti bu orkestrayla. Burada çok önemli bir sanatçı sorumluluğunu göstermişti Behram Nesibov. Behram Nesibov yalnızca bir odada beste yapan bir insan gibi görmemek lazım onu. O gerektiğinde sazını, gitarını alıp askerlerin karşısına da çıkıyordu. Onlara moral veriyordu. Ve vatanı için üzerine düşen görevi sanat yoluyla yerine getiriyordu. Allah rahmet eylesin.
1: Evet, rahmet diliyoruz. Evet. İsterseniz Behram Nesibov bir eser dinleyelim ondan, evet. Ya da ona ait bir eser,
0: evet,
1: dinleyelim.
0: Ona ait bir eser dinleyelim.
1: Bakalım arkadaşlar ne hazırlamışlar?
0: Yok, biz canlı çalacağız.
1: Canlı mı çalacaksınız?
0: Canlı çalacağız. Evet.
1: Tamam efendim, o zaman buyurun.
0: Söz müzik Behram Nesibov'undu. Ona da gene bir hareketli parça bağlayacağız. Hı hı.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gönüllerinize sağlık.
1: Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Ne kadar güzel eserler bunlar. O evet. İlk eser hele Gal Sene Kurban. Derin evet. Bir özlem, sadakat ve aşk barındıran köklü bir Azerbaycan halk müziği eseri. Evet. Hakikaten beni alıp böyle uzaklara götürdü. Evet. Dinleyicilerimizi de öyle olsa gerek.
1: Çok güzel bir eserdi. Evet.
0: Zaman hızla akıp geçiyor ve programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. İsterseniz Behram Nesibov'un Azerbaycan müzik tarihindeki yerini konuşalım kıymetli hocam.
1: Evet, onu da konuşalım da ben buradan Azerbaycan'da bizi şu anda dinliyorlar da. Hı hı. Behram Nesibov'un değerli oğlu Adil Nesibov, onun hakkında da bir kaç kelime söylemek istiyorum. Yani babasının eserlerini bir kitap halinde bir araya topladı ve neredeyse bir üç ciltlik bir eser mi, öyle bir şey olması lazım. Yani Behram Nesibov hem halkın duygularını yüzü melodilerle anlatabilen çok yönlü bir üretken bir sanatçıdır ve bunları da bir kitap şeklinde bütün eserlerini oğlu Adil emek verdi. Yani bu eserler yani kitap şeklinde yazıldı. Burada Adil Nesibov'un emeği çok büyüktü. Ben buradan kendisini tebrik ediyorum. Ne iyi ki bu işleri yapmış, bu böyle bir güzel eserleri toplamış, bir araya getirmiş ve hepsini de çoğunu da notalarını yazmışlar, notaya dökmüşler ve ayrı ayrı da üzerinde tahliller yapılmış. Ben kendisini bir daha buradan Adil Bey selamlıyorum. Kendisine teşekkürlerimi bildiririm ki böyle bir güzel bir eserleri ortaya koymuştur.
0: Evet, değerli besteci, şair, icracı ve hiciv yazarı Behram Nesibov'u bir kez daha rahmetle anıyoruz. Değerli sanatçımız Abdullah Kurbani'ye verdiği kıymetli bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz kıymetli hocam.
1: Sağ olun, sağ olun. Ben buradan Behram Nesibov'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı veriyorum. Ve bütün bizi dinleyenlere, Türkistan'a selam gönderiyorum.
0: Sakine Hanım, siz de çok güzel eserler seslendirdiniz. Bizimle oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizleri böyle buluşturuyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olunuz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk

Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade, Nağara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimleydi. Katkılarından dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda Türk dünyasının ortak kültür ve müzik hazinesinden yeni bir sanatçı ve yeni bir eserle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Bugün İspanya'dan mektubumuz var. José Luis Corcuera'nın mektubu. Herkese kucak dolusu sevgiler. Kışı yavaş yavaş geride bıraktığımız şu günlerde bahar artık kendini hissettiriyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu büyük keyifle dinlediğim radyolardan biri. Yayın kaliteniz çok yüksek, içerikleri de harika. Yayınlarınızı dinledikten sonra hem kültürümüzle hem de diğer birçok güncel konuyla ilgili bilgi sahibi oluyorum. Bu beni daha çok araştırmaya yöneltirken kendimi geliştirmemi de sağlıyor. Her şey için bir kez daha teşekkür ederim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 7 Ağustos 2026 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstünda bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün program akışımızda neler var bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT muhabiri Tuna Şanlı hattımızda olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemini aktaracak bize. Son bölümde sporda yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Bu kez stüdyo konuğumuz spor yorumcusu Özgür Şahiner olacak.
1: Bugün ne oldu?
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bölgesel güvenlik mimarisini yeniden şekillendirecek tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Çerçeve kanun teklifi komisyonda görüşülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. CNN, ABD'nin mühimmat stoklarının tükendiğine dair sızıntılar İran'ı cesaretlendirebilir haberini yaptı. Amerikan basınında yer alan bir analizde, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la yaşanan savaş nedeniyle mühimmat stoklarının tükenme aşamasına geldiğine dair haberlerin Washington'u Tahran karşısında savunmasız gösterebileceği ve bunun İran'ı cesaretlendirebileceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın yakında sağlanabileceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, Oval Office'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti. İsrail Diyaspora Bakanı Çikli, Macron bizi sırtımızdan bıçakladı dedi. İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan Diyaspora Bakanı Çikli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını ateşkese rağmen sürdürmesi karşısındaki tutumuna tepki gösterdi. Bakan Çikli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bizi sırtımızdan bıçakladı ve bıçağı sıkıca çevirdi ifadelerini kullandı. Tayland'da okulda düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. BBC'nin haberine göre saldırı başkent Bangkok'un kuzeybatısındaki Bangkurai bölgesinde bulunan Depsirin Nontabiru okulunda gerçekleştirildi. Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ilk yardım ekipleri 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Ebola salgını büyüyor. Virüs mutasyona uğramış olabilir. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 83,10 dolardan işlem görüyor. Dün 83,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün Ekim vadeli varil fiyatı günü 82,49 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 9.30 itibariyle kapanışa göre %0,74 artarak 83,10 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. Hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar Arzu Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir gün, önemli gelişmeler yaşandı bugün. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a günübirlik bir çalışma ziyareti yaptı ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında. Bu anlaşmayı nasıl değerlendirmek lazım?
2: Şimdi söz konusu ülkeler son zamanlarda aslında bakarsanız coğrafyada barışın ve istikrarın teminatı olan ülkeler. Hani bir tarafta Türkiye.

0: bir tarafta Pakistan, bir tarafta da Suudi Arabistan. Türkiye özellikle Gazze konusunda ortaya koyduğu rolle tüm dünyaya örnek olmuştu. Gazze'de barışın sağlanabilmesi için bir dizi adım atılmıştı. Yıllardır verilen bir mücadele vardı ve sonunda bugün itibariyle artık biz neden bahsediyoruz? Gazze'de o barış planında ikinci aşamaya geçirip geçilmediği konusu üzerine konuşuyoruz. Ve bu noktada Türkiye'nin çok büyük önemli adımları oldu ateşkes sürecine giden yola. Diğer tarafta Pakistan ve Suudi Arabistan nereden çıktı diyebilir belki dinleyenlerimiz. Hemen onunla alakalı bilgileri de paylaşalım. Pakistan ve Suudi Arabistan özellikle ABD-İran savaşının ateşkes sağlanabilmesi için atılan adımlarında en önemli ülkeler konumundaydı. Pakistan biliyorsunuz çok uzun süre arabuluculukla alakalı çalışmalar yürüttü ve bu arabuluculuk çalışmalarının çok büyük bir bölümünde de başarılı oldu. Ama tabii karşısında Trump gibi ne yapacağı belli olmayan bir lider. Diğer tarafta da Trump'ın her hamlesine karşılık vermeye çalışan bir İran hükümeti vardı. Bu noktada Pakistan'ın başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Suudi Arabistan'da özellikle Körfez ülkeleri üzerinde İran'ın yürüttüğü saldırılarda oradaki ABD üslerinin vurulması noktasında krizi gayet soğukkanlılıkla yönetti ve bu anlamda Körfez ülkelerine örnek olan bir ülke konumuna yükseldi. Şimdi baktığımızda önümüzdeki günlerde artık Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın savunma alanında çok daha başarılı ve çok daha önemli girişimlere imza atacağını söyleyebiliriz. Üç ülke bundan sonraki aşamada savunmada ortak hareket edecekler. Tabii bu bazı yükümlülükleri de beraberinde getiriyor. Bizim bugüne kadar NATO'nun 5. maddesiyle alakalı pek çok kez yaptığımız yayınlar vardır sizinle kesin NATO zirvesi öncesinde de. NATO'nun 5. maddesi ne diyordu? İttifak üyelerinden herhangi bir tanesine bir saldırı olursa bütün ittifak üyelerine saldırı gerçekleşmiş sayılır ve ittifak ülkeleri diğer saldırı gerçekleştiren ülkeye karşı savaş açar ifadesi kullanılıyordu. Şimdi aynı madde bu Mekke Anlaşması'nda da var. Yani Mekke Anlaşması'ndaki taraflar Arabistan, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'ye herhangi bir ülke bir saldırı düzenlerse bu ülkeye karşı topyekün bir saldırı, topyekün bir savaş aslına bakarsanız açılabilecek. Ama diğer taraftan baktığımızda üç ülke arasında sadece sahadaki ortaklık değil, savunma sanayi alanında da bir dizi yeni adımın atılması bekleniyor. Özellikle ABD-İran savaşında hedef alınan ABD üslerinin bir bölümü Suudi Arabistan toprakları içerisindeydi. Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin zaten uzun süredir bazı güvenlik endişeleri var. Neden? Çünkü onlar güvenliklerini bugüne kadar ABD'nin teminatı altında gibi görüyorlardı. Ancak ABD-İran savaşı bu teminatın aslına bakarsanız çok da güçlü olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Körfez ülkeleri yeni güvenlik arayışları içerisindeler ve Türkiye burada iyi bir alternatif oluyor. Suudi Arabistan da bunun farkında. Bu yüzden Türkiye ile kuracağı herhangi bir ortaklık aslına bakarsanız Suudi Arabistan'ın da güvenlik endişelerini en aza indirecek. Savunma sanayi alanında geliştirilen ürünler zaten ortada. Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları, insansız deniz araçları, insansız kara araçları noktasında şu anda dünyada sayılı ülkelerin arasında yer aldığını biliyoruz. Önümüzdeki günlerde böyle teknoloji transferleri de gerçekleşecek. Bunun haricinde Körfez'e gerçekleştirilecek veya da Suudi Arabistan'a yapılacak savunma sanayi ihracatlarında önümüzdeki günlerde yine artış olmasını bekliyoruz. Pakistan burada önemli bir diplomatik aktör olarak aslına bakarsanız yer alıyor. Ama diğer taraftan şöyle bir parantez de açmak lazım. Geçtiğimiz süreç içerisinde Pakistan'ın Hindistan'la yaşadığı bazı gerilimler de vardı. Özellikle Asya coğrafyasında çok fazla aktör orada masada yer alıyor. Bir tarafta ABD var, bir tarafta Çin var. Çin'den ötürü orada Rusya'nın da etkili olduğunu biliyoruz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki süreçte bu bölgede yeniden bir gerilimin fitili ateşlenmez. Hazır yeni bir ittifak kurulmuşken bu ittifak farklı bir krizin içerisine sürüklenmez. Ayrıca şunu da belirtelim. İttifak ilk başta 3 ülke arasında kurulan bir ittifak. Ama 3 ülkeyle sınırlı kalacak mı? Hayır. Zaten maddeler arasında bu konuya da dikkat çekiliyor. Bu 3 ülke aynı zamanda diğer ülkelere de kapı aralıyor. Yani önümüzdeki günlerde sadece bir ittifak değil, aynı zamanda yeni bir güvenlik mekanizmasından da bahsediyor olabileceğiz.
1: Hangi ülkeler katılabilir bu
0: ittifaka? Hangi ülkeler olabilir? Şimdi mesela Suriye buradaki önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü Suriye üzerinde çok fazla Türkiye'nin biliyorsunuz en son Şeybani Türkiye'deydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ortak basın toplantısı düzenlemişlerdi ve Hakan Fidan çok net bir şekilde şunu söyledi. Suriye'nin güvenliği aynı zamanda bölgenin ve dünyanın güvenliği anlamına gelir dedi. Suriye'deki güvenlik endişelerinin en aza indirilebilmesi için bence ilk etapta Suriye'nin de bu güvenlik mekanizmasının içerisine alınması, bu anlaşmanın içerisine alınması önemli olabilir. Yine diğer taraftan Kafkasya'da biliyorsunuz yeni güvenlik endişeleri var. Özellikle Hindistan özelinde baktığımızda Rusya ile beraber Çin'in aynı ittifakta yer aldığını düşünürsek Kafkasya'daki ülkeler Rusya'nın kendilerine yönelik bir tehdit olmasından çok fazla korkuyorlar. Kafkasya

0: Asya'daki ülkeler belki önümüzdeki günlerde bu ittifak içerisinde, bu güvenlik mekanizması içerisinde yer almak isteyebilirler. Diğer taraftan Körfez'deki ülkeler tabii çok önemli. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, oradaki ülkeleri unutmamak lazım. Onların güvenlik endişeleri şu anda Kafkasya'dakilerden çok daha fazla. En az Suriye'ye kadar güvenlik endişesi gidiyorlar. Bu noktada Katar'ın, Kuveyt'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de çok kısa bir süre içerisinde bu ittifakın içerisinde yer aldığını görebiliriz.
1: Yani o zaman bir çeşit NATO gibi ona benzer bir
0: Evet.
1: organizasyon gibi düşünebilir miyiz bu bölgede kurulması planlanan?
0: Şimdi bugüne kadar neden bahsettik? Avrupa'da yeni bir güvenlik mekanizmasından bahsettik. Aylarca bunun üzerine konuşuldu, edildi. Baktığınızda masada herhangi bir somut gelişme yok. Körfez ülkeleriyle alakalı bir güvenlik mekanizmasından bugüne kadar ben hiç bahsettiğimizi hatırlamıyorum. Bahsetmemize gerek de kalmadı zaten. Çünkü istenildiğinde ve ortak hedefler olduğunda bunun üzerine böyle aylarca konuşulmaya, çeşitli toplantılar yapılmasına falan hiç gerek yok. Bakın bir toplantıda öncesinde tabii ki diplomatik girişimler gerçekleşmiştir. Ama devlet başkanları, veliaht prens oturdular, imzaları attılar ve ittifak kuruldu dediler. Şimdi baktığımızda bu ittifak büyüyebilir mi? Evet, ittifak büyüyebilir. Bir tarafta da Türk Devletleri Teşkilatı var biliyorsunuz. Türk Devletleri Teşkilatı da kendi güvenliğini sağlayabilmek için orada farklı adımlar atıyor. Şimdi artık dünyada eski dünya düzeninde çeşitli güvenlik mekanizmalarının terk edildiği ve küresel güvenlik mekanizmaları ya da kıtasal güvenlik mekanizmaları yerine daha bölgesel güvenlik mekanizmalarının başladığı bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki dönem bizim bölgesel güvenlik mekanizmalarının devrede olduğu bir dönem olacak. Az önce mesela Kafkaslardan bahsettik. Kafkaslardaki ülkeler Türkiye ile bu ittifakın dışında başka bir ittifak da kurabilirler. Yarın bir gün biz bunu da konuşuyor olabiliriz. Yani illa bu ittifaka üye olmaları gerekiyor ya da ittifakların birleşip NATO gibi büyük bir yapıya sahip olması gerekiyor diye düşünmemek lazım. Çünkü bölgesel ittifaklar aynı zamanda bize şunu da gösteriyor. Ne kadar az sayıda ülke olursa
1: O kadar efektif
0: o
1: olur.
0: kadar efektif oluyor, o kadar proaktif şekilde kararlar alınabiliyor, daha hızlı bir şekilde aksiyona geçilebiliyor. Üye sayısı arttıkça hantal bir yapı oluşuyor
1: Doğru.
0: ve kınamadan öteye geçemiyoruz bu
1: Doğru.
0: sefer.
1: Bir de hem dünyanın hem bölgemizin şu an yaşadığı durumu göz önüne alırsak, mesela Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa zor bir süreçten geçiyor. Belki İkinci Dünya Savaşı'ndan beri yaşadığı en karmaşık
0: Evet.
1: dönem. İsrail'in işgalci bir zihniyeti var. Ve Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail savaşını konuştuk. Müzakereler var. Zaman zaman ortam daha bir duruluyor ama çatışmaların olduğu dönemleri de hala yaşıyoruz bu
0: Evet.
1: müzakere sürecinde. Asya Pasifik'e bakarsak suların gitgide ısındığını görüyoruz. Çin-Tayvan mücadelesini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e yönelik hamlelerini görüyoruz. Böyle bir konjonktürde bu organizasyonun, bu anlaşmanın imzalanması da çok önemli diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii az önce söylediğimiz o bölgesel güvenlik mekanizmalarının ne kadar işlevsel ve ne kadar önemli olduğunun en büyük belki de göstergelerinden bir tanesi olacak önümüzdeki günlerde atacağı adımlarla beraber bu ittifak. Diğer taraftan da sizin az önce saydığınız kriz merkezleri aslına bakarsanız her biri yeni bir ittifakın doğum sancısı.
1: Evet.
0: Yani bütün bu kriz noktalarında çeşitli ittifaklar gündeme gelebilir ve çeşitli ittifaklarla beraber de krizler daha kolay bir şekilde çözülebilir hale de getirilebilir. Şimdi bir tarafta bakıyorsunuz Asya Pasifik'te çok uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in bir güç mücadelesi var. Şimdi İran ve Hürmüz krizinde ABD Asya Pasifik'teki en önemli savaş gemilerini Hürmüz'e çekmek zorunda kaldı. Çin orada ABD'nin hem hamlelerini gördü hem de ABD ordusunun aslında kapalı bir savunma karşısında neler yapamayacağını da gördü. Orada rakibini biraz tartma imkanı buldu. Amerika Birleşik Devletleri İran petrolü üzerinden Çin'i köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Covid-19 döneminden beri sürekli olarak teknoloji üzerinden Çin'in dünyaya dayattığı bazı noktalar var. Avrupa Made in Europe etiketiyle ben ürün çıkartmaya başlayacağım ve Çin ürünlerini sokmayacağım diyor. Bir taraftan ticaret savaşları da tabii ki devam ediyor. İsrail Netanyahu bir anda Birleşmiş Milletler'e çıkıyor ve diyor ki ben artık Orta Doğu'nun haritasını baştan yazacağım, baştan çizeceğim diyor. Bakıyorsunuz Suriye'ye saldırıyor, Lübnan'da saldırılar devam
1: Evet.
0: ediyor, soykırım yapıyor 2024'te, 2025'te, 2026'da tarihi geriye sayın 1970'lerden beri
1: Evet.
0: devam eden bir soykırımdan bahsediyoruz. Ve hiç kimse çıkıp da sen ne yapıyorsun
1: Demiyor.
0: demiyor, sesler yükselmiyor. Dünyada şu anda aslına bakarsanız bir başıboşluk var.

0: Dünya yeni bir düzen, yeni bir sistem arayışı içerisinde. Bütün bu krizler, bütün bu savaşlar, belki de tırnak içerisinde hibrit 3. Dünya Savaşı'nı yaşamamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi yeni sistem arayışları aslına bakarsanız. Bu yeni sistem arayışları şimdi küçük küçük ittifaklarla belki şekillenmeye başlayabilir. Bunun ilk adımının atıldığı noktanın içerisinde olmamız ve oradaki başat aktörlerden bir tanesi olmamız aslına bakarsanız bizim öngörebilirliği ne kadar yüksek bir devlet aklı olduğumuzu da devlet aklına sahip olduğumuzu da ortaya koyuyor. Bugün dışarıdaki yorumlara da baktık. Vatandaşlara da biraz kulak verdik. Ve vatandaşlar hala anlaşmanın tam olarak detaylarını bilmedikleri için çok iyi bir adım olarak gören de var. Ya bizim Arabistan ve Pakistan'da ne işimiz var diyen de var. Tabii baktığımızda bu eleştiriler olacaktır. İyi eleştiriler de olacaktır, kötü eleştiriler de olacaktır. Ama sahadaki uygulamalar önümüzdeki süreçte bu anlaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkartacak. Hiç yamana atmayalım. Özellikle Türkiye'nin jeopolitik derinliği açısından bakın siz bugün Suudi Arabistan'ın güvenliği noktasında söz sahibi oluyorsunuz. Dönüyorsunuz Asya'da, Hint Okyanusu'nda Pakistan'la beraber orada bir güvenlik mekanizması oluşturuyorsunuz ve jeopolitik derininizi oraya kadar
1: Ki
0: arttırıyorsunuz.
1: bir de buradan baktığımızda Pakistan'ın bir nükleer güç olduğunu da
0: Aynen öyle. Şimdi
1: görüyoruz.
0: bir tarafta ekonomik olarak çok büyük bir güç Suudi Arabistan, diğer tarafta da nükleer olarak çok büyük bir güç Pakistan'ı kendi defansınızı alıyorsunuz, kendi hanenizi alıyorsunuz. Bu sizin aynı zamanda sahadaki etkinliğinizi, gücünüzü de çok daha fazla katlıyor. Aynı zamanda ittifak olarak diplomasi masasındaki gücünüzü de arttırıyor. Şimdi Rusya bugün başka Çin dışında başka hiçbir ülkeyle ittifak kuramıyor. Kurabileceği tek ülkeler eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ülkeleri ki onların zaten kendilerine faydası yok. Bugün Rusya Ukrayna'dan bir kurtulabilse gözünü hemen Kafkasya'ya çevirecek. Kafkasya'daki o SSCB ülkelerine saldırmaya başlayacak. Avrupa deseniz Avrupa'da herkes kendi derdine düşmüş durumda. Aylarca güvenlik mekanizması konuştuk. NATO toplantısında liderler zirvesinde hepsi dedi ki bizim yeni bir ittifaka ihtiyacımız yok. Biz NATO'yu güçlendirelim yeter dediler. Çünkü Trump vardı işin içerisinde. Hala Trump'tan korkuyorlar. Trump Avrupa'yı yeterince sömürememekten dem vuruyor sürekli olarak. Yani bu diğer ülkelerin bir araya gelip bir ittifak kurması imkansız. Türk Devletleri Teşkilatı'nda zaten biz aktif rol oynuyoruz. Diğer taraftan İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye en önemli aktörlerden bir tanesi. Bugün Körfez'in de güvenliğini siz sağlamaya başlarsanız bu aynı zamanda şu anlama geliyor. Türkiye'nin çok uzun süredir coğrafyasında Türklerin hükmettiği bir alana tekrar soft power yani diplomasi gücüyle etkisini en yüksek şekilde gösterdiği bir dönem anlamına geliyor.
1: Evet. Peki Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Avrupa bu savunma anlaşmasına, bu ittifaka nasıl yaklaşırlar ya da bir şey geldi mi, bir açıklama geldi mi bu imza ile ilgili?
0: Şimdi ABD cephesinde tabii saat farkı var. ABD cephesinden yapılacak açıklamalar yüksek ihtimalle Türkiye saatiyle gece saatlerinde biraz daha efektif hale gelecektir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bazı çekinceleri var. Nedir çekinceler? Türkiye'den kaynaklı çekinceler değil bunlar. Şimdi Körfez ülkeleri özellikle ABD'nin çok büyük bir pazarı. Şimdi çok zengin ülkelerden bahsediyoruz. Hani tırnak içerisinde ne verseniz alıyorlar. Hani çürüğü çarığı ne gönderirseniz, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma silah bile gönderseniz bir şekilde kabul ettirebiliyorlar. Ama Körfez ülkeleri İran Savaşı'nda şunu fark etti. Kardeşim ben sana yıllarca benim güvenliğimi sağla diye para verdim. Fon ayırdım. Sen benim güvenliğimi sağlayabiliyor musun şu anda? Sağlayamıyorsun. Benim petrol kuyularım sürekli olarak hedef alınabiliyor mu? Hedef alınıyor. Diğer taraftan benim topraklarımdaki üslerin hedef alınıyor. Sen bunlara karşı herhangi bir şekilde önlem alabiliyor musun? Önlem alamıyorsun. O zaman bir dakika ben farklı alternatiflere döneyim diyecek şimdi Körfez ülkeleri. Burada da bu ittifak önemli bir seçenek olacak. ABD'de ya benim acaba buradaki pazarım daralıyor mu korkusuyla bazı açıklamalar gelebilir. Hani kınama açıklamaları, tepki açıklamaları değil ama ittifakın gücünü belki küçümseyen ve diğer Körfez ülkelerinin de ittifaka girmesini engellemeye çalışan bazı açıklamalar gelebilir. Bazı ekonomik adımlar belki gelebilir Körfez ülkeleri üzerinden. Ya da önümüzdeki günlerde bazı Körfez ülkelerine olası saldırılar, senaryo saldırılar düzenlenip Amerika bir anda kahraman gibi gösterilmeye çalışılabilir. Bir dakika ben hala buradayım mesajı verilmeye çalışılabilir. Amerika'da kaygılar kesin olacaktır. İsrail cephesinde ise şöyle bir durum var. İsrail Türkiye'nin Arap Yarımadası'na inmesinden her zaman rahatsız. Çünkü arkasında bir Türkiye olmasını istemiyor İsrail. İsrail Türkiye'yi hep önünde öngörülebilir bir şekilde görmek istiyor. Ben burada bir saldırı yaparken dikiz aynama bakmak zorunda kalmayayım. Ön camımdan Türkiye'yi görebileyim diyor Netanyahu. Ama bu hamleyle beraber Türkiye aynı zamanda İsrail'in

0: pek gerisine de geçmiş oluyor. Suudi Arabistan Körfez ülkeleri üzerinde de etkisini iyice arttırarak. Bu da tabii İsrail'in ve Netanyahu'nun önümüzdeki günlerde Lübnan'da, Suriye'de gerçekleştireceği saldırılarda bir fren yapıyorsa belki de iki fren yapmasına sebebiyet verecek. Ha, tamamen kesecek mi saldırıları? Şimdilik öyle bir şey söyleyemeyiz. Ama en azından üzerindeki baskının çok daha fazla artacağını söyleyebiliriz.
1: Evet, çok çok önemli bir anlaşma imzalandı. Etkilerini önümüzdeki süreci takip ederek biz de göreceğiz. Çok az bir süremiz var. Yine çok önemli bir gelişme. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu. Bir de o başlığı nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii. Şimdi komisyon görüşmeleri saatler 15.30'u gösterdiğinde başladı. Komisyon görüşmesi öncesinde komisyon salonunun önünde ufak çaplı bir gerginlik vardı. İyi Partili milletvekilleri, üyeler biraz daha erken saatlerde geldiler. O saatlerde komisyon salonunun kapıları kapalıydı. Orada hafif bir tartışma çıktı. Daha sonrasında içeride bir

0: Millet Meclisi Adalet Komisyonu'na kabul edilecek. Daha sonrasında da genel kurula sevk edilecek. 24 saatlik, 48 saatlik bir süreç var. Pazartesi günü itibariyle eğer ki milletvekilleri mesai yaparlarsa genel kurulda bu konu ilk görüşülecek madde olacak.
1: Peki, evet, çok önemli gelişmelerle ve konu başlıklarıyla kapatıyoruz haftayı. Bugünün gündemini sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: Sağ
0: diliyorum.
1: olunuz. TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizi bekliyor. Tuna Şanlı merhaba.
1: Washington'dan merhaba Arzu Türkmen, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen sana bırakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde gündemde hangi başlıklar var?
1: Amerika Birleşik Devletleri gündemi yine İran'daki savaş ve dün Donald Trump'ın, Başkan Trump'ın imzaladığı iki başkanlık kararnamesini içeriyor. Bu başkanlık kararnameleri doğumla gelen vatandaşlık hakkının engellenmesine yönelik. Bunun ayrıntılarını birazdan anlatacağım. Önce İran'daki savaşla başlayalım. Donald Trump hafta boyu olumlu açıklamalar yaptı. Hatta savaşın yakında sona ereceğini düşünüyorum dedi. Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz dedi. Ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişin iyi ve sorunsuz olduğunu söyledi. Ancak Trump'ın bu açıklamaları Tahran tarafından doğrulanmadı. Dolayısıyla Washington ve Tahran şu anda arka planda telefon üzerinden aracılar vasıtasıyla görüşmeye devam ederken yüz yüze bir görüşme için takvim belirlenmiş değil. Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının geçen haftaki o gergin günlere göre biraz daha arttığı ama bundan 1,5 ay önceki mutabakat zaptı imzalandığı dönemki seviyesine henüz ulaşmadığı bildiriliyor. Dolayısıyla açıklamalar olumlu ama sahada aynı düzeyde bir olumlu karşılığı yok bu açıklamaların. Çok kritik bir hafta sonuna giriyoruz bu anlamda. Ancak genel olarak baktığımızda gerginliğin yeniden artmasına ve özellikle son 3 haftadır Amerikan ordusunun İran hedeflerine düzenlediği saldırıların bir benzerine tanıklık etmemiz düşük olasılık en azından yakın vadede. Zira şu anda yapılan olumlu açıklamalar ve petrol geçişinin bir miktar da olsa artmış olması yine Amerika Birleşik Devletleri'nde benzin fiyatının da dengelenmesi ve artışının önüne geçilmesi açısından önemli. Tabii özellikle önümüzdeki haftaya da dikkat çekiyor. Burada Washington'da pek çok uzman bir görüşme ayarlanabileceğine dair de beklentiler var. Diğer taraftan dün Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump iki başkanlık kararnamesi imzaladı. Aslında 1,5 yıl önce de aynı konuda bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Neydi bu? Amerika Birleşik Devletleri'ne gelip çocuğunu burada doğurup çocuğuna Amerikan pasaportu alanların bu hakkını engellemeye yönelik. Yani doğumla gelen vatandaşlık turizmi olarak tanımlanıyor bu. Bunu engellemeye yönelik bir kararnameydi. Daha sonra yargıya taşındı ve ardından Yüksek Mahkeme uzun ve hararetli tartışmaların ardından Trump'ın bu kararnamesini iptal etmişti. İşte dün Donald Trump yine aynı konuda bu kez iki kararname imzaladı ve ölçeğini bu kez sınırlı tuttu. Şöyle ki başkanlık kararnamelerinden biri doğumla vatandaşlık hakkından faydalanamayacak kişilerin tanımını biraz daha netleştiriyor. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanları, terör örgütü üyeleri ve yabancı hükümetler adına lobi faaliyeti yürüten ve hareket eden geniş bir kesim doğumla vatandaşlık hakkından yararlanamayacak. Yani bu kişiler Amerika Birleşik Devletleri'ne gelip bebeklerini doğurduklarında o bebeklere pasaport verilmeyecek bu kararnameye göre. Şimdi dinleyicilerimizin dikkatinden kaçmamıştır. Bu tanımda yer alan kişiler ulusal güvenliğe tehdit oluşturabilecek kişiler. Bu sebeple bu kez Donald Trump'ın bu kararnamesinin yargı engeline takılması ya da yüksek mahkemeden dönme olasılığı bir hayli düşük. Çünkü ülkenin ulusal güvenliğini ilgilendiren bir konu haline gelmiş durumda bu. Dolayısıyla şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde gündemde bu konu yine tartışılmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde

0: Bu konu daha sıkça kamuoyunda yer alacak ama ilkine göre bu kez yargı engeline takılma olasılığı biraz daha düşük görünüyor Arzu.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğin bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz sana. TRT muhabiri Tuna Şanlı hattımızdaydı.
2: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Sporun gündemini konuşacağız bu bölümde sevgili dinleyicilerimiz. Spor yorumcusu Özgür Şahiner stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Arzu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Futbol takımlarımızın Avrupa kupalarındaki maçlarını konuşuyoruz. Beşiktaş dün maça çıktı. Çekya'nın Radek Kralove
1: Evet.
0: takımını 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 yendi ve büyük bir avantaj elde etti. Öncesinde Fenerbahçe'de güzel bir sonuçla bitirdi maçı. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Önce Fenerbahçe'den başlayalım çünkü
0: Tamam.
1: Şampiyonlar Ligi kulvarı daha önemli bir kulvar.
0: Tamam.
1: Bir gün öncesinde Fenerbahçe kendi sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la karşı karşıya geldi. 2-0 kazandı. İkinci maç için büyük bir avantaj tabii Sarı Lacivertler için. Herkesin merak ettiği tabii Şampiyonlar Ligi gruplarına, grup aşamasına Fenerbahçe kalabilecek mi, kalamayacak mı? Yeni transferlerin takıma katkısı ne olacak? İç sahada oynanan maçta rövanş için avantajlı bir skor elde edilecek mi? Ne kadar elde edilecek? Nasıl bir skor ortaya çıkacak? Ve dolu olan tribünlerin desteği ve ondan sonraki süreç için Fenerbahçe'yi bu aşamada nasıl destekleyecek, etkileyecek? Onların hepsi merak konusuydu ama gördük ki Fenerbahçe bu sezona çok farklı başladı. Onu kabul etmek gerekiyor. Hem yönetim değişikliği, teknik direktör değişikliği, kadroya katılan yeni isimler, farklı bir hava, farklı bir atmosfer, hazırlık maçlarında alınan farklı galibiyetler, lig öncesinde, Avrupa Kupası öncesinde camianın, Fenerbahçe kulübünün, takımın, teknik kadronun, oyuncuların, taraftarın hepsinin hazır olduğu bir şekilde yorumlanıyordu. İlk tur maçında da zaten bu net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Üçüncü tur maçına çıkarken de Fenerbahçe mutlak favoriydi açıkçası. Çünkü Sturm Graz her ne kadar Avusturya futbolunun önemli temsilcilerinden bir tanesi olsa da bu kulvarda mücadele etse de hiçbir zaman grup aşamasına yükselen, orada bir başarı sağlayan, zorluklar çıkaran, rakiplere karşı oynadığı son zaman iyi sonuçlar alan bir ekip değildi açıkçası. Fenerbahçe'nin zaten bu sezona başlangıçtaki o hedeflerinin bir tanesi Şampiyonlar Ligi grubuna kalmak olduğu için bu maçta alınacak bir galibiyet, farklı bir skor taraftarı, camiayı daha da mutlu edecekti. Ve Fenerbahçe kendi sahasında oynadığı maçı 2-0 kazandı. Daha farklı da olabilirdi. Oyun anlayışı Fenerbahçe'nin özellikle hem ilk yarıda hem ikinci yarıda çıkan giren oyuncular, onların katkısı, yeni transferler, geçmiş dönemde oynayan ama tam anlamıyla performansını ortaya koyamayan ama İsmail Hoca'nın gelişiyle birlikte farklı bir kimliğe bürünen Fenerbahçe bu sezona iddialı girdiğini çok net bir şekilde ortaya koydu. Vedat Muriç oynamasa bile Talisca geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor. Hem bir önceki turda attığı goller hem bu turda ilk maçta attığı gol, skoru açan oyuncu olması ve gittikçe yükselen performansı, morali Fenerbahçe için büyük bir avantaj. 2-0'lık skor rövanş için yeterli bir skor aslında Avrupa Kupası maçları için ama her zaman için dikkat çektiğimiz bir nokta var. Rakipler kendi sahasında oynadıkları zaman mutlaka sizin başınıza iş açmak için elinden gelen her şeyi ortaya koyarlar ve onların da hedefi tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmak olduğu için 2-0 bir dezavantajlı skor olsa da bunu lehine çevirmek için mutlaka kendi sahasında farklı bir motivasyon oynayacaklardı ama ben Fenerbahçe'nin oyun anlayışına, oyun gücüne, futbolcu kalitesine, iştahlarına, heveslerine, saha içindeki o özveri, disiplin, futbolun gerektirdiği o

0: tempoyu, dayanıklılığı sezonun başı olmasına rağmen yüksek seviyeye çıkarmış olmasından dolayı Fenerbahçe'nin ben bu turu kolay kolay bırakmayacağını düşünüyorum. Sonrasında playoff turu ve playoff turu da geçilirse zaten Şampiyonlar Ligi grup aşaması. Fenerbahçe eğer bu turu geçerse ki zaten gönlümüzden geçen de o. Bundan sonraki turda Lyon Sparta Prag maçının galibiyle oynayacak ki bence Fenerbahçe açısından geçmiş sezonlara baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında kalma adına bir grup şansı da olduğunu ben düşünüyorum. Kura şansı olduğunu da düşünüyorum. Geçmiş sezonlarda hem ön eleme turlarında hem playoff turunda daha güçlü rakiplerle karşılaşıyor Fenerbahçe. Bu turu geçtiği takdirdeki Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibi büyük ihtimalle Lyon olur gibi geliyor bana. Fransa'nın güçlü temsilcisi ve Fenerbahçe'nin de ben Lyon karşısında turu geçecek bir kapasiteye, yeteneğe sahip olduğunu düşünüyorum. Ama her zaman söylediğim bir şey var. Futbol sahada oynanıyor. Oynanmadan da sonuç alınmıyor. Ama ben Fenerbahçe'nin bu sezona başlangıcındaki o iştahını, enerjisini, hedefini, azmini Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalacak şekilde değerlendiriyorum. Beşiktaş için tabii Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. elemesinde Çekya temsilcisiyle karşı karşıya geldi. Oyunun genelinde aslında topa daha çok sahip olan, daha çok pozisyona giren, oyunu bir şekilde biz bu maçı alırız havası veren takım Beşiktaş'tı. Ama 10 kişi kaldıktan sonraki süreç biraz sıkıntılı oldu açıkçası Beşiktaş için. Çünkü rakip de golü yedikten sonra ve Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra daha çok atak yapmaya başladı. Daha çok rakip yarağında topla oynamaya başladı. Beşiktaş'ı açıkçası biraz sıkıştırmaya başladı ama Beşiktaş'ta şu görülüyor ki Vincenzo Italiano'nun gelişiyle birlikte Beşiktaş'ın oyun disiplininde, oyun iştahında, enerjisinde, disiplininde daha böyle bir yukarı doğru taşıma var performansını. Bunu her geçen gün biraz daha görüyoruz ama şunu kabul etmek gerekiyor. Beşiktaş henüz istenilen seviyede değil. Yani Beşiktaş'ın şu anki kadrosu, oyun gücü, oyun anlayışı Beşiktaş'ı hem Avrupa'da hem ligde istediği hedeflere kolay kolay taşıyamaz. Bunun altını çizmek gerekiyor. Dünkü maçı 10 kişi kalmasına rağmen kazanmış olsa bile, tura yakın olsa bile şimdi içeride oynayacağı maç için büyük bir avantaja sahip. Kendi sahasında 40 bin aşkın taraftan önde oynayacak olmanın, 1-0 kazanmış olmanın büyük morali Beşiktaş için tabii ki önemli. Ama Beşiktaş'ın şu anki kadro yapılanması, oyun anlayışı, rakiplerinin performansına baktığımız zaman onlarla yarışabilecek seviyenin biraz altında. Bunu kabul etmek gerekiyor. O yüzden Beşiktaş yönetiminin bence ligin başlamasına kısa bir süre kalmışken ve Avrupa'da da hedefe doğru giderken kadroyu bir an önce kaliteli isimlerle takviye etmesi gerekiyor ki şampiyonluk hedefine ulaşabilmesi için, UEFA Avrupa Ligi'nde belli bir noktaya çıkabilmesi için. O açıdan Beşiktaş'ın şu anki mevcut kadrosunun ben Fenerbahçe ile Galatasaray ile Trabzonspor ile yarışırken tıpkı geçen sezonlarda olduğu gibi zorlanacağı düşüncesini, her ne kadar kaleye çok önemli bir isim transfer edilmiş olsa da ki Nübel dünkü maçında bence en önemli isimlerinden bir tanesiydi. Çok kritik anlarda kritik kurtarışlar yaptı. Beşiktaş'ı oyunda tuttu ve ne kadar değerli bir transfer olduğunu gösterdi ki kaleciler gerçekten önemlidir. Eğer iyi bir kaleciye sahipseniz her zaman için maçın içinde kalırsınız. Onun morali, onun kurtarışlarının morali sizi maç içinde tutmaya devam eder. Dün de bunlardan bir tanesini yaşadık. Diğer transferler de Beşiktaş için tabii ki önemli transferler, katkı yapacak transferler ama Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u düşündüğümüzde, onların geçen sezonki performansını düşündüğümüzde, onların üstünde oyuncu transferlerini düşündüğümüzde Beşiktaş'ın bu kadroyla yarışın içinde olabilmesi, iddia sahibi olabilmesi için en az 3-4 tane daha kaliteli transfere ihtiyacı var. Aksi takdirde Beşiktaş mücadelesiyle, işte Italiano'nun verdiği taktikle, oyuncuların kendi kişisel gayretiyle bir yere kadar gelebilir ama bir yerden sonra bu kalite önemli bir şey o futbol için. Beşiktaş orada zorlanabilir. O açıdan yönetimin transfer dönemi bitmeden takıma mutlaka 2-3 önemli ismi katması gerekiyor.
1: Tabii Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Siz biraz aslında transfer konusuna Beşiktaş'la birlikte girmiş oldunuz. Diğer kulüpler de önemli isimleri kadrosuna katıyor. Ama tabii sanki böyle bir önceki sezon Osimhen'i konuştuğumuz gibi bir şey konuşuyoruz şimdi.
0: Muhammed Salah.
1: O da Muhammed Salah. Trabzonspor renklerine bağladı Muhammed Salah'ı. Nasıl değerlendirirsiniz bu transferi?
0: Şimdi Muhammed Salah transferini bence birkaç açıdan değerlendirmek gerekiyor. Öncelikle 30 bin aşkın taraftarın stattaki imza töreni katılıyor olması ne kadar büyük bir oyuncunun Türkiye'ye geldiğini gösteriyor. Bir, maliyet açısından değerlendirmek gerekiyor. İki, sahadaki performansı ne olur ona bakmak gerekiyor. Üç, Trabzonspor'a saha dışındaki

0: katkısı ne olur ona bakmak gerekiyor. Önce maliyetten başlayalım. Gerçekten çok yüksek bir maliyeti var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Özellikle Türkiye'de naklen yayın gelirinin artması ve kulüplere bu anlamda transferde kolaylık sağlamasından sonra çok önemli yıldızlar geldi Türkiye'ye. İşte Hacı geldi, Anelka geldi, Alex geldi, Drogba geldi, Schneider geldi, Mario Gomez geldi, Quaresma geldi, Guti geldi, en son işte Osimhen geldi. Şimdi Muhammed Salah geldi. Gerçekten Muhammed Salah futbol kariyerine baktığımızda Türkiye'ye gelmiş en önemli 3-5 isimden bir tanesi. Çünkü hem Roma hem Chelsea ama en önemlisi Liverpool kariyeri inanılmaz. İngiltere'de gol krallıkları yaşamış, Liverpool şampiyonluk kazanmış, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Orada attığı gollerle, attırdığı gollerle, takıma yaptığı katkıyla gerçekten büyük bir yıldız. Mısır milli takımı için zaten önemli bir oyuncu. Böyle bir oyuncunun Trabzonspor'a Türkiye'ye gelmesi çok önemli ama maliyetine baktığımızda birincisi oyuncunun kendi maliyeti zaten çok yüksek. Bonservis bedeli ödenmese bile yıllık 25 milyon eurodan bahsediliyor. Çok büyük bir rakam. Onun yanında bence tartışılması gereken konulardan bir tanesi bu. Sadece Trabzonspor için, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray için değil, FIFA'nın, UEFA'nın, FIFA'ya üye ülke federasyonu bence bu konuda oturup bir tartışması, bir çözüm bulması gerekiyor. Oyuncunun yanında menajerine ödenen yüksek miktar var. İmza parası var. Yani bunları topladığınızda, bir araya getirdiğinizde bir kulübün bunun altından kalkması gerçekten çok zor. Hani bunu Trabzonspor bir şekilde tabii ki halledecektir ama bundan sonraki süreci düşünecek olursak bu transferin katkıları dışında önümüzdeki dönemde olumsuz yönlerini de iyi hesaplamak gerekiyor. O açıdan bakıldığında yüksek bir maliyet. Saha içine baktığımızda eğer Liverpool'daki performansı ve Mısır milli takımda son Dünya Kupası'nı saymıyorum. Geçmiş dönemdeki performansına biraz yakınlaşsa Türkiye Ligi'nde fırtına gibi eser bir Salah olur. Ama yaklaşabilir mi? Orası tartışılır.
1: Neden?
0: Neden yaklaşılır? Bir, yaşı 34. Çünkü artık bundan sonrası için bir hedefi yok. Yani Muhammed Salah'ı işte Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. Türkiye Ligi şöyle birlikte ikna edemezsin. Çünkü zaten Şampiyonlar Ligi'nde sürekli oynamış bir oyuncu.
1: Yapmadığı ne
0: Yapmadığı
1: kaldı
0: hiçbir
1: ki
0: şey kalmamış.
1: diyorsunuz?
0: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Premier Ligi kazanmış. Gol krallıkları kazanmış. O açıdan onu motive edemezsin o anlamda. Orada bir sıkıntı olabilir. İkincisi Dünya Kupası'na katıldığı için doğal olarak hazırlık çalışmalarına biraz geç gelecek. Trabzonspor şu anda lige başlamasına bir hafta kala bütün oyuncular neredeyse performans olarak hazırdır ama Salah o konuda biraz geride olacağı için başlaması, takıma adaptasyonu biraz sıkıntı olabilir, süre alabilir. O açıdan bunu iyi hesaplamak gerekiyor. Orada bir sıkıntı yaşayabilir. İkincisi ve üçüncüsü gerçekten Trabzon'a ve Trabzon'a aidiyet duygusunu ne kadar hissedecek? Çünkü bazen biliyoruz ki daha önce Türk futbolunda çok önemli kariyere sahip oyuncular da geldiler. İşte Galatasaray'da Falcao geldi ki geldiği dönemde inanılmaz bir oyuncuydu. Beklenen başarıyı ne yazık ki sağlayamadı. Beşiktaş'a bazı oyuncular geldi, olmadı. Fenerbahçe'ye Van Persie geldi. O etkiyi tam anlamıyla sağlayamadı. O yüzden Muhammed Salah'ın da hem yaşı hem işte hedeflerin bundan sonraki süreç için onu çok fazla motive etmeyecek olması bu anlamda sahaya çıktığı zaman ne kadar neyini verebilecek o biraz tartışma konusu olur. O açıdan bu süreci iyi değerlendirmek gerekiyor. Son olarak da tabii Trabzonspor'a saha dışında yapacağı katkıları bence çok önemli ama orada da işte sözleşmesindeki bir maddede forma satışından elde edecek gelirin yurt içinde %20'si oyuncuya verilecek, %100'ü yurt dışında oyuncuya verilecek. Burada Trabzonspor elde edeceği gelirden büyük bir mahrumiyet yaşayacak. O anlamda biraz bu da tartışılması gereken konulardan bir tanesi ama dünya çapında bir yıldızın Trabzonspor'a gelmiş olması, Türkiye Ligi'nde forma giyecek olması bir kere Trabzonspor'u, Türk futbolunu uluslararası arenada bambaşka bir yere taşıyacak. Sadece Mısır'da değil, dünya basınında, Avrupa'da birçok yerde, özellikle İngiltere'de Premier Lig'den geldiği için Trabzonspor'daki performansı dikkatli bir şekilde takip edilecektir. Mutlaka her hafta gazetelere, yazılı sözlü medyaya, görsel medyaya mutlaka çıkacaktır haberler. Onunla ilgili röportajlar için dünyanın birçok yerinden, Avrupa'nın birçok yerinden gazeteciler gelecektir. Yani onun saha içindeki gösterdiği performans saha dışında da Trabzonspor'un, Türkiye'nin, Türkiye Ligi'nin tanıtım açısından son derece büyük önem taşıyor. Umuyorum ki olumsuz yanlarından ziyade olumlu yanları sahaya yansır, sahaya dışına yansır. Trabzonspor için, Türk futbolu için, Türkiye Süper Ligi için çok önemli katkı sağlar. Biz de onun keyfini çıkarırız.
1: Trabzonsporlu futbol severler ve

0: Trabzonlular onu çok güzel karşıladılar
1: Evet.
0: aslında. Bu aidiyet ile ilgili yaşanan sorun belki bu sevgi seliyle hallolur. Ne dersiniz?
1: Büyük ihtimal olabilir. Hem İstanbul'daki karşılama töreni çok bambaşkaydı, hem
0: Evet.
1: Trabzon'da hem
0: Edirne'den gelenler vardı.
1: evet,
0: Yani
1: dünya
0: çok
1: Avrupa'nın birçok
0: görkemli bir
1: yerinden de evet çok
0: karşılamaydı.
1: görkemli bir karşılamaydı. Bir futbolcu için de bundan daha büyük bir gurur olamaz. Yani o da nereye geldiğini, nasıl bilge geldiğini, nasıl bir kente geldiğini ve beklenten ne olduğunu bu süreçte zaten menajeri anlatmıştır. O karşılamayla birlikte, o tribünde yapılan sözleşmeyle birlikte, tribünleri dolduran taraftan
0: Evet.
1: sevgisiyle birlikte çok bambaşka bir yere gidecektir. Ama işte o saha içindeki performansta ne kadar yansır, takıma adaptasyonu nasıl olur, oyun anlayışına adaptasyonu nasıl olur, onları tabii ki bekleyip göreceğiz. Şu an için konuşmak bence çok erken. Çok önemli bir oyuncu, yıldız bir oyuncu. Türk futboluna, Trabzonspor'a dediğim gibi performansı Liverpool seviyesine biraz yaklaşsa çok farklı şeyler
0: Evet.
1: konuşabileceğimiz bir oyuncu. Ama onun neresine kadar gelebilecek onu zaman gösterecek.
0: Umarız şöyle bir maçta bekleneni çok yakalayamadığında hemen eleştirmeye başlamayız.
1: Evet,
0: Öyle
1: en
0: bir
1: büyük
0: değil
1: en büyük
0: mi?
1: biz
0: Sıkıntımız
1: bu
0: var
1: konuda bir
0: bizim.
1: zaafımız var bizim. Birçok şeyi, sevinçleri de, hüzünleri de çok uç noktalarda
0: Evet.
1: yaşıyoruz. Oyuncunun da o açıdan moralini bozmamak adına gösterebileceği en düşük performansta hemen eleştiri oklarının üstüne yöneltmek çok sağlıklı
0: Biraz
1: olmaz.
0: zaman tanımak
1: Evet, aynı.
0: gerekiyor. Biraz da voleybola bakalım.
1: Evet.
0: Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon oldu Filenin Sultanları. Bize gurur verdi. Ama yeni bir sınav Filenin Sultanları'nı bekliyor. O da Avrupa Şampiyonası. Ne olur?
1: Şimdi 2023'te Filenin Sultanları yine hem Milletler Ligi'ni kazanmıştı hem Avrupa şampiyonu olmuştu. Şimdi önlerinde yine böyle bir fırsat var. 2026 Milletler Ligi'ni kazanmış bir Filenin Sultanları bu yılın işte Ağustos ayının 20'inde başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda ve İstanbul'da organize edecek bir turnuvada şampiyonluğa çok daha yakınlar. Niye? Çünkü kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Kendi bildiğimiz topraklar üzerinde oynayacağız ve Milletler Ligi'ni kazanmış olmanın getirdiği moralle oynayacağız. Bir kere takım olarak gerçekten ne kadar güçlü olduğumuzu Milletler Ligi'nin o son final etabında ortaya koyduk. O etaba kadar zaten kritik maçlarda, zorlu rakiplere karşı oynadığımız maçlarda elde ettiğimiz sonuçlar bizim aslında şampiyonluğu ne kadar istediğimizi gösteriyordu. Ama final maçında gördük ki dünya voleybolunun en önemli temsilcilerinden bir tanesi olan Brezilya karşısında bile ne kadar iyi oynayınca rakip kim olursa olsun Filenin Sultanları sonuca ulaşmayı biliyor. O maçta müthiş oynadık, müthiş mücadele ettik ve sonuçta kazandık. Şimdi önümüzde bir şampiyonluk daha bizi bekliyor. Tabii rakipler bu kez daha güçlü. Öncelikle grup aşamasında Almanya ve Polonya bu anlamda güçlü rakipler. Macaristan, Letonya, Slovenya bu anlamda bize çok fazla rakip olacak ülkeler değiller. Ama tabii ki Milletler Ligi farklı bir organizasyon. Avrupa Şampiyonası farklı bir organizasyon. Neden? Çünkü oralara bazı ülkeler tam takım olarak esas kadrolarını göndermiyorlar. Daha çok böyle genç oyuncularını ya da ileriye dönük oyuncularını deniyorlar. O açıdan farklı kadrolarla karşılaşabiliriz. Ona dikkat etmek gerekiyor. Ama biz Filenin Sultanlarına her zaman güveniyoruz. Bir Avrupa şampiyonluğu daha neden gelmesin diyoruz. Vargas olsun, işte diğer oyuncular olsun, Zehra olsun, hepsi zaten o turnuva bittikten sonra şampiyonluk gururunu yaşarken aynı zamanda önlerindeki Avrupa Şampiyonası için de hedeflerini net bir şekilde şampiyonluk olarak koymuşlardı. Ben kendi seyircimiz önünde bu şampiyonluğu kimseye bırakacağımızı zannetmiyorum. İtalya bu anlamda bizi zorlayacak rakip olarak görünüyor.
0: Çok az bir süremiz kaldı. A milli erkek basketbol takımımızdan da bir cümle almak isterim sizden.
1: O basketbol milli takımı Dünya Şampiyonası'na gidecek. İlk grubu 6'da 6 yapmıştık. Çok büyük başarı. Şimdi tabii rakipler biraz daha güçlü gibi ama grubu ilk 3 sırada bitiren takımlar yukarı çıkacak, finallere katılacağı için ben 6'da 6 yapmış bir milli takımı bundan sonraki süreçte de yoluna emin adımla devam edeceğini ve finallerde olacağını düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün sporun gündemini sizinle birlikte değerlendirdik. Katıldığınız için çok teşekkür
1: Ben
0: ederiz
1: teşekkür
0: tekrar.
1: ediyorum.
0: Spor yorumcusu Özgür Şahiner konuğumuzdu. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Günün özeti.

Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

0: silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 19.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik olan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Yeni eğitim öğretim yılında 81 ilde 30 bin güvenlik personeli görevlendirildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan terörist Burkay Karatepe'ye keşif yaptırılıyor. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Ukrayna, Rusya'nın lojistik altyapısına saldırılarını sürdürüyor. Gazze şeridinde sivil savunma ekipleri 8 binanın enkazında yaklaşık 170 cenazenin daha bulunduğunu duyurdu. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ortak tehdit algısı, artan bölgesel krizler ve savunma sanayindeki teknolojik dönüşüm Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı aynı masada buluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için sabah saatlerinde gittiği Suudi Arabistan'da önce Veliaht Prens Bin Selman'la bir araya geldi. Daha sonra liderler stratejik bir anlaşma için masadaydı. Aylar süren müzakere ve diplomasi girişimleri neticesinde bölgenin önde gelen askeri güçleri Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı 3 ülkeye birden yapılmış sayılacak. Üçlü savunma ittifakı, bölgesel dengeler ve uluslararası güvenlik mimarisinde kritik bir eşik. İttifakta Türkiye güçlü ordusu ve savunma sanayi ile stratejik aktör konumunda. Pakistan tek Müslüman nükleer güç olması, Suudi Arabistan ise enerji kaynakları ve finansman gücüyle öne çıkıyor. İmzalanan Mekke Anlaşması bölgesel ve küresel dengeleri değiştirecek. Anlaşmayla 3 ülke arasında askeri eğitim, personel değişimi, ortak tatbikat, savunma sanayi işbirlikleri bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirtti. Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Mekke Savunma Anlaşması'nın bölgenin güvenlik mimarisi açısından tarihi bir adım olduğunu söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, anlaşma bölgemizde barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sağlayacak dedi. Anlaşma dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basın bu tarihi gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Anlaşmanın son yılların en önemli güvenlik adımlarından biri olduğuna dikkat çekildi. Bölgesel caydırıcılığı artırma yönünde atılmış stratejik bir gelişme olduğuna vurgu yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi günler yaşanıyor. Terörsüz Türkiye hedefinde milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel açış konuşmasında teklifin meclise sunulmasıyla sürecin somut bir aşamaya ulaştığının altını çizdi.
2: Bir yıl önce

0: istişare ve uzlaşı zeminiyle başlayan süreç bugün kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasıyla yeni ve somut bir aşamaya ulaşmıştır. Bu teklif Türkiye yüzyılı hedeflerine daha güçlü adımlarla ilerleme iradesinin önemli bir göstergesidir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ilişkin ortak istikametimizi ilgilendiren tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. Terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bölge idealinin de en güçlü teminatıdır. İç huzurunu ve güvenliğini kalıcı hale getirmiş, terörün gölgesinden arınmış bir Türkiye, bölgesinde barışın, istikrarın ve işbirliğinin lokomotifi olarak bölgesel güvenlik mimarisinin inşasında çok daha etkin bir rol üstlenecektir. Bu teklif bir af düzenlemesi değildir. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir. Terörün Türkiye'ye ekonomik maliyetinin 2.3 trilyon doları aştığı bilinmektedir. Terörün Türkiye'ye yıllık ortalama maliyeti 50 milyar doların üzerine çıkmıştır.
1: Komisyonda teklifin sunuş konuşmasını ise AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül yaptı.
2: Kanun teklifimizi 367 milletvekili arkadaşımız imzalamıştır. 367 milletvekili arkadaşımız milli dayanışma için, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çok önemli bir kanuna destekle yazılı olarak imza atmışlardır. Teklife atılan imza sayısı ve imza sahiplerinin siyasi parti gruplarına dağılımı dikkate alındığında Türk demokrasi tarihi ve Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir tarihi mutabakatın, siyasal mutabakatın olduğunu ortaya koymaktadır. Terörsüz Türkiye bir millet mutabakatıdır. Türkiye'ye özgüdür ve millidir, bir Türkiye modelidir. Siyaset kurumu tarihimizde ilk kez bu kadar güçlü bir inisiyatif alarak çözümün adresinin meşru zemin olan Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu göstermiştir. Bu teklif devlet aklıyla millet vicdanını buluşturan bir ortak aklın ürünüdür. Bir Türkiye mutabakatıdır.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, partisi adına komisyonda yaptığı sunumda terörsüz Türkiye vizyonunun yalnızca bir güvenlik politikası değil, dayanışma ve kalkınmayı esas alan kapsamlı bir devlet politikası olduğunu belirtti. 12 maddelik teklif komisyon görüşmelerinin ardından genel kurul gündemine gelecek. Teklifteki düzenlemeler için ilk şart, terör örgütünün kontrolü altındaki tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirerek silah bırakması. Güvenlik kurumlarının tespitinin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit niteliğindeki kararı resmi gazetede yayınlanacak ve süreç başlayacak. Teklifte genel af, kişiye özel statü ve kasten öldürme suçuna af yok. Örgüt faaliyeti çerçevesinde kasten öldürme suçu işleyenler ve 1 Haziran 2005'ten önce müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçları işleyenler de kapsam dışında. Böylece İmralı ile birlikte örgütün elebaşları da düzenlemenin dışında tutuldu. Yasa teklifi sadece PKK ve KCK'yı kapsıyor, başka terör örgütlerini kapsamıyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin gerekli mekanizmaları içerdiğini söyledi.
3: Geldiğimiz nokta şudur. Türkiye terörü bitiriyor. Örgütün tasfiyesi ve silahların teslimi konusunda mekanizmalar kuruyor. Ve bunun tescilini, tespitini de devlet kurumlarına emanet ediyor. Ve Türkiye'nin bütünlüğü, birliği ve dirliği içerisinde yoluna devam etmesini sağlıyor. Bundan daha iyi ne olabilir? Yasa Türkiye'nin terör sorununu sonlandırmak ve artık gündeminden çıkarmak için gerekli olan mekanizmaları içinde barındırıyor. Türkiye'de 86 milyonun lehine olacak bir atmosferi oluşturma imkanını getiriyor. Türkiye'de kardeşlik huzur içerisinde hedeflerine doğru yürüme fırsatını yakalasın diye çalışmaları biz de devam ettiriyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin konuştu. Türkiye'nin huzur ve güven noktasında hak ettiği konuma erişeceğini belirtti.

0: Öte.
1: Milli birlik ve kardeşlik başlığı altında teröristli Türkiye'ci inşallah tamamlanmak üzere. 40 yılı aşkın kanayan yarısı, devletimizin gelişmesi, kalkınması ve huzur ortamının en büyük tehdidi olan terör belasından inşallah kurtulma arifesindeyiz. İnşallah kısa zaman içerisinde siyasetin tüm kesimlerince sahiplenilmiş, milletimizin tüm kimlikleriyle kucaklanmış bu proje teorik safhadan fiili duruma doğru bitiş noktasına gelme aşamasına gelmiştir. Milletimizin şuurlu duruşu ile bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır. Ülkemiz tüm enerjisini ekonomik ve kalkınma ile bölgesel huzur ve güven refah noktasında hak ettiği konuma erişecektir.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da deprem bölgesinde yapılan yatırımları anlattı. Gece gündüz yapılan çalışmalarla 455 bin konutun teslim edildiğini söyledi. Biz bu hizmetleri yaparken birileri devletimizi, kurumlarımızı yıpratmak için çırpındı. Devlet yönetmek ciddi bir iştir, ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez dedi. Bakan kurumun gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
2: Terörsüz Türkiye'nin yolunu açacak teklif artık Gazi Meclisimizde. Terörün bitmesi demek, iç kalemizi tahkim etmek demek. Türkiye yüzyılı hedeflerine terör yükünden arınmış güçlü bir Türkiye olarak yürümek demek. Herkes bilmelidir ki terörsüz Türkiye hedefi milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve ortak geleceğimizi esas alan stratejik bir devlet politikasıdır. Sadece ulusal güvenliğin değil, bölgesel barışın da anahtarıdır. Süreç tamamlandığında Türkiye prangalarından kurtulacak, ebedi kardeşliğimiz, ortak geleceğimiz inşallah daha da güçlenecektir.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Arnavutköy'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. 2002 yılındaki 150-200 bin derslik sayısını bugün 750 bin dersliğe çıkarttıklarını belirtti. 820 bin öğretmenin de atamasını yaptıklarını söyledi.
3: Bakın değerli arkadaşlar, 2002 yılında Türkiye'de 350 bin sınıf varmış. 350 bin derslik. Bunun yarısı yıkılmış, ekonomik ömrünü tamamlamış. 2002 öncesinden elimizde 150-200 bin civarında sınıf var. Peki şu anda kaç sınıfımız var biliyor musunuz? Kaç dersliğimiz? 750 bin dersliğimiz var. Yani bu aradan geçen 20 yılda eskiden olanların üzerine yaklaşık 500 bin sınıf derslik yapmışız. 820 bin öğretmen atamışız. Bunları Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece bizim yaptığımız yatırımlar.
0: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliği için yeni uygulama hayata geçiriliyor. 81 ilde görev yapmak üzere 30 bin güvenlik personeli alınacak. Program Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek. Başvurular İşkur üzerinden alınacak. Kontenjanların illere ve okullara göre dağılımı ise valilikler tarafından belirlenecek. Personel seçiminde güvenlik kriterleri dikkate alınacak. Adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak. Bu aşamayı geçen adaylar mülakatın ardından göreve başlayacak. Güvenlik personelinin koordinasyonu ve takibi valilikler tarafından yürütülecek. Görevliler okulların bulunduğu bölgelerdeki emniyet birimleriyle irtibat halinde olacak. Okul giriş ve çıkışlarında öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketliliği takip edilecek. Şüpheli kişi veya durumlar okul yönetimi ve kolluk kuvvetlerine bildirilecek. Yeni uygulamayla okul girişlerindeki kontroller de artırılacak. Gerekli görülen durumlarda el dedektörüyle kontrol yapılabilecek. Kesici, delici ya da ateşli silah gibi tehlikeli maddelerin okullara sokulmasının önlenmesi hedeflenmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan terörist Burkay Karatepe'ye keşif yaptırılıyor. 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe 69 sayfalık ifadesinde önemli itiraflarda bulundu. Onlardan biri de suikast silahlarıyla ilgiliydi. FETÖ'cü terörist kaçarken silahları gömdüğünü anlattı. Bunun üzerine mahkeme keşif kararı aldı. Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yer gösterme işlemi başlatıldı. 155 kişilik özel ekip terörist Karatepe'nin işaret ettiği yerde arama çalışması başlattı. Öte yandan soruşturma kapsamında Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe de Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaldığı otelde gözaltına alındı. Ayşe Alanur Karatepe FETÖ'cü kardeşine yardım ve yataklıkla suçlanıyor. CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3. operasyon düzenlendi. İzmir, Aydın ve Antalya'da 15 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar da yer alıyor. İtirafçı olmak için başvuran Kuşadası Spor Başkanı Ferdi Zenginoğlu, rüşvet paralarının Tezcan'ın kızı ve damadı üzerinden aklandığını iddia etmiş. Soruşturma kapsamında aralarında eski belediye başkanı Ömer Günel'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Ahbap Derneği'nin feshi için açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme derneğin yönetimi için görevlendirme yaptı. Ayrıca dava sonuçlanıncaya kadar derneğin tüm faaliyetleri tedbiren durduruldu. Daha önce de Ahbap Derneği'nin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Tahran yönetimi Umman'la Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla oluşturulacak güzergah konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Temel hususları içeren ortak tasarının İran Meclisi'nde incelendiği belirtildi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD yönetimini taahhütlerini yerine getirmemekle suçladı. Trump'ın müzakere ile saldırı tehditlerinden oluşan çelişkili açıklamalarını başarısız bir tiyatro diplomasisi olarak nitelendiren Kalibaf, ABD yönetimine gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin. Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok sözleriyle tepki gösterdi. Ukrayna, Rusya'nın lojistik altyapısına saldırılarını sürdürüyor. Bu kez e-ticaret şirketi Wildberries'in Yekaterinburg kentindeki deposu hedefteydi. Cephe hattına yaklaşık 2000 kilometre mesafedeki tesis en uzak hedeflerden biri oldu. Kiev 18 Temmuz'dan bu yana şirketin 10'dan fazla deposuna saldırı düzenledi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ise Dnipropetrovsk bölgesinde devam etti. Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Moskova ayrıca Karadeniz'de askeri yük taşıdığını öne sürdüğü, Ukrayna'ya ait 3 kuru yük gemisini İHA'larla vurduğunu açıkladı. Ukrayna, Rusya'nın saldırılarına karşı NATO'dan hava savunma desteğinin hızlandırılmasını istedi. Zelenski, Patriot sistemleri ve önleyici füze ihtiyacına dikkat çekerken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte desteğin hızlandırılması için çalıştıklarını söyledi. NATO'nun Ukrayna'ya askeri destek sağlaması Moskova'nın da gündeminde. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Alexey Fadeyev bundan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. ABD'ye Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne odaklanma çağrısı yaptı. İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail zulmü sürüyor. İsrail unsurları Batı Şeria'nın farklı noktalarına yaptığı baskınlarda evleri ateşe verdi, 57 Filistinliyi yaraladı, çok sayıda Filistinliyi de alıkoydu. Gazze şeridinde de katil İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazında arama çalışmaları sürüyor. Sivil savunma ekipleri 8 binanın enkazında yaklaşık 170 cenazenin daha bulunduğunu duyurdu. ABD'de mahkeme Facebook ve Instagram'ın çatır şirketi Meta'nın çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili açılan davada kusurlu olduğuna hükmetti. New Mexico eyaletinde görülen davada Meta'nın 567 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Şirket temize gideceğini açıkladı. Sayın dinleyicilerimiz, 19 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik olan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Yeni eğitim öğretim yılında 81 ilde 30 bin güvenlik personeli görevlendirilecek. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan terörist Burkay Karatepe'ye keşif yaptırılıyor. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini, yakında anlaşmanın sağlanacağını düşündüğünü söyledi. Ukrayna, Rusya'nın lojistik altyapısına saldırılarını sürdürüyor. Gazze şeridinde sivil savunma ekipleri 8 binanın enkazında yaklaşık 170 cenazenin daha bulunduğunu duyurdu. Spor. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Açılış mücadelesinde Bolu Spor saat 21.30'da Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak. Ligde heyecan yarın da 4 maçla sürecek. Program şöyle: saat 17'de Bandırma Spor, İstanbul Spor, TRT Spor. Saat 19'da Eminevim Ümraniye Spor, Mardin 1969 Spor, TRT Kürdi. Yine saat 19'da Ekenler Beton, Sivas Spor, Turka Esenler Erok Spor, TRT Spor. Saat 21.30'da Antalya Spor, Keçtaş, Ankara Keçiören Gücü, TRT Spor. Manchester United forması giyen Altay Bayındır, kariyerine İspanya'da devam edecek. Milli kaleci satın alma opsiyonuyla Celta Vigo'ya kiralandı. Dünya futbolunda kriz devam ediyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma planı futbol kamuoyundan tepki almıştı. UEFA'nın boykot tehdidinin ardından Infantino özür dilese de kriz dinmedi. Avrupa Futbolu'nun çatı kuruluşu bu tür girişimlerin bir daha asla yapılmayacağına dair güvence verilmesini, aksi halde boykot kararından vazgeçmeyeceklerini duyurdu. Real Madrid Vinicius Junior'la sözleşme yeniledi. La Liga devi Brezilyalı futbolcusunun sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı.
4: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 19, İstanbul 23, İzmir, Gaziantep ve Trabzon 24, Bursa ve Malatya 21, Adana ve Antalya 25, Kayseri 17, Samsun 22, Diyarbakır 20, Şanlıurfa 27, Erzurum 16, Van 15, Kars 12 derece.
4: Yol durumu.
0: Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ile 61. kilometreleri arasında sahte kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Şimdi müzik zamanı.

sen. Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz. Kuklacı Felek Usta, kuklalar da biz. Oyuna çıkıyoruz birer ikişer. Bitti mi oyun? Sandıktayız hepimiz. Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz. Kuklacı Felek Usta, kuklalar da biz. Oyuna çıkıyoruz birer ikişer. Bitti mi oyun? Sandıktayız hep.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programı başlıyor.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdim seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

Kaçıncı ayrılışın, bakmadan gözyaşıma. Bırakıp gittin beni yine yalnız başıma. Yanına mı kalır sandın sen?

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz.
1: Çok görmezdik babamın gülümsediğini. Annem söylerdi de inanmazdım. Babalar pek belli etmezmiş hislerini. Benim canım babacığım. Beni okutabilmek için az mı çalıştı? Ben de ona layık olabilmek için. Benimle gurur duymadığını sanırdım. Yanılmışım. Kızlar okutulur mu diyenlere karşı durduğun için benimle gurur duyan babacığım. Asıl ben seninle gurur duyuyorum.
2: Değerli veliler, kız çocuklarımız okusunlar. Eğitim hakkından mahrum kalmasınlar. Okuyup meslek sahibi olsunlar. Anne babalar kızlarıyla, kızlar da anne babalarıyla gurur duysunlar. Evlatlarınız kıymetimiz, okumaları geleceğimizdir.

kıymetli konuklarımız.

en güzel günde sizinle beni buluşturan, halkımızın kanalı olan TRT'ye saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Ah yalan.

Efendim nazar boncuğudur. Canlı yayınlarda zaman zaman böyle ufak tefek aksilikler olabilir. Biz affınıza sığınıyoruz sizin. Hem size bu meydanı dolduran kıymetli Kırşehirlilere hem de davul zurna ekibimize maşallah kabilinden bir alkış rica ediyoruz. Efendim mutlu akşamlar. Bizimle beraber olan bütün canlara selam olsun Kırşehir'den. Ekran başındaki kıymetli izleyicilerimiz, siz Kırşehir'e, Cacabey Meydanı'nı dolduran değerli misafirlerimiz, siz de kurduğumuz bu güzel otağa, sahne önüne hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Malum, etraf.

Etrafımız dağlarla çevrili. Bozkır'ın ortasındayız. Belki tabiat kolay yetişmiyor bu coğrafyada ama gönüller yetişip yeşerip boy veriyor. Uçsuz bucaksız Anadolu topraklarını kuş bakışı gören bir dağın zirvesi gibi yükseliyor adeta. Bu gece o dağlardan birinin eteğinde toplandık. Gönlümüzün dağı Neşet Usta'nın, Neşet Ertaş'ın gölgesine otağ kurduk. Zirvesinden esen yellerle, vadilerinden akan sellerle ruhumuzu kandırıp Ulu Ozan'ın yaktığı türkülerle kendimizi yeniden bulabilmek için geldik Kırşehir'in kucağına. Zira bu diyar Dede Korkut'tan Ahmet Yesevi'ye, Yunus Emre'den Hacı Bektaş'a, Ahi Evran'dan Neşet Ertaş'a kadim bir geleneğin ete kemiğe bürünüp sazın tellerine döküldüğü bir coğrafya. Bu geleneği yaşatanlara da selam olsun. Kıymetli konuklarımız, bu alkışlara layık olabilmek adına birbirinden güzel türküler icra edecek sanatçılarımız var. Size zevkle takdim edeceğim. Onlardan bazılarını bizim evin çocuğu olarak tanıyorsunuz sizler. Sizin için tahmin etmek kolay değil. Gördüğüm kadarıyla anlaşıldı kimleri anons edeceğim. Ama ekran başındaki izleyenlerimiz için ben yine de duyurmuş olayım. Sevgili Uğur Önür ve Umut Sülüloğlu birazdan bizimle birlikte olacaklar. Bir alkış onlar için onların gıyabında. Ardından neşesiyle, enerjisiyle sahnede bir yıldız gibi parlayacak Selma Geçer. Mütevazılığıyla, hanımefendiliğiyle Reyhan Ediş Usta'nın türkülerini seslendirecek hem sizin hem de bizim için. Sazıyla ve sözüyle bir usta Mustafa Kemal Şimşek ise programın son dakikalarına doğru bizi kah ağlatacak, kah oynatacak. Biz hazırız. Az önce de söylediğim gibi bu iltifatlara layık olmaya çalışacağız bu gece Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda. Siz hazırsanız kısa bir VTR'miz var. VTR'nin ardından sanatçılarımız sizinle olacak. Şöyle kuvvetli bir alkış daha rica ediyoruz. Keyifli bir konser olsun efendim. Thank you.

0: Efendim teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler burada üstadın gölgesinde olmaktan onurlu ve gururluyuz. Neşet Ertaş Üstad'ı sizlerle beraber anmak bizim için bir onur ve gurur kaynağıdır. Öncelikle valiliğimize, ardından kurumumuza, TRT'mize çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri sizlerle buluşturdular. Ve buradan baktığımızda üstadın kıymetli ailesinden fertleri görüyoruz. Ve saygıdeğer hocamız Bayram Bilge Tokel, onlar da buradalar. Hocam saygılar sunuyoruz. Sizlere sevgiler ve saygılar iletiyoruz. Ve tabii ki en önemlisi Kırşehir halkına tekrardan merhaba diyoruz ve hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederiz.
1: Merhaba. Merhaba efendim. Hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyoruz. Ben belki bilmeyenler vardır. Burdurluyum. Umut Çorumlu.
0: Evet.
1: Burada gördüğünüz orkestradaki arkadaşların hepsi başka memleketlerden. Ama Umut'un da dediği gibi bugün Neşet Ertaş'ın gölgesinde Neşet Ertaş'ın türküleriyle burada buluştuk. Sevgisiyle, türküleriyle hala buluşturmaya, birleştirmeye devam ediyor efendim. Tekrardan hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun, var olun.
0: Eyvallah.

0: Sağ olun efendim. Teşekkür
1: ederim. Efendim alkışlarınız Neşet Baba'nın ruhuna gitsin. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Şimdi bir ezan molası vereceğiz. Ezanımızı dinleyeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz efendim.
2: Safranbolu İmren Lokum'la devam edecek.

0: Bugünkü ritmimiz Türk halk müziği ve TRT ailesinin de yakinen tanıdığı isimlerden bir tanesi Elif Ağacı ile beraberiz.
1: Küçeleri su serpmişem, yar gelen de toz olmasın.
0: Tüm aşkından şaşırmışlara gelsin.
1: Gelsin bakalım. Dilde fikirde işte birlik demiş.
0: Bunu dinlerken gözlerim doldu açıkçası.
1: Yani kökler çağırıyor.
0: Kökler çağırıyor.
1: Bir tane daha okuyacağım. Tamam. Fesleğen'den.

0: mı? Ağlama sarı gelin,
1: Melike ile
0: ağlama
1: müziğin
0: gelin.
1: ritmi yarın TRT
0: Kendi
1: Müzik'te.
0: güzeli sana.
2: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
3: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
4: Efendim, ben Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'ndan ut ve cümbüş sanatçısı.
3: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
4: Beğendiniz inşallah.
3: Ben çok beğendim.
4: Havalar da sıcak, insanları da sıcak.
3: Biraz benim memleketimi hatırlatıyor.
5: Vardım tapışan olur. Le le le le le le le le canım.
3: Nasıl ortamlarda bu Diyarbakır peşin çalınır?
4: Konser gibi, oturak alemi bir fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Ya.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar. Hey.

0: da o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede karşınızda. Dicle Olcay. Zamanında bir yerde kalmışsın içimde.
2: Durmamış yüreğim hala kederde. Bu sene özellikle yani geçtiğimiz sene daha doğrusu ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi. Karalım, karalım,
3: bizim, yaralım, gel. Sinan'la sahnede Pazar TRT Müzik'te.

0: Tarkan Çağrısanesi'nde yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu haftada sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum.

0: Serkan Çağrı sahnesi pazar TRT Müzik'te.
1: İmren lokum, Safranbolu lokumu. Tarihi lezzet İmren lokumu Safranbolu'da.
2: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira. BİM, BİM, BİM, kalbimle benim,
1: BİM, BİM. İmren lokum, Safranbolu lokumu. Tarihi lezzet İmren lokumu Safranbolu'da.
3: Safranbolu İmren Lokum'la devam ediyor.

Alkışlar Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'a gitsin efendim Gülşücü. Evet, gene birlikte söyleyebileceğimiz bir türkümüz var. Karadır bu bahtım kara diyelim mi? Haydi. Evet, kış şehirleri görelim.

Arzum kaldı senden, koca Kırşehir. Şirin Kırşehir, güzel Kırşehir.

çıksın. Sevgiler, saygılar efendim. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler.

biliyorsunuz Kırşehir'in o güzel sesini, o güzel ozanını anmak için okuduğum bütün türküleri eşlik edin lütfen. Bütün televizyonda izleyen

kez geldim buraya. Sevgili protokol üyelerine, aynı zamanda kurumumuzun değerli büyüklerine çok teşekkür ediyorum. Buradalar şu an. Ve sizler efendim, bazı insanlar bu memleketlerden gelir, gider sessizce. Bazıları da Neşet Usta gibi ve birçok diğer ustalarımız gibi iz bırakıp öyle gider. Bugün de onun için buradayız ve siz de iyi ki buradasınız. Bu coşkudan dolayı buraya tıklım tıklım doldurduğunuz için hem kendi kurumum adına hem de kendi adıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Arif Balaban ustam eğer uygunsa, kabul ederse bir bozlak açışı yapsın isteriz efendim.

Sevgili Kırşehirler, merhabalar. Eyvallah. Şimdi ustanın kendi sazından, sesinden dinlemeye alışık olduğumuz bir eserle giriş yapacağım. Rahmetli babasına ithafen okuduğu Aydos.

Eyvallah sevgili Kırşehirliler. Ustanın yolunda, izinde, dilimiz döndüğünce, elimiz yettiğince onun o güzel eserlerini tellendirmeye, havalandırmaya çalışıyoruz. Şimdi yine ondan alışık olduğumuz o güzel eserlerine değinmek istiyorum. Yerimizde oynamak serbest, alkışlamak da serbest.

0: Adama kemlik mi gelir?
1: Benim duygularımın hepsi babamdan gelir. Müzik duygularımın hepsi babamdan gelir. Babamdan gelir. Ben nereden, babam buradan çalıyordu ama ben burada çalıyorum ama gene babamın duygularıyla çalıyorum.

Efendim, hayran kalmamak mümkün değil. Bozkır'ın abdallarına enerjileri hiç bitmesin. 41 kere bir maşallah diyelim mi onlara? Zaman su gibi akıp geçiyor. Konserde hatırı sayılır bir bölümü de geride bıraktık bu arada. Zamana direnebilmek çok mümkün değil. Ses gelmiyor. Peki, birazdan getireceğiz sesi size. Duyurabildiğim kadarıyla size sesleneyim ben. Efendim, yine bir nazarlık olsun diye.

Gelin Bozkır'ın abdallarına 41 kere maşallah. Bir kuvvetli alkış daha alalım. Acaba sırada ne var derken neler neler gördük. Ne akrobatik hareketler icra ettiler sahnede. Keşke biz de onlar gibi olabilseydik. Zaman su gibi akıp geçiyor. Konserde hatırı sayılır bir bölümü de geride bıraktık böylece. Zamana direnebilmek çok mümkün değil ama istisnaları da var elbette. Neşet Usta gibi, Garip Neşet gibi. Söylediği türkülerle, verdiği öğütlerle, bastığımız toprağa, soluduğumuz havaya ve içtiğimiz suya katmış varlığını bu kıymetli usta. Garip Neşet çekmediği derdin türküsünü yakmamış. Yaktığı türkülerle de kimi zaman yaralarımıza merhem, kimi zaman da yolumuza mihman dar olmuş ve bu dünyadan, dar-ı dünyadan yorulup gitmiş. Biz türkülerini söyledikçe yaşamaya devam edecek elbette. Vazifemizi bu akşamlık yerine getirdiğimizi düşünüyoruz kıymetli konuklar. Ne dersiniz? Hakkını teslim edebildik mi? Efendim ne mutlu bize. Kırşehir'de ustanın adıyla anılan Müzik ve Kültür Festivali'nin ilk gecesinde sizinle buluştuk. Vakit artık veda vakti. Son türkümüzü hep bir ağızdan söylemek üzere bütün sanatçılarımızı kıymetli alkışlarınıza sahneye davet ediyoruz tekrar. Böylesi anlamlı bir gecede bizi Cacabey Meydanı'nda buluşturan Kırşehir Valiliği'ne, bizi bağrına basan siz değerli Kırşehirlilere çok teşekkür ediyoruz. Aramızda son derece kıymetli isimler var. Bu özel gecede bizi yalnız bırakmadılar. Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye hanımefendi, evlatları Hüseyin, Canan ve Döne Ertaş bizimle birliktelerdi. Ayaklarına sağlık onların da. Safa getirdiler bize. Ustanın, babalarının türküsünü başta onlara, sonra siz Kırşehirli hemşehrilerine ve tüm Türkiye'ye armağan ediyoruz. Cacabey Meydanı'ndan tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır dedi. Türkiye ile Mekke Anlaşması'nı imzalayan Suudi Arabistan ve Pakistan

Keyfi Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti. Ziyaret çerçevesinde Veliaht Prens Bin Selman'la bir araya geldi. Daha sonra Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Savunma alanında işbirliğini öngören anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığı ve caydırıcılığı artırmayı amaçladığı belirtildi. Anlaşmaya göre 3 devletten herhangi birine yapılan silahlı saldırı diğerlerine de yapılmış sayılacak. Anlaşma terörsüz bölge hedefine katkı sağlayacak, geniş coğrafyada barış ve istikrarın korunması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Söz konusu gelişme aylar süren müzakere ve diplomasi gelişimleri neticesinde kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır, dedi. Erdoğan mesajında Birleşmiş Milletler 51. maddesinde tanımlanan meşru savunma hakkını hatırlattı. Anlaşma tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır, dedi. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin krizlerin çözümünde izlediği diyalog ve diplomasi tutumunu sürdüreceğini de belirtti. Erdoğan, Türkiye bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın tüm bölge için hayırlara vesile olmasını diledi. Türkiye ile Mekke Anlaşması'nı imzalayan Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst üste açıklamalar geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'la Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Harameyn'in gölgesinde imzalanan bu tarihi anlaşmanın gelecek nesiller için bir barış kalkanı olarak kalmasını ve üç kardeş ülkenin yanı sıra ümmet de refah getirmesini diliyorum ifadelerini kullandı. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, anlaşma stratejik işbirliğini ilerletmek ve milletlerimiz arasındaki kalıcı kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek için önemli bir adım, dedi. Anlaşmanın bölgesel barışa ve istikrara katkıda bulunacağını söyledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, anlaşmanın üç ülke arasındaki kardeşlik ve stratejik ilişkilerin derinliğini gösterdiğini belirtti. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkati çekti. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman da Mekke Savunma Anlaşması bölgenin ve dünyanın güvenliğine katkı sağlıyor, dedi. Anlaşmanın uzun vadeli bir savunma ortaklığının çerçevesini oluşturduğunu vurguladı. İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya platformlarında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya paralel ittifak olduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti. Anlaşma, Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte olduğu, aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizması taşıdığı vurgulandı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın caydırıcılığı artırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenleme olduğu kaydedildi. Anlaşma, üçüncü bir ülkeyi ya da bloku hedef almamakta, savunma sanayi işbirliğini, askeri eğitimleri, teknoloji paylaşımını ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır, denildi.
Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik aşıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmelerine Meclis Adalet Komisyonu'nda başlandı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, düzenlemenin genel af ya da kişiye özgü olmadığını bir kez

daha vurguladı. Bu teklif bir af düzenlemesi değildir. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül sonuç konuşması için komisyondaydı. Kanun teklifine imza atan milletvekili sayısının 367'ye ulaştığını söyledi. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da partisi adına komisyonda söz alan isimlerdendi. Yıldız, terörsüz Türkiye vizyonunun yalnızca bir güvenlik politikası değil, dayanışma ve kalkınmayı esas alan kapsamlı bir devlet politikası olduğunu belirtti. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit de bu sürecin kaybedeni yok, 86 milyonun kazanacağı bir sürecin başlangıcındayız açıklamasında bulundu. Kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından pazartesi günü genel kurulun gündemine gelmesi bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin konuştu. Türkiye'nin huzur ve güven noktasında hak

0: Terörist Türkiye'ci inşallah tamamlanmak üzere. 40 yılı aşkın kanayan yarısı, devletimizin gelişmesi, kalkınması ve huzur ortamının en büyük tehdidi olan terör belasından inşallah kurtulma arifesindeyiz. İnşallah kısa zaman içerisinde siyasetin tüm kesimlerince sahiplenilmiş, milletimizin tüm kimlikleriyle kucaklanmış bu proje teorik safhadan fiili duruma doğru bitiş noktasına gelme aşamasına gelmiştir. Milletimizin şuurlu duruşu ile bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır. Ülkemiz tüm enerjisini ekonomik ve kalkınma ile bölgesel huzur ve güven refah noktasında hak ettiği konuma erişecektir.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da deprem bölgesinde yapılan yatırımları anlattı. Gece gündüz yapılan çalışmalarla 455 bin konutun teslim edildiğini söyledi. Biz bu hizmetleri yaparken birileri devletimizi, kurumlarımızı yıpratmak için çırpındı, devlet yönetmek ciddi bir iştir, ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez dedi. Bakan kurumun gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
2: Terörsüz Türkiye'nin yolunu açacak teklif, artık Gazi Meclisimizde. Terörün bitmesi demek, iç kalemizi tahkim etmek demek. Türkiye yüzyılı hedeflerine terör yükünden arınmış güçlü bir Türkiye olarak yürümek demek. Herkes bilmelidir ki terörsüz Türkiye hedefi milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve ortak geleceğimizi esas alan stratejik bir devlet politikasıdır. Sadece ulusal güvenliğin değil, bölgesel barışın da anahtarıdır. Süreç tamamlandığında Türkiye prangalarından kurtulacak, ebedi kardeşliğimiz, ortak geleceğimiz inşallah daha da güçlenecektir.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenleme ile yeni bir safhaya girildiğini söyledi. Düzenlemenin bir af alınmadığının altına çizdiği daha güçlü bir Türkiye'nin dünya sulhuna katkı sağlayacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da düzenlenen tercih destek programında üniversite adayı gençlerle buluştu. Bakan Tekin, gençlerin bu ülke için bir fayda üretip üretmeyeceği konusunda tek belirleyicinin YKS olmadığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı, şu anda Türkiye'deki her öğrencinin yüksek öğretim alabilmesi için imkan bulunduğunu söyledi. Hayvancılıkta dijitalleşme adına önemli bir projeye imza atıldı. Güvenli elektronik küpe izleme sistemi hayata geçirildi. Sistemle büyükbaş hayvanlara dijital kimlik verilecek. Doğumdan itibaren hayvanların aşılama programları, hastalık takibi, satış süreçleri elektronik ortamda takip edilebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın işbirliğiyle güvenli elektronik küpe izleme sistemi hayata geçirildi. Sistemin tanıtımı Kars'ta yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği turizm özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan'ın ilan ettiği turizm özel mekansal çerçevesinin aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonları da kapsadığını belirtti. Keçeli, bu tek taraflı girişimin iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını ifade etti. Açıklamada çevrenin korunması gibi evrensel değerlerin siyasi amaçlarla araçsallaştırılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu tür girişimlerin Türkiye'nin yerleşik hukuki tutumunu değiştirmeyeceğinin altı çizildi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğu ifade edildi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi de Belediye Başkanı Çiçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Arcular Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si mahkemeye sevk edildi. 12 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. haksız yollarla Türk

0: başlığı kazandıran kişilere yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sayın dinleyicilerimiz, 23 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır dedi. Türkiye ile Mekke Anlaşması'nı imzalayan Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst üste açıklamalar geldi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve yasa teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Spor. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu başladı. Açılış mücadelesinde Bolu Spor şu sıralarda Manisa Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor. Lig'de heyecan yarın oynanacak 4 maçla sürecek. Program şöyle: saat 17'de Bandırma Spor İstanbul Spor'la mücadele edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Saat 19'da ise 2 maç var. Eminevim Ümraniye Spor Mardin 1969 Spor'la karşılaşacak. Karşılaşma TRT Kürdi'den yayınlanacak. Ekenler Beton Sivas Spor'da Turka Esenler Erok Spor'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Günün son maçı saat 21.30'da yayınlanacak. Antalya Spor Keçtaş Ankara Keçiören Gücü karşılaşması TRT Spor'dan yayınlanacak. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 19, İstanbul 23, İzmir, Gaziantep ve Trabzon 24, Bursa ve Malatya 21, Adana ve Antalya 25, Kayseri 17, Samsun 22, Diyarbakır 20, Şanlıurfa 27, Erzurum 16, Van 15 ve Kars 12 derece. Yol durumu. Tekirdağ Muratlı yolunun 11 ile 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Zara İmranlı Kızıldağ yolunun 60 ile 65. kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Arkası yarın.

0: Hamlet 6. Bölüm. Yazan William Shakespeare. Çeviren ve radyoya uyarlayan Emre Emren. Yöneten Ali Düşen Kalkar. Yapımcı Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk. Efektör Ersin Temelli. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Hayalet Selçuk Yöntem, Kral Atilla Olgaç, Rosencrantz Ziver Armağan Açıl, Guldenstern Ekrem Yücelten, Gertrude Tülay Bursa, Polonius Ali Düşen Kalkar, Ofelia Songül Öden, Hamlet Murat Şen, Birinci Oyuncu Emre Emrem, Horatio Emrah Eren.
1: Benim arkada kokuşmuş bir şeyler var. Ben öldüm. Benim arkanın kralı ben, ihtiyar Hamlet öldü. Bu konuşan ihtiyar Hamlet'in hayaleti. Eceliyle ölmüş.

Rosencrantz ve Guldenstern oğlum Hamlet'in eski arkadaşları. Ama neden geldikleri belli. Hamlet artık deli ya. Onunla ilgilenecek, onu eğlendirecek birileri gerekli. Bir oyuncu ekibi çağırmış Rosencrantz ve Guldenstern. Oyun içinde oyunlar başlayacak. Hadi Hamlet, silkin ve kendine gel. Emin olmak istiyorsun değil mi? Sana anlattıklarımdan emin olmak. Beni amcanın öldürdüğünden emin olmak. Aklına bir şey geldi Hamlet. Onun üstüne git. Bulduğun fikir işe yarayabilir. O oyunculara oynatacağın hikaye benim öldürülmemin hikayesi olacak. Bunu herkes içinde isteyen kral bakalım ne yapacak? Bu Danimarka kokuşacak.

0: Bir onu bulup öğreniyor musunuz Hamlet'in neden bu kadar derbeder olduğunu? Neden böylesine çıldırmış hallerde zehir ediyor kendine hayatı?
1: Aklını yitirdiğini kabul ediyor ama nedenini söylemiyor kralım.
2: Öyle kolayca anlatacağı da benzemiyor. Tam ağzından laf alacak gibi oluyoruz. Ustalıkla lafı değiştiriyor.
3: Sizi iyi karşıladı mı peki?
1: Evet, oldukça kibar davrandı.
2: Ama görülen o ki, iyi davranmak için kendini zorluyor.
1: Sorularında cimri ama cevaplarında oldukça cömertti.
3: Onu eğlenceye davet etmeyi denediniz mi?
1: Ona oyunculardan söz ettik. Onları görünce çok iyi karşıladı. Hatta şu an burada, saraydalar. Akşam onun adına bir oyun tertip edecekler sanırım.
4: Bu doğru. Hatta benden özellikle sizi davet etmemi istedi. Kralım,
5: kraliçem.
0: Tüm kalbimle Polonius. Böyle istekleri olduğunu görmek beni mutlu etti. Sevgili baylar, daha çok heveslendirin onu. Bu gibi eğlencelere katılması için teşvik edin.
1: Baş üstüne efendimiz.
0: Sevgili Gertrud, bize biraz müsaade eder misiniz rica etsem? Hamlet'i gizlice buraya çağırttık. O geldiğinde sadece Ophelia kalsın istiyoruz. Biz de Polonius da şuradaki perdelerin arkasına gizlenip onları gözetleyeceğiz. Bakalım Hamlet'in davranışlarının nedeni aşk mı değil mi göreceğiz.
3: Pekala, gidiyorum. Umarım sevgili Ophelia, Hamlet'in bu garip davranışlarının nedeni sizin güzelliğinizdir. Dilerim erdeminiz onu tekrar kendine getirir.
6: Kraliçem, dilerim dediğiniz gibi olur.
5: Ophelia, gel. Şurada dur. Bu kitabı oku bu arada. Hamlet, senin yalnız olduğuna inansın. Kralım, gelin. Biz de saklanalım. Sesini duydum. Geliyor. Hadi efendim. Saklanın. Saklanalım hadi.
7: Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Gözü dönmüş kaderin oklarını aldırış etmeden durmak mı daha soylu? Yoksa azgın denizlere karşı kılıç kuşanıp onurlu savaşmak mı? Derin bir uykudur ölmek. Başka bir şey değil. Bilinç böyle bir korkuyla eylemsizleştiriyor hepimizi. Ölmek, uyumak. Uyumak, belki bir ihtimal rüya görmek. İşte engel tam burada. Bize engel olan bu düşüncedir. Yaşamayı bize dar eden budur. Bundandır ki bir düşünce, bir eylem olmalıdır.

0: özelliğini yitiriyor. Ha, sus artık. Bak, güzeller güzeli Ophelia burada. Dualarında benim günahlarımı da unutma güzel kız.
1: Sayın Prensim, nasılsınız bugünlerde?
0: Sağ olun, ben iyiyim. İyi, iyi, iyi.
1: Efendim, değerli şeyler vermiştiniz bana. Size uzun zamandır onları geri vermek istiyordum. Buyurun, geri alın onları lütfen.
0: Hayır, o ben değildim. Ben size hiçbir şey vermedim.
1: Verdiniz efendim. Unuttunuz sanırım. Üstelik verirken öyle güzel sözler söylemiştiniz ki. Onları daha paha biçilmez yapmıştı. O güzel kokular uçup gitti şimdi. Lütfen geri alın onları. En değerli hediyeler 5 para etmez olur. Eğer onları verenin davranışları değişirse. İşte burada efendim. Alın sizin olsun.
0: Nasıl? Nasıl? Sen şimdi dürüst müsün?
1: Nasıl efendim, anlamadım.
0: Aynı zamanda güzel misin?
1: Ne demek bu efendimiz?
0: Demek istiyorum ki eğer sen dürüst ve güzelsen bu erdeminin güzel olmanla bir ilgisi olmamalı.
1: Ama güzellik dürüstlüğün yegane göstergesi değil midir?
0: Ah tabii! Öyle güçlüdür ki güzellik, dürüstlük onu kendine benzetene kadar o çoktan dürüstlüğü bir kahpeye dönüştürür. Ha, bu eskiden benim için çok karmaşık bir denklemdi. Ama şimdi çözdüm. Seni sevmiştim ben.
1: Evet efendim. Buna beni de inandırmıştınız.
0: Bana inanmamalıydın. Ne kadar dürüst ve erdemli olursak olalım, içimiz çürümüş bizim. Seni hiç sevmedim.
1: Kandırılmışım öyleyse.
0: İyisi mi? Sen git bir manastıra kapan. Ne diye günahkar olacaksın ki? Ben az çok dürüst sayılırım ama öyle günahlarla suçlayabilirim ki kendimi, keşke hiç doğmasaydım diye düşünebilirim. Çok ukalayım, kindarım, hırslıyım. Öyle kötülükler geçirebilirim ki aklımdan ne dilim varır söylemeye ne de ömrüm yeter gerçekleştirmeye. Hepimizin içinde bir suçlu yatar. Güvenme kimseye. Baban nerede?
1: Evde efendim.
0: Kapıları üstüne kilitle. Dışarı çıkamasın ki sadece kendi evinde insanları aptal yerine koysun. Hoşça kal.
1: Tanrım lütfen yardım et ona.
0: Eğer bir gün evlenirsen bu beddua benden sana düğün hediyesi olsun. Buz gibi tertemiz, kar kadar bembeyaz da olsan iftiralar peşini bırakmasın. Şimdi git bir manastıra kapat kendini. Elveda. Yok, eğer ille de evlenirsen umarım bir şapşala denk gel. Senin onu kandırdığını anlayamasın. Hadi hadi, doğru manastıra. Manastıra! Elveda.
1: Tanrım, ne olur onu normal haline döndür. Eskisi gibi olsun.
0: Gerçek yüzünüzü sakladığınız o türlü boyalardan da haberim yok sanma. Tanrı size bir yüz vermiş ama siz onu boyayarak gizlemesini biliyorsunuz. Türlü oyunlar, dalavereler. Hadi canım sen de. Ben yokum bu oyunda. Beni bütün bunlar deli etti. Bence kimseler evlenmesin bundan sonra. Evli olanlarsa öyle kalsın. Tek biri dışında. Hadi. Hadi şimdi doğru manastıra.
1: Yazıklar olsun. Eskiden olan o soylu akıl tamamen uçmuş. Eskiden tam bir beyefendiydi. Erdemliydi. Bilge biriydi. Kusursuzluğun kalıbı. Güzel Danimarka'nın umuduydu. Bitmiş. Yok olmuş. Güzel nameler duyulan aklının ayarı kaçmış. Doğru notalar yerini kulak tırmalayan gıcırtılara bırakmış. Ah ne kadar talihsizim ki Hamlet'i eskiden bildiğimin aksine böyle bir hale düşmüş gördüm.
2: Aşıkmış. Hayır, hayır, hayır, hayır. Onu böyle sokan aşk değil kesinlikle. Söyledikleri biraz dağınık olmasına rağmen delice şeyler değildi. İçini yiyip bitiren başka bir şey var. Ortaya çıktığında başımıza büyük bir felaket gelecek. Evet, önlem almalıyız. İngiltere'ye gitmeli. Sözde olacaklarımız için gidiyormuş gibi yapalım. Belki mekan değişikliği, denizler, içindeki saplantıyı dağıtır. Bir şey takmış kafasına, sürekli onu düşünüp çıldırıyor. Ne dersin önerme Polonius?
3: İyi olur bence de. Ama bana kalırsa hala neden aşk yarası? Sen iyi misin Ofelia? Prens Hamlet'in dediklerinin hepsini duyduk. Anlatmana gerek yok. Kralım, yine de siz bilirsiniz ama bence bu akşamki oyundan sonra annesi kraliçemiz onunla birebir konuşsun bakalım. Derdi neymiş? Açık açık sorsun. İzin verirseniz. Ben de yine saklanıp dinleyeyim konuştuklarını. O da laf alamazsa prensin ağzından gönderelim İngiltere'ye. Ya da uygun göreceğiniz başka bir yere.
2: Dediğin gibi olsun bakalım. Delilik önemli insanların başına geldi mi? Yakından takip etmeli durumu.
4: Yazdığım replikleri kesintisiz okuyun. Dilinizin ucundan kayıp gitsin. Ama çoğu oyuncu gibi yazdıklarımı abartılı hareketlerle oynayacaksanız onları şehrin tellallarına okuturum daha iyi. Elinizi kolunuzu da çok kullanmayın öyle. Hareketleriniz doğal ve akıcı olsun. Doğrusu hiç hoşuma gitmiyor gözlerinde sahte yaşlarla esip gürleyen bir oyuncu görmek. Havası çıktığı kadar bağırıp halkın kulaklarını yırtarcasına oynamak. Ki bunu sevenleri de var. Ama bence içler acısı. Bunlardan sakın.
5: Elbette efendim.
4: Ama çok da yumuşak başlı olma. İçinden gelen sese kulak ver. Hareketli söze, sözü harekete uydur. Başlangıçta olduğu gibi bugün de tiyatronun önemi doğaya, hakikate ayna tutmaktır. Eğer bunu başaramazsanız ancak cahilleri eğlendirmiş olursunuz. Ama bu işten anlayanların canını sıkarsınız. Öyle oyuncular gördüm ki sahnede yaptıkları tek şey insanlığı beceriksizce taklit etmekti.
5: Umarım biz bu gibi hatalardan uzak durmayı az çok başarıyoruzdur efendim.
4: Az çok değil, tam anlamıyla başarın. Söylenmesi gerekenden daha fazlasını söyletmeyin soytarılarınıza. Öyle oyuncular var ki kendileri gülmek yerine seyirciler arasından en cahil olanları güldürmeye çalışırlar. Hem de oyunun en ciddiyet isteyen, can alıcı yerinde. Bu aptalca. Bu o oyuncuların acınacak şekilde hırslı olduklarını gösterir. Hadi gidin hazırlanın artık. Aa Polonius, kralımız bu akşam düzenlediğiniz eğlenceye gelecek mi?
3: Evet de. Kraliçe ile beraber katılacaklar efendim.
4: Öyleyse söyleyin oyunculara çabuk hazırlansınlar.
3: Elbette efendim.
4: Rosenkranz, Guldenstern, siz de gidin yardım edin onlara.
6: Emredersiniz efendim.
4: Ah, Horacio.
7: Emrinizdeyim efendim.
4: Horacio, sen şimdiye kadar gördüğüm en dürüst insansın.
7: Sağ olun efendim.
4: Hayır, sana yaranmak istiyorum sanma sakın. Varsın onlar para kimdeyse onun dizinin dibinde dursun. Anlatabiliyorum değil mi? Kendi dostlarımı kendim seçebilme özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz seni dost bildim ben. Çünkü sen o kadar derdin tasanın içinde kederlenmeyen tek insandın. Kim insanın aklı ve kalbi öyle iç içe geçmiştir ki kader onunla oyun oynayamaz. Bana duygularının kölesi olmayan birini göster, yüreğimin derinliklerinde taşıyayım onu. Tıpkı seni taşıdığım gibi. Ama uzattım lafı. Diyeceğim şu ki bu akşam kral için bir tiyatro sahnelenecek. Sahnelerden biri babamın ölümü hakkında sana bahsettiğim olayları canlandıracak. O sahne gelince ne olur gözlerini amcandan ayırma. Gizlediği cinayeti gözleri ele verecektir oyunun bir yerinde. Eğer öyle olmazsa o gördüğümüz sadece lanetli hortlağın teki demektir. Benim de gözlerim hep amcamda olacak. Ama sen de aç gözlerini. Sonra baş başa verir, gördüklerimizi değerlendiririz. Bakalım renk verecek mi?
7: Peki efendim, elbette. Gözlerim bir gardiyan gibi onun üstünde olacak.

0: Türk pop müziği dinlediniz.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam edelim.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

30 Ocak 1933'te 1929 Büyük Buhranı'nın yarattığı ekonomik yıkım ve Versay Antlaşması'nın getirdiği ağır şartlardan faydalanan Adolf Hitler ve Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi, toplumun hassasiyetlerini de kullanarak iktidara geldi. Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg'un Hitler'i şansölye olarak atamasının ardından ülkeyi hızla bir diktatörlüğe dönüştüren süreç de başlamış oldu. Almanya'nın faşist diktatörü 3. Reich Adolf Hitler, Safkan Ari ırkı projesini gerçekleştirmek için 6 milyonu aşkın Yahudi, Roman, engelli, farklı din ve ırktan insanları katletti. Tehdit altında bulunan birçok akademisyen, sanatçı ve bilim insanı Almanya'dan kaçmanın yollarını aradılar. Aynı yıllarda Atatürk, Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin bilimsel, kültürel ve teknolojik alanlarda muasır medeniyetler seviyesine ulaştırabilmek için köklü reformların uygulanmasını sağlamıştı. Alanında başarılı, tanınmış isimler bu amaca hizmet etmeleri için Türkiye'ye davet ediliyordu. 1933 üniversite reformuyla birlikte Temmuz ayında ilk Alman bilim insanlarıyla sözleşmeler imzalandı. Atatürk'ün iki büyük tutkusu vardı: opera ve tiyatro. Sofya'da askeri ateşi olarak görev yaparken izlediği Carmen operasından oldukça etkilenmişti ve bu çok sesli sanatın Türkiye'de de yapılması gerektiğine inanıyordu. Tiyatroyu ise uygarlık doruğunun merdiveni olarak tanımlıyor ve yeni kurulan cumhuriyetin modernleşme ve aydınlanma sürecinde önemli bir araç olarak görüyordu. Atatürk, tiyatroyu profesyonel bir temele oturtmak için Osmanlı'dan devralınan Darülbedai'nin, yani İstanbul Şehir Tiyatroları'nın geliştirilmesine büyük önem verdi. Konservatuvarın ıslahı için Avusturyalı ünlü besteci Joseph Marx'ı davet etmiş ve Marx'ın Türkiye'de müziğin gelişimini sağlayacak tedbirlerle ilgili bir rapor vermesine imkan sağlamış, yurt dışına bestecilik ve icracılık alanlarında yetiştirilmek üzere öğrenciler gönderilmesini teşvik etmişti. 1927

Yılında kurumun başına Muhsin Ertuğrul'u getirdi. Muhsin Ertuğrul'la birlikte tiyatroda kadın oyuncu sayısı artırılmış, oyunların içerik açısından kapsamları özgürleşmiş ve çoğalmış, yerli ve yabancı yazarların eserleri sahnelenmeye başlanmış, tiyatro meslek okulu açılmıştı. Bugün sizleri Türkiye'de çağdaş tiyatro ve opera sanatının temellerini atan, dünyaca ünlü bir Alman yönetmen ve eğitimciden, modern Türk tiyatrosunun kurucuları arasında yer alan Ankara'da Devlet Konservatuarı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün kuruluşuna çok büyük emek ve katkılar sağlamış, Devlet Tiyatrosu'nun ilk yönetmenlerinden biri Karl Ebert'ten bahsetmek istiyoruz. Karl Ebert, 20 Şubat 1887'de safkan bir Alman ailenin çocuğu olarak Berlin'de dünyaya gelir. 1909 yılında başladığı ve eğitimi boyunca oyunculuk yaptığı Max Reinhardt'ın tiyatro sanatı okulundan 1914 yılında mezun olur. 1915-1922 yılları arasında kariyerine Alman Ulusal Tiyatrosu'nda rol alarak devam eder ve Frankfurt'ta kendi çabalarıyla oluşturduğu sanat okullarında yönetmen ve oyuncu olarak görev alır. 1927 yılına kadar bu görevlerini sürdürür ve sonrasında Berlin Prusya Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve Alman Sahne Hizmetlileri Birliği Başkanı olarak çalışır. 1925 yılında Berlin Devlet Tiyatro Okulu'nu kurar ve okulun müdürlüğünü üstlenir. 1922-1927 yılları arasında Darmstadt Hess Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü olarak çalıştıktan sonra 1931 yılında operaya yönelir ve pek çok eseri başarıyla sahneye koyduğu Berlin Şehir Operası'nda genel müdür olarak 1933 yılına kadar görev alır. Alman Marif nezaretince 1925 yılında profesör unvanıyla onurlandırılan Karl Ebert, 1933 yılında Hitler'in iktidara gelmesi ve iktidarı eleştirmesi üzerine işine son verilince Arjantin'e gider. 1935 yılına kadar ülkenin en önemli sanat kurumu olan Buenos Aires'teki Teatro Colón'da faaliyetini sürdüren Alman operasının rejisör ve direktörlüğü göreviyle İngiltere'deki Glyndebourne Mozart Festivali'nin ve Floransa'daki Macchio Musicale operasının rejisörlüğü ve direktörlüğü sorumluluğunu üstlenir. Aynı yıllarda Genç Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün sanat alanında gerçekleştirmek istediği bir dizi reformlar ve kanunlar üzerine çalışmaktadır. 1934 yılında Atatürk'ün direktifleri ve zamanın Milli Eğitim Bakanı Abidin Özmen'in daveti üzerine Ankara'da toplanan uzmanların raporu uyarınca ilk iş olarak bakanlıkta bir Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü kurulmasına, sonra da Ankara'da bir de Devlet Konservatuarı faaliyete geçirilmesine karar verilir. Devlet Konservatuvarı'nın birkaç yıl idareten faaliyete geçmesiyle elde edilen olumlu sonuçlar neticesinde 1940 yılında Büyük Millet Meclisi'nce Ankara Devlet Konservatuvarı Kanunu kabul edilir. Böylece Ankara Devlet Tiyatrosu'yla Devlet Opera ve Balesi'nin, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın, İzmir Devlet Konservatuvarı'yla Devlet Senfoni Orkestrası'nın, İstanbul Devlet Konservatuvarı ve Devlet Senfoni Orkestrası'nın çağdaş eğitim öğretime yön veren bir okullaşma hareketinin sonucu olarak kurulup geliştirilmesi imkanı sağlanır. İşte Profesör Karl Ebert, Atatürk'ün sanat alanında gerçekleştirmek istediği reformlar çerçevesinde sahne sanatlarının medeni ülkeler seviyesine taşınmasına yardımcı olmak üzere Paul Hindemith'in önerisiyle 1935 yılında Türkiye'ye davet edilir. Konservatuvarın tiyatro ve opera bölümlerinin kuruluşu, ders planlarının saptanması konusunda görüşlerine başvurulur ve konservatuvarın sahne sanatları bölümü kendisine teslim edilir. Ebert bu görevi 1939 yılına kadar aralıklarla sürdürür, İkinci Dünya Savaşı başladıktan sonra Ankara'ya yerleşir. Bütün bu gelişmeler süresince Milli Eğitim Bakanlığı'nca özellikle tiyatro sanatına emeği geçmiş ünlü Türk uzmanlarının da Karl Ebert'le işbirliği yapmalarına özen gösterilir. İstanbul Belediye Tiyatrosu'nun gelişimine, dolayısıyla Türkiye'de çağdaş

tiyatronun kuruluşuna büyük emeği geçmiş olan Muhsin Ertuğrul gibi bir uzmanın da yapılacak işleri Karl Ewerk'le birlikte yürütmesi hususunda hassasiyet gösterilir. Karl Ewerk Türkiye'deki görevine sarsılmaz bir inançla başlar. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın opera stüdyosundaki eğitim öğretimle ilgili çalışmaları, başlangıçta uluslararası opera literatürünün standart eserlerinden alınan örneklerle Türkçe metinli denemeler halinde oluşup gelişir. İlk olarak Mozart'ın Bir Perdelik, Bastian ve Bastian adlı eserini ele alır. Eser, konservatuvar sınıflarının kuruluşundan 3 yıl sonra öğrenciler tarafından büyük bir başarıyla ve Türkçe'ye çevrilmiş olarak oynanır. Ancak ne acıdır ki o sırada Türk milleti önlenmesi imkansız bir üzüntüyle sarsılmıştır. Türk milleti atasını kaybetmiştir ve bu büyük acı devlet konservatuvarı camiasını da derinden yaralamıştır. Çünkü Atatürk, bizzat büyük bir özlemle beklediği Türkçe bir operanın konservatuvar öğrencileri tarafından sahneye konmasını maalesef görememiştir. Türkiye'de yeni ve taze bir kuruluş olan Devlet Konservatuvarı, öğrencilerinin elde etmiş oldukları umut verici başarılar, yalnız Mozart'ın Bir Perdelik komik operasının oynanmasıyla da sınırlı değildir. Tiyatro bölümü öğrencileri de Molière'in Gülünç Kibarlar ve Maurice Maeterlinck'in Bir Evin İçi adlı eserlerini üstün bir başarıyla sahneye koyarlar. O günlerde Türkiye'yi ziyaret etmekte olan da başlarında ünlü Jean Cocteau'nun bulunduğu Komedi Fransa artistleri halk evinde temsiller veriyordur. Karl Ewerk, Gülünç Kibarlar'ın son provasına kendilerini davet etmiş ve öğrencilerimizin başarısı karşısında ünlü topluluk Ewerk'i ve gençleri uzun süre ayakta alkışlayarak tebrik etmişlerdir. Bu vesileyle de Cocteau ve Ewerk gibi Batı'nın iki büyük sanat adamı ilk olarak Ankara'da birbirlerini tanımış olurlar. 1940 yılında ilk mezunlarını veren opera bölümü öğrencileri ise Ewerk'in planlı eğitimi altında Giacomo Puccini'nin Madame Butterfly ve Tosca operalarının sadece ikinci perdelerini 1940 ve 1941'de sahneliyorlardı. Bu gösteriler öyle büyük bir etki yaratmıştı ki dönemin ünlü kalemlerinden Halit Fahri Ozansoy, "Türk zekasının ilim gibi sanatın her dalında metotla çalışılırsa hep böyle başarılar yaratacağına şüphe yok. Bu gece bir kere daha iman ettim," diye yazıyor. Bir diğer isim Nahit Sırrı Örik ise Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından oynanan Madame Butterfly operasının ikinci perdesi bizleri Avrupa sahnelerine bile nasip olmayan bir hadiseyle karşılaştırmıştı. Tosca'nın ikinci perdesini seyredenler muhakkak ki kurulması geç kalmış olan Türk operasının artık sağlam temellere dayandığına inanarak salondan çıkmışlardır, diyordu.

Ertesi yıl Beethoven'ın Fidelio'suyla Madame Butterfly'in tamamı sahnelendi. Takip eden diğer opera prodüksiyonları arasında 1943'te Smetana'nın Satılmış Nişanlı, 1944'te Mozart'ın Figaro'nun Düğünü ve Puccini'nin La Boheme, 1947'de ise Verdi'nin Maskeli Balo ve 1948'de Bizet'in Carmen adlı eserleri yer alıyordu. 2 Nisan 1948'de ise Ahmet Adnan Saygun'un Kerem operasıyla büyük tiyatro olarak tanınan binanın açılışı yapılıyordu. Ankara'da geçirdiği 9 yıl boyunca Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kuran, 1936-47 yılları arasında Marif Vekaleti Tiyatro Genel Müdürlüğü'nde resmi danışmanlık yapan, 1941-1947 arasında Türk Devlet Opera ve Drama Okulu'nu kurup yönettiği gibi Türk Devlet Tiyatrosu'nun direktörlüğünü de yapan Karl Ebert, tatbikat sahnesinde de çeşitli oyunların rejisörlüğünü yapmış, sayısız öğrenci yetiştirmişti. Bunca başarıyla Türkiye'de modern tiyatronun kurucuları arasında yer alıyordu. 1948 yılında Türkiye'den ayrılan Karl Ebert'in ardından Ankara Devlet Opera ve Balesi 1949'da özel bir yasanın çıkartılmasıyla faaliyetlerine başlıyor ve böylece Atatürk'ün en büyük düşlerinden ikisi gerçekleşmiş oluyordu. Karl Ebert daha sonraki 8 yılını Amerika Birleşik Devletleri

1946-54 yılları arasında UCLA yani Kaliforniya Üniversitesi'nde profesör ve opera programı başkanı, Guild Opera Company direktörü olarak Los Angeles'ta geçirdi ve Amerika vatandaşı oldu. Profesör Ebert Ankara'ya bir daha ancak 1952 yılında gelebilmişti. Kuruluşuna iştenlikle yardımcı olduğu bir sanat yuvasına yeniden ayak basmak onu son derece mutlu kılmıştı. O tarihlerde devlet tiyatrosu ve operası kadrolarında önemli görevler yüklenmiş bulunan sanatçılar da yıllar sonrası hocaya tekrar kavuşabilmenin mutluluğuna erişmişlerdi. 1954'ten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde emekli oldu ve savaş sonrası yıllarda Batı Almanya'da operanın yeniden canlandırılması amacıyla direktör olarak Berlin Şehir Operası'na geri döndü Ebert. 1961 yılına kadar da bu görevini sürdürdü. Tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne dönen Ebert, 14 Mayıs 1980'de Santa Monica, Kaliforniya'da 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ebert'in yetiştirmiş olduğu öğrenciler arasında Aydın Gün, Cüneyt Gökçer, Mahir Canova, Handan Ertuğrul, Jale Uzman, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Macide Tanır, Haldun Maralı, Şeref Gürsoy, Tekin Akmansoy, Salih Caner, Nusret Şenbay gibi isimler yer alır. Profesör Karl Ebert, Devlet Konservatuvarı'nın temelini atarak usta çırak ilişkisiyle süregelen geleneğe uzun soluklu, bilimsel bir yaklaşım getirmiştir.

Mavi seslere hoş geldiniz. Hayat suda mı başladı? Evet, bilim insanlarının büyük çoğunluğuna göre hayat suda başladı. Bu aslında romantik bir cümleden daha ötesini işaret ediyor. Ciddi bilimsel verilerle desteklenen bir görüş çünkü. Yaklaşık 3,5-4 milyar yıl önce dünya henüz çok gençken hayatın ilk izleri okyanusların derinliklerinde veya sığ su kaynaklarında ortaya çıktığı savunuluyor. Bilim insanları bu konuda iki büyük teori üretti. Bunlardan ilki hidrotermal bacalar teorisi. Teoriyi savunanlar okyanus tabanındaki volkanik sıcak su bacaları çevresinde ısı, mineraller ve kimyasallar sayesinde ilkel canlılık molekülleri oluşmuş olabilir diyor.

İkinci teori ise ilkel çorba teorisi. Bu görüş, sığ göllerde yağmur sularında güneş ve şimşek etkisiyle amino asitler ve nükleotitler gibi temel yaşam yapı taşlarının meydana gelmiş olabileceğini söylüyor. Bu konuda 1953 yılında yapılan bir deney, yaşamın yapı taşlarının suda, doğal şartlarda oluşabileceğini ortaya koydu. Miller-Urey deneyi olarak adlandırılan bu çalışmada araştırmacılar, erken dünya koşullarını taklit etti. Su, metan, amonyak ve şimşek gibi doğal yollardan elde edilen elektrikle yapılan deneyde amino asitler oluştu. Aslında bu teorilerin dışında hayatın tatlı sularda başladığını düşünen bilim insanları da var. Washington Carnegie Enstitüsü'nden mineral bilimci Robert Hazen, yaşamın denizlerde ortaya çıktığını düşünüyorduk ama karadaki tatlı sularda keseler içinde ortaya çıkmış olması daha büyük bir olasılık, diyor. Bir başka görüşse, yaşamın su haricinde başka bir yerde başlamış olabileceği ve ancak çok sonraları suyun varlığına adapte olmuş olabileceği. Hayat suda mı başladı, başka bir yerde mi? Teoriler çok. Hangisi doğru bilinmez ama şüphe götürmez gerçekler de var. Neredeyse tüm canlılar için su, hücre içinde çözücü, kimyasal tepkimelerin mekanı, ısı dengesini sağlayıcı özellikleri var. Yani su yoksa bilinen anlamda yaşam da yok. Peki insanoğlu hayata nerede başlıyor? Bebek anne karnında adeta kendi küçük denizinde yaşıyor. Yani su içinde. Aslında bu su dediğimiz şey amniyon sıvısı. Amniyon sıvısı gebelik sırasında fetüsü çevreleyen, koruyan ve bebeğin içinde yüzdüğü berrak ve hafif sarımsı bir sıvı. Rahim içindeki amniyon kesesini dolduruyor. Bebeğin gelişiminde önemli bir rol oynayan amniyotik sıvı, hormonları, antikorları ve diğer sıvıları içeriyor. Kulağa anormal gibi gelse de fetüsün amniyotik sıvıyı yutması ve soluması sağlıklı. Sıvının içeriğine baktığımızda su, elektrolitler, proteinler, hormonlar ve antikorlar karşımıza çıkıyor. Amniyotik sıvı bebeği mekanik darbelere karşı yastık gibi korur. Anne yürürken, otururken hatta düşse bile bebeğe tampon etkisi sağlar. Sıvı ortam sabit bir vücut sıcaklığı sağlar. Bebek hareket ettikçe kas ve kemik gelişimi desteklenir. Kuru bir ortamda bu mümkün olmazdı. Öyle ki bebeğinizin boyu özellikle ilk 3 ayda olağanüstü bir hızla büyür. Eğer bebeğiniz doğduktan sonra da bu hızla büyüseydi 1 aylıkken boyu 4,5 metre olurdu. Bebek ayrıca bu sıvıyı yutarak nefes alır gibi yapar. Bu da akciğerlerin gelişimini sağlar. Yani ilk evimiz annemizin içindeki bir deniz. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeye hedef almadığını belirtti. Anlaşma, tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la anlaşma imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan, Mekke Anlaşması'na ilişkin kardeşliğimizi gösteriyor açıklaması yaptı. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkati çekti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basın bu tarihi gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Anlaşmanın son yılların en önemli güvenlik adımlarından biri olduğuna dikkat

çekildi. Bölgesel caydırıcılığı artırma yönünde atılmış stratejik bir gelişme olduğuna vurgu yapıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz açıklamasında bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır dedi. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği turizm özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Batman'da açılış törenlerine katıldı. Batman'da son yıllarda muazzam bir hizmet fırtınasının yaşandığını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da düzenlenen tercih destek programında üniversite adayı gençlerle buluştu. Bakan Tekin, gençlerin bu ülke için bir fayda üretip üretmeyeceği konusunda tek belirleyicinin YKS olmadığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı, şu anda Türkiye'deki her öğrencinin yüksek öğretim alabilmesi için imkan bulunduğunu söyledi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin ilk 9 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddeli kanun teklifiyle çocuğun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da 2 kat artırılabilecek. İhaneti itiraf etti, 10 yıllık firarı ve nasıl saklandığını anlattı. Suikast timinin tutuklanan son sanığı FETÖ'cü Burkay Karatepe, ifadesinde kaçışını ve nasıl saklandığına dair önemli bilgiler paylaştı. Sahte kimlik ve isimler kullandığını, ailesiyle mail yoluyla irtibat kurduğunu söyledi. İstihbarat birimleri, jandarma ve polis FETÖ'cü teröristin firarına dair tüm bağlantılarını deşifre etmeye çalışıyor. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Tüçek ve iki yardımcısının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi de Belediye Başkanı Tüçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si mahkemeye sevk edildi. 12 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Haksız yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran kişilere yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Haberleri dinlediniz.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor başlıyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Seren Güliyit ve Meryem Türkan Yaman. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan olacak. Sevgili dinleyenler, kanun ne diyor da biz bu hafta ülkeler arası miras, vasiyetname ve mirasçıların hakları konusunu konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Seren Güliyit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yiğit, sizinle başlıyoruz. Miras bırakan ve mirasçılar farklı ülkelerde yaşıyorsa hangi ülkenin miras hukuku uygulanır? Bu da çok merak edilen bir konu.
2: Evet, kesinlikle. Burada aslında yaygın bir sıkıntı var pratikte bizim gördüğümüz. Mirasçıların nerede yaşadıkları tek başına uygulanacak miras hukukunu belirleyen bir ölçüt değil. Çocuklardan biri, yani mirasçılardan biri Almanya'da yaşıyor olabilir, diğeri Fransa'da yaşıyor olabilir ya da bir diğeri Türkiye'de yaşıyor olabilir. Burada miraslar farklı ülkelerde yaşıyorlar diye mirasa da 3 ayrı ülkenin hukukuna göre paylaştıracağız, bu ülke hukuklarını uygulayacağız diye bir şey kesinlikle yok. Bizim Türk hukuku bakımından

olarak miras bırakanın vatandaşlığına ve malların hangi ülkede bulunduğuna bakılacak. Yani dün davanın da hangi ülkede açıldığı da bu noktada önemli. Çünkü her ülke burada uygulanacak hukuku kendi özel hukuk kurallarına göre kendileri tayin edeceklerdir. Bizim mevzuatımız açısından temel düzenlemeye baktığımızda ise miras kural olarak ölen kişinin milli hukukuna yani vatandaş olduğu ülkenin hukukuna tabi. Ancak Türkiye'de eğer bu kişinin bir taşınmazı varsa taşınmazlar bakımından bizim kanunumuz bir istisna belirtiyor. Ve burada miras bırakanın hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun burada vatandaşlığı, tabiyeti vesaire hiçbir şey fark etmiyor. Türkiye'de eğer bir evi varsa, bir arsası varsa, bir tarlası varsa, bir dükkanı varsa, bu gibi taşınmazları varsa bunlar hakkında tamamıyla Türk hukuku uygulanacaktır. Ayrıca eğer bir mirasın açılması, kazanılması ya da paylaşılması gibi hususlarda varsa bunlar da yine aynı şekilde terekenin bulunduğu ülke hukuku devreye girecektir. Yani bunlarla alakalı Türkiye'deki bir taşınmaz üzerinde bir mirasın açılması söz konusuysa ya da Türkiye'de bulunan bir tarla üzerinde bir miras paylaşımı vesaire söz konusuysa burada artık Türk hukuku devreye girecektir. Bunu da bir örnekle anlatmak gerekirse, diyelim uzun yıllardır Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız vefat etmiş olsun. Miras söylenen biri Hollanda'da, biri Fransa'da, diğeri de Türkiye'de yaşıyor. Ve miras bırakanın İstanbul'da bir dairesi ve Türkiye'de de bir banka hesabı bulunuyor. Türk mahkemesi önünde yapılan bu değerlendirmede miras bırakanın Türk vatandaşı olduğu için temel olarak burada Türk miras hukuku uygulanacak. Evet. Burada çocukların Almanya, Hollanda ya da farklı ülkelerde yaşıyor olmaları onların miras paylarını değiştirecek, onların aleyhine olan da bir husus değil kesinlikle. Bunu da bizim mevzuatımız tamamıyla koruma altına almış. Yani buradan sağ kalan eşin ya da çocukların kim olduğu, yasal miras payları, saklı payları ya da vasiyetnamenin bu payları ihlal edip etmediği vesaire burada artık tamamıyla Türk hukukuna göre, bizim mevzuatımıza göre belirlenecek bir husus. Burada özellikle diyelim Almanya'da 50 yıl yaşayan bir sürü vatandaşımız var. Tamamen oraya yerleşen, gençliğinde oraya giden vesaire. Bu gibi uzun yıllar neticesinde artık o kişiye Türk vatandaşı evet ama Alman hukuku uygulanacak şeklinde yine bir düşünce her zaman doğru olmayabiliyor. Yine bizim Milletler Arası Özel Hukuk Kanunumuza baktığımızda miras konusunda temel bağlantı ikamet edilen ülke değil. Miras bırakan kişinin tamamen vatandaşlığı olacak. Dolayısıyla yalnızca Almanya'da yaşıyor olmak Türk vatandaşı olan kişinin Türkiye bakımından Türk miras hukukundan çıkması anlamına kesinlikle gelmeyecek. Şimdi bununla alakalı örneği bir de tersten bakacak olursak Tülin Hanım. İngiliz vatandaşı olan bir kişinin Türkiye'de bir eve ya da bankada bir para bırakarak vefat etmiş olsun. Türkiye'deki ev bakımından evet Türk hukuku uygulanacak. Çünkü az önce de bahsettim. Türkiye'de bulunan taşınmazlara doğrudan Türk hukuku uygulanacak. Fakat banka hesabı taşının mal varlığı niteliğinde olduğundan dolayı mirasın esasına ilişkin konularda ölen kişinin milli hukukuna, yani burada biz artık İngiliz hukukunu gündeme alacağız ve mahkemelerden yine aynı şekilde İngiliz hukukunu gündeme almış olacak. Bu nedenle aynı miras dosyasında taşınmaz yönünden Türk hukukunun, taşının mal varlığı yönünden de yine yabancı hukukun uygulanması mümkün. Burada bu gibi çok uluslararası uyuşmazlıklarda hangi mahkeme yetkili sorusuyla hangi ülkenin hukuku uygulanacak sorusunu da birbirine karıştırmamak gerekiyor. Bir Türk mahkemesinin davaya bakıyor olması her konuda mutlaka Türk hukuku uygulanacağı anlamına gelmiyor. Burada az önce de bahsetmiş olduğum uyuşmazlıkta İngiliz vatandaşı olan bir kişinin Türkiye'de bulunan taşınmazı ile alakalı evet onunla alakalı miras işlemlerinde Türk hukuku uygulanacak ama bankadaki parası varsa ya da burada bir aracı varsa, taşınır dediğimiz mal varlıkları varsa burada Türk hakimi tarafından Türk mahkemelerinde İngiliz hukuku uygulanacaktır. Bu da uygulamayla alakalı karışılan bir husus. Bunu da dinleyeceğimize de belirtmiş olalım. Bununla alakalı yine Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda orada bir farklı bir yaklaşımın olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği'nde bütün ülkelerin kabul etmiş olduğu iki ülke dışında miras sözlüğü uygulanıyor ve bu miras sözlüğünün uygulamasına baktığımızda genel kural miras bırakanın ölüm anındaki mutat meskeni hukuku. Yani burada mutat meskeni kişinin sadece nüfusta görünen adresinden ibaret kabul etmiyor burada miras sözlüğü ve kişinin hayatının merkezinin nerede olduğu, ailesinin, işinin ya da sosyal ilişkilerinin hangi ülkede toplandığını vesaire hepsini çok detaylı bir şekilde değerlendiriyor aslında. Örneğin burada bir Türk vatandaşı hayatının son 20 yılını Almanya'da geçirse ve Alman makamları burada artık kural olarak Alman hukukunu evet uygulayabilirler.
Ancak Avrupa Birliği'nin düzenlemesine baktığımızda buradaki miras tüzüğünün düzenlemesinde kişinin vasiyetnamesinde vatandaşı olduğu ülkenin hukukunu seçmesine de izin veriyor. Yani burada mutlak

0: bu şekilde bu kişi zaten uzun yıllardır bu ülkede yaşıyor. Tamamıyla bütün terekeye, bütün mallarına vesaire biz artık bu ülke hukukunu uygulayacağız şeklinde bir yaptırım, bir zorlama aslında kesinlikle yok yine bu miras tüzüğüne baktığımızda. Dolayısıyla Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı usulüne uygun bir şekilde vasiyetnamesinde mirasına ilişkin uyuşmazlıklarda Türk hukukunun uygulanmasını açıkça seçebiliyor. Yine bu imkan da yine farklı ülkelerde mal varlığı bulunan kişiler açısından ciddi bir planlama aracı aslında vasiyetname ile alakalı. Burada az önce bahsettiğim iki ülkede sadece bu miras tüzüğüyle alakalı taraf olmadığı için bunlar uygulanmıyor. Bu ülkelerde Danimarka ve İrlanda taraf olmadıkları için buradaki tüzüğe yine orada yaşayan vatandaşlarımızın, dinleyicilerimizin de bu şekilde bir istinadan yararlanamadıklarını özellikle belirtmiş olalım. Bu gibi durumlarda özellikle uluslararası hususlarda ilginç bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Bizim de yine farklı bir çözüm bulduğumuz hususlardan bir tanesi. Türk mahkemesi burada Türk vatandaşı olan kişinin miras bırakan bakımından Türk hukukunu esas alabiliyor. Almanya'daki makam da kişinin son mutat meskeni Almanya olduğu için Alman hukukunu uygulayabiliyor. Bu gibi durumlarda da eğer bir taşınmaz söz konusuysa, bu taşınmaz neredeyse, diyelim Almanya'daysa Almanya hukukunu uyguluyoruz, Türkiye'de ise Türk hukukunu uyguluyoruz. Taşınır malları, işte aracıdır, banka dokümanlarıdır, oradaki hesaplarıdır vesaire. Bunlar da hangi ülkedeyse aslında temel olarak biz o ülkenin hukukunu uyguluyoruz. Bununla alakalı diyelim ki Almanya'da farklı bir karar çıkmış olabilir taşınır malla ya da taşınmaz malla. Türkiye'de farklı bir karar çıkmış olabilir. Türkiye'de eğer taşınır ve taşınmazlar Türkiye'de ise tabii ki bizim makamlarımız Türk mahkemeleri tarafından verilen kararı tanıyacaktır ve onu uygulayacaktır. Ama eğer burada hem taşınırlar hem de taşınmazlar tamamıyla Almanya'daysa bununla alakalı da tabii Alman makamları da kendi idareleri tarafından yine Alman mahkemesi tarafından verilen kararı uygulayacaklardır. Burada bunu bahsettiğimde aslında bir çelişki varmış, iki ülke uygulaması gibi gözüküyor ama tamamıyla aslında miras paylarının rahat bir şekilde hani bunu bir uyuşmazlıktan çıkarıp tamamen fiziki bir şekilde nerede biz ulaşabiliyorsak o ülkenin hukuku uygulanacağı için aslında bir kolaylık olarak biz bunu değerlendiriyoruz uygulamaya baktığımızda. Yine burada uygulamada gördüğümüz bir diğer husus da Türkiye'den bir mirasçılık belgesi alındıktan sonra bu mirasçılık belgesinin bütün ülkelerde aynı şekilde geçerli olduğuna dair bir yanılıyor. Bununla alakalı da diyelim siz belgeyi Almanya'da ya da Fransa'daki bir noterde ya da Hollanda'da olan bir tapu makamı önünde etkili olmasını istiyorsanız, orada da aynı şekilde kullanmak istiyorsanız Fransa'daki makamlar tarafından verilen bir mirasçılık belgesine ihtiyacınız var. Ya da Hollanda'daki bir tapu makamı önünde onu kullanmak istiyorsanız yine Hollanda'daki makam tarafından verilen bir belgeye ihtiyacınız var. Bununla alakalı da bizim elimizde olan şu an bu uyuşmazlığımız var. Burada bizim müvekkilimiz kendisi Suudi Arabistan vatandaşı, annesi, babası, kardeşleri vesaire de Suudi Arabistan vatandaşı ve babaları vefat ediyor. Babaları vefat ettiğinde de İstanbul'da bir taşınmazları var. Burada çocukların hepsi taşınmazın devrini anne üzerine yapmak istiyorlar ve bunu da bu şekilde doğru aslında kendilerine göre bir doğru düşündükleri için Suudi Arabistan makamları tarafından bir mirasçılık belgesi alıyorlar ve bununla alakalı Türkiye'de işlem yapmak istiyorlar. Ama tabii ki bu mirasçılık belgesiyle Türkiye'de işlem yapılması kesinlikle mümkün değil. Çünkü burada Türkiye'de bir taşınmaz var ve oradaki miras paylarının Türk hukukuna göre değerlendiriliyor olması lazım. Ve bizim mahkemelerimiz tarafından verilen bir karar olması lazım ki bu karar yine Türk idareleri tarafından uygulama alanı bulsun. Bununla alakalı da dediğim gibi mirasçılık belgesi alındığı için nerede olursa olsun diyelim Suudi Arabistan'da alındığı için Türkiye'de geçerli şeklinde bir yanılgı kesinlikle olmamalı. Dediğim gibi tabii ki bütün ülkelerin kendi mevzuatları üzerinde değerlendirilen bir husus. Yine buradan toparlayacak olursam da bu gibi uyuşmazlıklarda sorulması gereken bazı temel sorular var. Türkiye'de hangi mallar var? Yurt dışında hangi mallar var? Miras bırakan hangi vatandaşlığa sahipti? Bu kişi son hayat merkezi neresiydi ve geçerli bir vasiyetname arkasında bıraktı mı bırakmadı mı? Bu soruların hepsinin cevaplanması gerekiyor. Bu sorular cevaplanmadan yalnızca bir ölüm belgesine ya da tek bir ülkeden alınan bir mirasçılık belgesine dayanarak işlem yapıyor olmak da ileride yine farklı ülkelerde birbirine uymayan sonuçlarla karşılaşılmasına maalesef neden olabilir.
1: Evet. Peki yurt dışında düzenlenen vasiyetname, ölüm belgesi veya mirasçılık belgesi Türkiye'de geçerli oluyor mu? Sayın Yiğit biraz aslında değindi, geçerli olmayabiliyor. Detaylarını sizden dinleyelim Sayın
2: Tabii
1: Yaman.
2: ki. Evet, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bulundukları ülkede almış oldukları belgenin üzerinde bir mühür, bir apostil şerhe ya da noter onayı

0: olduğu takdirde bunun Türkiye'deki bütün işlemlerde doğrudan geçerli olabileceğini düşünüyor. Oysa saymış olduğumuz bu vasiyetname, ölüm belgesi ve mirasçılık belgeleri öncelikle aynı hukuki işlevi görmediği için her biri özelinde ayrı bir farklı değerlendirme yapılması gerekecek. Bu nedenle meseleye yalnızca geçerli midir değil midir diye bakmaktan ziyade belgenin hangi makam tarafından düzenlendiğini, neyi ispatladığını ve Türkiye'de vatandaşlarımız bu belgeleri hangi işlem için kullanacaklarsa bunların ayrı ayrı ele alınması gerekir. Şöyle bir örnek düşünelim. Selen Hanım da söyledi zaten. Almanya'da bir vatandaşımız yaşıyor olsun. Genellikle Almanya özelinde hep örnek veriyoruz. Çünkü bize gelen müvekkillerimizin çoğu Almanya özelinde oluyor. Türk nüfusun zaten çok yoğun olduğu bir
1: evet,
0: ülke.
1: tabii ki.
0: Evet, Alman makamları tarafından vatandaşımız vefat ettiğinde bir ölüm belgesi düzenleniyor. Ve kişi daha önce Alman noteri önünde bir vasiyetname düzenlemişse bu vasiyetnameyi de alıyorlar. Yine çocukları Almanya'dan bir mirasçılık belgesi de alıyorlar. Kişinin de Türkiye'de bir evi, banka hesabı bulunuyor. Aile almış olduğu bu ölüm belgesiyle düzenlenmiş olan vasiyetnameyle ve yine Almanya'daki noter huzurunda hazırlanmış bu mirasçılık belgesiyle Türkiye'deki tapuya giderek doğrudan intikal yapılabileceğini maalesef düşünebiliyor. Oysa önce belgenin gerçekliği, sonra hangi hukukun uygulanacağı, son olarak da Türkiye'de bu konularla ilgili, yani mirasçılık işlemleriyle ilgili hangi usulün izleneceğinin incelenmesi gerekir. Bu üç aşamadan biri eksikse içerik ne kadar doğru olursa olsun, miras payları ne kadar doğru olursa olsun, Türkiye'de bu konuda bir miras işlemleri yapılmayacak. Önce ölüm belgesinden başlayalım Tülin Hanım. Yabancı makamın vermiş olduğu ölüm belgesi, kişinin öldüğünü gösteren, ölüm tarihini gösteren ve genellikle ölüm yerini gösteren bir belgedir. Bazı ölüm belgelerinde kişinin eşinin ve çocuklarının da ismi yer alıyor. Bu gibi durumlarda genellikle bunu bir mirasçılık belgesiyle karıştırabiliyor vatandaşlarımız. Ama ölüm belgesi doğrudan kişinin mirasçı olduğunu gösteren bir belge değil. Hatta ölüm belgesinde çocuklar olarak yer alan 3 çocuğun aslında Türkiye'de baktığımızda ikisinin ancak mirasçı olduğunu bile gördüğümüz durumlar olabiliyor. Bu nedenle ölüm belgesinde doğrudan doğruya isim geçiyor diye kişinin Türkiye'de de mirasçı olacağı kanısından çıkmamız gerekiyor. Burada ölüm belgesi mirasçılığı belgeleyen bir belge değil, ölüm olayını, ölüm tarihini ve ölümün nerede gerçekleştiğini gösteren bir belge olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yine yurt dışında ölen kişi Türk vatandaşıysa ölümün Türk nüfus kayıtlarına da işlenmesi gerekir. Nüfus ve vatandaş İşleri Genel Müdürlüğü'nün açıkça vurguladığı üzere, uygulamaya göre yerel makamdan alınan ölüm belgesi ile dış temsilciliğimize bunun aile kütüğüne işlenmesi için bir tescil bildirimi yapılması gerekiyor. Eğer bildirim konsolosluğa yapılmamışsa yabancı resmi makamdan alınan bu belgenin Türkçe'ye çevrilip usulüne uygun biçimde onaylanmasından sonra Türkiye'de müdürlüğüne de bu ölüm tutanağını düzenletebilir vatandaşlarımız. Yine buradaki tescil bir mirasçılık işlemini kuran işlem değil. Çünkü miras ölüm anında açılır. Buradaki tescil dediğimiz husus kişinin ölüm olayının Türk nüfus kayıtlarına işlenmesi demektir. Peki buradaki usulü uygun onay ne demek? Belgenin geldiği ülkeye göre tabii ki cevap değişecek burada. Hem Türkiye'nin hem belgenin düzenlendiği devletin taraf olduğu apostil sözleşmesi varsa, uygulanıyorsa, çoğu zaman apostil şerhleri bu belgeler için yeterli kabul ediliyor. Yine iki ülke arasında eğer belge tasdikini kaldıran özel bir anlaşma, özel bir sözleşme varsa bu gibi durumlarda da yine bu belgeler apostil şerhi ya da diğer tanıma temsil gibi hususlar olmadan geçerli kabul edilebiliyor. Yine apostil konusunda her apostil geçtiğinde bu kelimeyi kullandığımızda bir yanlışı düzeltmek istiyoruz. Apostil bir belgenin içindeki her bilginin doğru olduğunu ve Türkiye'de istenen sonucu doğuran bir mühür olmadığını bilmemiz gerekiyor. Esas olarak imzanın gerçekliğini, imzalayanın sıfatını ve bu mührü veren kişinin gerçekten bu konuda mühür vermeye yetkili olup olmadığını bize gösteren önemli bir şarttır. Yine apostilli ölüm belgesi, evet, kişiye ait bir ölüm kaydının resmi kaynaktan geldiğini bize gösterir fakat miras paylarını belirlemez. Yine aynı şekilde apostilli bir vasiyetname karşımıza geldiğinde bu vasiyetnamenin içindeki her hükmü tartışmasız hale getirmez, yine tartışmaya açıktır. Yani apostil dediğimiz husus, evet, çok değerli bir şerh hususu ancak doğrudan içindeki tüm olayları geçerli hale getiren bir belge değildir. Yine vasiyetname bakımından temel kural aslında bakıldığında ölüm belgesi ve mirasçılık belgesine göre daha sıkı şekil şartlarına tabi gibi görülebilir ama sanıldığından daha esnek bir süreç var vasiyetnamelerde. Türk vatandaşı vasiyetini mutlaka Türkiye'de ve Türk noterinde yapmalı gibi bir düşünce.

0: Düşünce doğru değil. Vatandaşımız bulunduğu ülkedeki vasiyetname yapma şartlarını sağlıyorsa da bulunduğu ülkede de vasiyetname yapabilir. Hatta bu konuda bir Yargıtay kararı var. 2015 tarihli bir Yargıtay kararı. Bir vatandaşımız miras bırakan Türk vatandaşı Almanya'da noter önünde bir vasiyetname düzenleniyor. Daha sonra bu vasiyetnamenin geçerli olması için kişinin vatandaşımızın Türkiye'de bulunan taşınmazı ile alakalı bir işlem yapılacağı sırada ilk derece mahkemesi buradaki vasiyetnameyi şekil şartları bakımından değerlendiriyor ve geçersiz kabul ediliyor. Tabii ki mirasçılar bu yargılamayı sürdürüyorlar, Yargıtay'a kadar taşıyorlar ve Yargıtay da bu kararı bozuyor. Çünkü vasiyetname sırf Türkiye'de alışık olduğumuz biçime şartları sağlamıyor diye, ona benzemiyor diye doğrudan geçersiz sayılamaz. Çünkü vatandaşımız bulunduğu her ülkede de eğer bulundukları ülkenin hukukuna uygunsa vasiyetname düzenleyebilirler. Yine şeklen geçerli olmakla birlikte vasiyetnamenin şekil şartları sağlandıktan sonra bir de içeriğine bakmak gerekebilir. Bu gibi durumlarda da her yapılan vasiyetnamenin Türkiye'de geçerli olduğunu kabul edemeyiz. Çünkü miras bırakanın vasiyet yapma ehliyeti var mı? Bunlar yeterince eğer bir itiraz varsa incelemeye konu edilir. İradenin sakatlanıp sakatlanılmadığına bakılır. Daha sonra eğer vatandaşımız İlk vasiyetnameyi düzenledikten sonra ilk vasiyetnameyi bozacak şekilde ikinci vasiyetname hazırlamışsa bu gibi durumların da tek tek bakılması gerekecektir. Yine saklı payların ihlal edilip edilmediği de Türk mahkemeleri tarafından değerlendirmeye tabi tutacaktır. Yine Selen Hanım'ın söylemiş olduğu gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bir vefat durumu gerçekleştiğinde genel kural olarak biz miras ölenin milli hukukuna tabidir diyeceğiz ve kişinin vatandaşlığına göre bir miras paylaşımı yapılacağını söyleyelim. Yine Türkiye'de bulunan taşınmazlar bakımından kesin bir görev alanı vardır, kesin bir hukuk vardır. Taşınmazlar hakkında eğer vatandaşımızın taşınması Türkiye'de bulunuyorsa Türk hukukunun doğrudan uygulanacağını söyleyebiliriz. Yine birden çok vatandaşlığa sahip olan vatandaşlarımız oluyor. Bu gibi durumlarda kişinin milli hukuku belirlenirken Türk hukukunu biz esas alacağız. Bu nedenle Almanya'da düzenlenen bir vasiyetname dediğimiz gibi şeklen geçerli olsa bile evet Almanya'da yapılması gereken vasiyetnamelere o sıkı şekil şartlarına tabi olsa bile Türkiye bunu şeklen kabul edebilir. Ancak içerik olarak bakıldığında kişinin örneğin bir taşınmaz yönünden çocuklarının veya eşinin saklı pay ihlali söz konusuysa buradaki vasiyetname ile ilgili araştırmayı Türk makamları yapacaktır. Şimdi birazcık da miraslık belgesine gelmek istiyorum. Yani eski adıyla veraset ilamı olarak biliniyor. Kişinin mirasçı olduğunu gösteren bu belgede payın üçüncü kişilere karşı ispatlanmasını biz kolaylaştırma olarak kabul ediyoruz mirasçılık belgesini. Yurt dışındaki belgenin niteliği de burada çok önemli. Bazı ülkelerde bizim ülkemizde örneğin noterler ve sulh hukuk mahkemeleri tarafından mirasçılık belgeleri düzenlenebiliyor. Ancak bazı ülkelerde noter evet ülkemizdeki gibi olabilir. Noter olmasa da idari makamlar tarafından da biz bu belgelerin hazırlandığını görüyoruz. Bu tarz tabii belgeler hazırlandığında doğrudan Türkiye'de geçersiz diyemeyiz. Duruma göre belgelerin apostilli haller eğer geçerli kabul edilecekse bu belgeler apostil şerhli halleriyle Türkiye'de işlem yapabilirler. Yine söylemiş olduğumuz gibi Türkiye'deki makamlar noter ve sulh hukuk mahkemeleriyken yurt dışında bir idari makamdan bu belgeler alınırsa bu gibi durumlarda doğrudan bir apostil şerhi değil de duruma göre tanıma ve temfis işlemlerinin yapılması gerekecektir. Yine Selin Hanım biraz bahsetmişti Avrupa'da yaşayan dinleyicilerimiz için Avrupa Miras Belgesi'ne de bir değinmek istiyorum Tülin Hanım. Avrupa Birliği miras tüzüğü uyarınca düzenlenen bu belgede tüzüğe katılan üye devletler arasında mirasçılık sıfatını özel bir usul olmadan göstermeyi kolaylaştıran bir tüzüktür bu. Yani az önce söylemiş olduğumuz gibi noterden alınan ya da idari makamdan alınan belgelerde, yurt dışına düzenlenmiş olan bu belgelerde Türkiye'de geçerli olabilmesi için tabii ki apostil şerhli halleri ya da tanıma ve temfis duruma göre yapılması gerektiğini söylemiştik. Ancak eğer Avrupa Birliği ülkelerinden birisindeyse ve yine işlemler Avrupa Birliği ülkelerinden birinde yapılacaksa bu gibi durumlarda mirasçılık sıfatı özel bir usul olmadan yani apostil şerhi olmadan ya da tanıma ve temfis davaları açılmadan da doğrudan bu belgeyle, bu sıfatla işlemler yine kolaylaşıyor. Yine en fazla aldığımız sorulardan biri mirasçıların tüm bu işlemler için Türkiye'ye gelmeleri zorunlu mu diye. Türk konsolosluğunda veya bulunan ülkede vatandaşlarımız doğrudan bu miras, vergi, banka ve tapu işlemleri için bir vekaletname vererek Türkiye'deki bir mirasçılarına bu görevi üstlendirebilirler. Ancak burada genel bir vekaletname değil de özel işlemler olduğu için ve kişinin şahsını ilgilendiren işlemler olduğu için açıkça örneğin eğer mirasçılık belgesi alınacaksa ya da mirasçılık belgesine ait bir tanıma tenfiz davası açılacaksa bu gibi durumlarda açıkça belirterek o şekilde bir vekaletname verilmesi söz konusudur. Yine eğer bankadan bilgi ve ödeme almak için bir mirasçıya yetki verilecekse doğrudan açıkça hatta bunu şöyle uyaralım. Bankanın ismi biliniyorsa bankanın ismiyle özel bir vekaletname vermeleri işlemlerini daha kolaylaştıracaktır. Sonuç olarak söylemiş olduğumuz gibi bu belgeler tabii ki yurt dışında hazırlanabilir. Ancak yurt dışında hazırlandığında bunlar doğrudan Türkiye'de apostil şerhi olsa bile her durumda geçerli olmayacaktır. Bunlarla ilgili tanıma tenfiz davaları açılabileceği gibi eğer ülkeler arasında bir geçerlilik anlaşması varsa da bu belgeler doğrudan Türkiye'de geçerli hale gelecektir.
1: Evet. Sayın Yiğit, peki çifte vatandaşların, mavi kartlıların, yabancı eşlerin ve yurt dışında doğan çocukların miras hakları nasıl belirleniyor?
2: Burada yine bizim pratikte uygulamada gördüğümüz sıkıntı, Türk vatandaşı olmayan ya da Türkiye'de yaşamayan kişilerin Türkiye'de mirasçı olamayacaklarını düşünmesi. Oysa miras hakkı bakımından belirleyici olan şey miras bırakanla aradaki hukuki bağdır, uygulanacak ülke hukuku ve terekenin nerede bulunduğu esasen. Burada çifte vatandaşlardan başlayacak olursak bir kişi hem Türk hem Alman vatandaşı olabilir. Ya da hem Türk vatandaşı hem de Hollanda vatandaşı olabilir. Bu kişi miras bırakan konumundaysa eğer birden fazla vatandaşlığı bulunan kişi aynı zamanda Türk vatandaşıysa Türk hukuku esas alınacaktır. Dolayısıyla hem Türk hem Alman vatandaşı olan bir kişi uzun yıllardır Almanya'da yaşıyor diye buradaki Türkiye'deki miras işlemlerinde onun yalnızca Alman vatandaşı kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Yani Türk makamları bakımından Türk vatandaşlığı öncelikli olacaktır. Yani eğer çifte vatandaş olan kişi mirasçı konumundaysa Türkiye'de yaşayıp geçememesi ya da ikinci bir vatandaşlığının bulunması Türk hukukuna göre sahip olduğu miras payını azaltan bir husus değil. Örneğin bir kişi hem Türk hem Alman vatandaşı ve yalnızca Türk vatandaşı olan kardeşiyle aynı miras hakkına sahip olacak. Alman vatandaşlığını seçti diye de artık Türkiye'de mirasçı olamaz şeklinde bir yorum kesinlikle doğru değildir. Yine burada kişi Türk vatandaşlığını koruyorsa Türkiye'de Türk vatandaşı olarak işlem göreceği için aslında tamamıyla vatandaşlık konusunda bir uyuşmazlık yaşamayacaktır. Miras hukuku bakımından ya da bir ayrımcılığa vesaire bir farklı bir pay vesaire kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Burada bizim ayrım yapacağımız kişiler grup aslında mavi kart sahibi olan kişiler. Mavi kartı olan kişilerle çifte vatandaşları birbirinden ayırmak gerekiyor. Çifte vatandaş olan kişi hala Türk vatandaşı. Mavi kartlı olan kişi ise kural olarak artık Türk vatandaşı değil. Doğumlu Türk vatandaşı olmuş olabilir ama sonradan Türk vatandaşlığından çıktığı için biz bu mavi kartlı olan grubu Türk vatandaşı olarak değerlendirmiyoruz. Bu nedenle mavi kartlı olan kişiler Türkiye'de mirasçı olabilir. Evet. Taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. Evet. Miras paylarını Türk vatandaşları gibi talep edebilirler ama Türk makamları tarafından tamamen Türk vatandaşı gibi işlem görmezler. Burada mavi kartlı olan kişinin miras bırakan olması halinde de yapmış olduğumuz bir ayrım var. Mavi kart kişiye yeniden Türk vatandaşı yapmayacağı için Türk vatandaşlığının izinle çıkan ve Alman vatandaş olan bir kişi ve bir mavi kart sahibi ise eğer bu kişi vefat ettiğinde bizim özel hukukumuzda Türkiye'de taşınmazları varsa Türk hukuku uygulanacak. Evet ama bankada parası varsa ve kişi artık Alman vatandaşıysa ve mavi kartlıysa bankadaki parası için ya da buradaki olan aracı için biz artık Alman hukukunu uygulayacağız. Yani az önce de bahsetmiş olduğum gibi Türk hakimi tarafından Türk mahkemelerinde Alman hukuku uygulanacaktır. Bu gibi ayrımları da kesinlikle doğru bir şekilde yapmak gerekiyor. Farklı uyuşmazlıklarla karşı karşıya kalmamak adına. Burada yabancı işlere geldiğimizde ise vatandaşlık üzerine yanlış değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz maalesef. Yabancı eşlerde Türk vatandaşıyla evli olan Alman olabilir, Fransız olabilir, İngiliz olabilir ya da bir Arap olabilir. Bu ülke vatandaşı sırf yabancı olduğu için miras hakkını kaybetmeyecek. Türk miras hukuku uygulandığında sağ kalan eşin vatandaşlığı değil de ölüm tarihinde resmi bir ya da geçerli bir evlilik var mı yok mu tamamen buna bakılacak. Evliliğin burada da yine aynı şekilde yetkili makam önünde ispatlanabilir olması lazım ve yapıldığı ülke hukukuna göre de geçerli bir evlilik olması lazım. Burada tamamen nüfus kütüklerine, Türkiye'deki nüfus kütüklerine tescil edilmedi diye. Buradaki kişinin, yabancı eşin miras hakkını görmezden gelmiyoruz bizim mevzuatımızda. Sonradan bu tescil işlemi yapılmış olsa bile bu kişinin miras payı her zaman baki kalacaktır. Yani tamamıyla saklı paylı bir zaten eş olduğu için, mirasçı olduğu için onun herhangi bir miras payına zeval gelmeyecektir. Yine burada aynı şekilde yabancı eşin Türkiye'de bir taşınması, miras yolu edilmesi mümkün. Ama burada yabancıların taşınmaz edilmesine ilişkin ülke, bölge, yüz ölçüm ve güvenlik sınırlarımız mevcut bizim. Bu sınırlara girmemesi gerekiyor. Yani bu sınırları aştığı takdirde evet miras payı var diyoruz ama bu sınırlar aşıldığında miras payımızı ikinci plana atıyoruz. Ve bizim aslında sınırlarımızı, bizim mevzuatımızı öncelemiş oluyoruz. Yani yurt dışında doğan çocuklar bakımından da bizim temel kuralımız aslında son derece net. Çocuğun farklı bir yerde doğmuş olması miras payını azaltan bir husus değil. Yine bizim medeni kanunumuza baktığımızda çocuklar da aynı şekilde eşit mirasçılardır. Çocuğun hangi ülkede doğduğu ya da hangi ülkede yaşadığı değil de miras bırakanla soy bağı hukuken kurulmuş mu? Örneğin bir tanıma varsa ya da farklı bir hukuki şey varsa ölüm tarihinde bu çocuk, ya gerçekten vefat eden kişinin çocuğu mu, tamamen bizim için aslında bu önemli. Yine Martvis artık biraz da toparlayacak olursak burada. Mavi kart sahibi olmak da yine yabancı eş olmak ya da yurt dışında doğmuş bulunmak tamamen mirastan mahrumiyet sebebi değildir. Bunu da özellikle dinleyicilerimize belirtmiş olalım.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Yiğit ve Sayın Yaman değerli açıklamalarınız için.
2: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor'da bu hafta ülkeler arası miras, vasiyetname ve mirasçıların hakları konusunu konuştuk. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan vardı. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
3: Kanun Ne Diyor?

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dünyada herkese eşit olarak dağıtılan ve en çok bulunan şey havadır. Havada bulunan oksijen, insanların yaşamsal ihtiyacı olan bir gazdır. Bitkiler oksijen tüketimi yapmasaydı, oksijen bolluğu dünyada dev yangınlara yol açabilirdi. Demek ki bol olan her şey fayda değildir ve o bolluğu biraz azaltmak gerekir. Evlerdeki perdelere bile kumaş biraz bol alınır ama bolluğu azaltmak için kıvrım yapılır. Buna da büzgü denir. Perdeler büzgü yapılarak yani büzüştürülerek kıvrım kıvrım olur. İki parça kumaş büzüşünce tek parça gibi durur. Bir eve fazladan iki sandalye alırsanız koyacak yer bulamazsınız. Pazara gittiğinizde 3-4 kilo meyve yerine 15 kilo alırsanız o meyveler bozulur ve atılır. Günde 2 ekmek yeterken 5 ekmek aldığınızda bayatlayacak ve yenmeyecektir. Zenginler vardır çevremizde, bolluk içinde yaşarlar. Bazıları parayı koyacak yer bulamadıklarından büyük ve lüks arabalar alırlar. Gerçekte bütün binek arabalarda en çok 4 kişi gider. Şehir içinde en lüks arabayla diğerler arasındaki ulaşım farkı 5 dakikayı geçmez. Bir şehirden diğerine ne kadar hızlı giderse gitsin, sizden en fazla yarım saat önce varır. Ama ithal lüks araçların yaktığı fazladan yakıt, ülke ekonomisine zarardır. Bütün bunlar ne içindir? Yalnızca gösteriş için. Oysa Allah, Kur'an-ı Kerim'de açıkça yiyin, için, israf etmeyin buyuruyor. Yine Nahl suresinin 71. ayetinde Allah bazınızı bazılarınız üzerine rızık hususunda üstün kılmıştır. Artık üstün kılınanlar rızıklarını onda eşit olmak için ellerinin altındakilere verici değillerdir. Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorlar denilmektedir. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, zenginlerin malında mirasçılarının, evlatlarının hakkı nasıl varsa ve o hakkı gasp etmek ne kadar kötü ve yanlış bir davranışsa, zenginin malında da fakirin öylece hakkı vardır. Allah bunu açıkça belirtmiştir demiş ve bu haber Anadolu Ajansı'nda yayımlanmıştı. Tabii ki ülkelerin bolluk içinde yaşaması için devletlerin de yaptığı projeler ve aldığı önlemler var. Bunlardan biri sürdürülebilir kalkınma. Sürdürülebilir demek başlamış bir iş veya durumun devam etmesi anlamına gelir. Kalkınma ise durumunu düzeltmek, gelişmek, ilerlemek, zenginleşmek demektir. Kalkınma, ekonomik büyümeye ek olarak toplumsal, kültürel ve sosyal yönden gelişmeyi içerir. Anlaşılacağı üzere sürdürülebilir kalkınma, devam edebilen, sağlıklı ve zenginleşen

çen ekonomi anlamına gelmektedir. Bu durumda halkın refah içinde yani bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşaması anlamına gelir. Sürdürülebilir kalkınma, lüks ve israfın önlendiği, tarım, hayvancılık ve sanayinin geliştiği, bolluk ve

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Dünyadaki Sesi.
1: Biz bir dalın üzümüyüz aslında. Birimiz şişede şarap, birimiz kadehte şampanya. İkimiz ömür boyu

Delik, dışımız hüzünler içinde, ikimiz ömür boyu birlikte.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün modern olimpiyat tarihinin çok yönlü sporcularından biri olan Jim Thorpe'u ele alıyoruz. 1887 yılında yerli topluluklara ayrılmış özel bir bölgede doğan Thorpe, Amerikan futbolu, beyzbol ve basketbol gibi farklı disiplinlerde profesyonel başarılar göstermiş çok nadir bir yetenektir. Thorpe'un hikayesi insan vücudunun adapte olabilme kapasitesinin ne kadar geniş olabileceğini kanıtlar nitelikte. Kariyerinin zirvesi olan 1912 Stockholm Olimpiyat Oyunları'nda hem pentatlon hem dekatlon branşlarında altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atar Thorpe. Thorpe'un olimpiyatlardaki başarısı, geçmişte yarı profesyonel bir ligde aldığı sembolik bir ücret gerekçe gösterilerek amatörlük kurallarını ihlal sayılmış ve madalyaları elinden alınmıştır. Bu karar dönemin katı kurallarının sonucu olsa da Thorpe'un sahadaki azmini hiç azaltmamıştır. Olimpiyatlarda ayakkabıları çalındığında da bulduğu farklı ayakkabılarla yarışıp galip gelmesi, zorlu şartlara karşı sergilediği odaklanma gücünün simgesidir. Jim Thorpe, profesyonel Amerikan futbolunun ilk yıldızlarından biri olmuş ve beyzbolda en üst ligde mücadele etmiştir. Vefatından uzun süre sonra 1983'te madalyalarının iade edilmesiyle Thorpe'un onuru ve hakkı resmen tescillenmiştir. Thorpe'un

0: kariyeri, sporun sadece tek bir dalda uzmanlaşmak değil, vücudun tüm potansiyelini farklı alanlarda sergileyebilmek olduğunu kanıtlayan çok özel bir sporcu olarak tarihe geçmiştir. Onun mirası aynı zamanda hiçbir engelin gerçek bir yeteneği spor tarihinden silemeyeceğinin de ölümsüz kanıtıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3. Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yönelik sayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamasında kolektif caydırıcılık vurgusu yaptı. Anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak dedi. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeye hedef almadığını belirtti. Anlaşma, tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la anlaşma imzalamaktan onur duyduğunu ifade etti. Suudi Arabistan, Mekke Anlaşması'na ilişkin kardeşliğimizi gösteriyor açıklamasını yaptı. Anlaşmanın bölgenin tamamı üzerinde olumlu bir etki göstereceğine dikkati çekti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası basın bu tarihi gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. Anlaşmanın son yılların en önemli güvenlik adımlarından biri olduğuna dikkat çekildi. Bölgesel caydırıcılığı artırma yönünde atılmış stratejik bir gelişme olduğuna vurgu yapıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz açıklamasında bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklife 367 milletvekilinin imza attığını hatırlattı. Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakattır dedi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği turizm özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Önce Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını duyurdu. İhaneti itiraf etti, 10 yıllık firarı ve nasıl saklandığını anlattı. Suikast timinin tutuklanan son sanığı FETÖ'cü Burkay Karatepe ifadesinde kaçışını ve nasıl saklandığına dair önemli bilgiler paylaştı. Sahte kimlik ve isimler kullandığını, ailesiyle mail yoluyla irtibat kurduğunu söyledi. İstihbarat birimleri, jandarma ve polis FETÖ'cü teröristin firarına dair tüm bağlantılarını deşifre etmeye çalışıyor. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve iki yardımcısının da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi de Belediye Başkanı Çiçek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.